Bizim güvenip ve dayanacağımız ve bizi emniyette yaşatan iki şey vardı. Bunlardan birincisi Resulullah idi. O gitti. Kaldı istiğfar. Eğer bunu da terk edersek helak oluruz, dediler. Kalbin iştirakiyle olmayan, yalnız bir adet kabilinden, gafletle ve yalnız dille estağfirullah demek, yalancıların tövbesidir. Bu tıpkı cehennemin vasfını duyduğu vakit, kalbinden gelmeyerek diliyle Allah'a sığınırım demesi gibidir. Bu hallere yalnız dilin hareket etmesi denir ki, bunda bir fayda yoktur. Fakat buna kalbinden katılır ve içinden gelen bir arzu ve ihlas ile söylerse, elbette bu da bir iyiliktir. Bununla da günahlar mahvolabilir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işlediği günaha istiğfar eden, günde 70 defa da o günaha dönse, ısrar etmiş sayılmaz, buyurmuştur. Bu da kalbiyle olan istiğfardır. Tövbe ve istiğfarın dereceleri vardır. Başlangıçları, sonuçları gibi olmasa bile yine de faydadan hali değillerdir. Bunun için sehl, kul her halinde Mevlasına başvurmalıdır. En güzel hali böyle davranması ve kusur yaptığı vakit, Ya Rab bunu ört. Günahtan çıktığı vakit, Ya Rab affet. Tövbe ettiği vakit, Ya Rab beni koru. Nihayet amel ettiği vakit, Ya Rab bunu kabul et deyip her halinde ona başvurmalıdır, diyor. Sehle Resulullah'ın tövbe eden Allah'ın sevgilisidir hadisinden sordular. O da tövbe edenin Habib ve sevgili olabilmesi için Tevbe suresi 112. ayetinde buyrulan tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler ve kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Bütün bu vasıfları toplaması lazımdır. Yoksa seven kimse, sevdiğinin hoşuna gitmeyen hareketlerde bulunmaz, demiştir. Demek ki, yalnız kalb ile de olsa, yalvarıp istiğfar etmek, Allah-u Teala'nın asla zayi etmeyeceği bir iyiliktir. Hatta kalb ile şöyle dursun, yalnız dil ile yapılan istiğfar da iyiliktir. Talebelerden birisi Osman Mağribi'ye, bazen kalbim gafil olduğu halde dilimle zikreder ve Kur'an okurum. Bunun hükmü nedir? Diye sorar. Mağribi, azalarını hayırda kullandıran Allah'a şükret, zikre devam et ve bu azaları fuzuli şeylerde kullanma, diye cevap verdi. Dilini istiğfara alıştıran kimse, bir başkasının bir yalan konuştuğunu duyduğu vakit hemen estağfirullah der. Ama buna alışmayan ve boş sözlerle meşgul olan kimse, adama niye yalan konuşuyorsun diye çatar. Allah'a sığınırım demeye alışan kimse, bir kötülüğü gördüğü vakit Allah'a sığınırız der. Fakat fuzuli ve boş sözlere alıştığı vakit, Allah lanet etsin der. Her iki misalde görüldüğü gibi bir çeşit konuşmasıyla selamet, diğer çeşit konuşmasıyla de günah kazanmış olur. Selamette kalması dilini iyi şeylere alıştırmasının neticesidir. Aslında ne iyiliğin ne de kötülüğün zerresini bile küçümsememek lazımdır. Bunun için Cafer-i Sadık Allahü Teala üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını taatte gizledi. Sakın yaptığınız taati küçümsemeyin. Belki rızası sizin bilmediğiniz küçük bir iyiliktedir. Gadabını musibette gizledi. İsyanın hiçbir zerresini küçümsemeyin. Belki gadabı oradadır. Velilerini de kulları arasında gizledi. Hiçbirine hakaretle bakmayın. Belki hakaretle baktığınız kimse,

Allah'ın velisidir. Bir de icabetini dualar içerisinde gizledi. Her duayı okuyun, belki kabul olacak dua odur, demiştir. Tevbenin devası. İnsanlar iki kısımdır. Birincisi, nefsinin arzularına hiç uymayıp, kötülüklerden kaçınan ve iyi işler yapmaya uğraşan gençtir. İşte bu gibiler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gençlik taşkınlıklarına kapılmadan kendisini tamamen ibadete verip hiç isyan etmeyen gence Allahü Teala hayranlık duyar buyurmuşlardır. Bu gibi gençler çok zor bulunur. İkincisi, günahtan kurtaramayanlardır. Bunlar da günahta ısrar ile tövbekâr olmak üzere ikiye ayrılır. Bizim maksadımız, günahı ısrarın düğümünü çözmek için tedavi çarelerini anlatmaktır. Tövbenin şifası ancak ilacıyla hasıl olur. Ne yazık ki derdi bilinmeyen, hastalığı teşhis edilmeyen derman bulamaz. Çünkü deva, derdin zıddı demektir. Her hastalığın bir sebebi vardır. Tedavisi ise o sebebi çözmekte ve onu kaldırıp yok etmektedir. Günahı ısrarın sebebi gaflet ve şehvettir. Gafletin zıddı ilim olduğu gibi şehvetin zıddı da şehveti harekete geçiren sebepleri yok etmeye sabırdır. Gaflet hataların başıdır. Nitekim Allahü Teala Nahl suresi 108. ayetinde bunlar o kimselerdir ki Allah kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. İşte bunlar gafil olanlardır buyurmuştur. Demek ki tövbenin tedavisi ilmin tatlılığı ve sabrın acılığı katılarak yapılan bir macundur. Kalbin tedavisi için imal edilen ilaç iki ana maddeden meydana gelir. Bunların biri sabır, diğeri ise ilimdir. Günahta ısrar düğümünü çözmek ve insanları günahlardan uzaklaştırmak dört bölüm halinde şöyle yapılır. 1. Asi ve mücrimleri korkutan Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve bazı hadis-i şerifleri hatırlamaktır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahı doğan hiçbir gün ve şafağı kaybolan hiçbir gece yok ki, o gün ve gecede iki melek karşılıklı olarak şu dört sözü konuşmasınlar. Meleklerden biri, ne olaydı şu mahlukat hiç yaratılmayaydı der. Diğeri, madem ki yaratıldı, keşke niçin yaratıldıklarını bilselerdi, der. Diğeri, madem ki niçin yaratıldıklarını bilemediler, hiç olmazsa bildikleriyle amel edeydiler, der. Diğer rivayette biri, ne olaydı bir araya gelip de bildiklerini aralarında müzakere edeydiler, der. Diğeri, madem ki bildikleriyle amel etmediler, keşke yaptıklarına tövbe edeydiler, der, buyurmuşlardır. Seleften biri anlatıyor. İnsanoğlu bir günah işlediği vakit, sol tarafındaki melek, sağ tarafındaki meleğe, yazayım mı, diye sorar. Çünkü sevapları yazan sağ taraftaki melek, günahları yazan sol taraftaki meleğin başkanıdır. Sağ taraftaki melek, hayır, 6 saat kadar bir müddet yazma. Belki pişman olur, tövbekâr olur da yazıp çizmekle meşgul olmayız, der. Tövbe ederse yazmaz, etmezse yazar. Yine seleften birisi şöyle anlatıyor.
Kul bir günah işlediği vakit, günahı işlediği yeri yarılayım da bunu içime alayım der. Gök ise şöyle der: üzerine yıkılayım. Allahü Teala ise kulumdan çekilin, ona müsaade edin, mühlet verin. Onu siz yaratmadınız. Eğer siz yaratsanız ona merhamet ederdiniz. Bekleyelim, belki tövbe eder. Ben de günahlarını bağışlarım. Belki tövbesine iyilikler ilave eder de günahlarını sevaba çeviririm buyurur. Allahü Teala Fatır Suresi 41. ayetinde doğrusu gökleri ve yeri zeval bulmaktan Allah koruyup tutuyor. Andolsun ki zeval bulurlarsa onları ondan başka kimse tutamaz. Gerçekten o halimdir, gafurdur buyurmaları yukarıdaki manaya işarettir. Resulullah Hazreti Ömer'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte ise damga arşın bir dalında asılıdır. Haram olan şeyler irtikab edilip helal kabul edildiği vakit Allahü Teala damgacıyı gönderir ve kalpleri onunla mühürler buyurulmuştur. Mücahid'in rivayetinde kalp açık bir el gibidir. Kul her günah işledikçe bir parmak kapanır. Nihayet bütün parmaklar kapanınca kalp üzerine perde çekilir. İşte mühürleyip damgalama budur. Hasan diyor ki, kulun Allahü Teala'ya karşı isyanının bir derecesi vardır. Kul o dereceyi aşınca kalbi mühürlenir ve artık bir daha hayır işleyemez hale gelir. İsyanı yerip tövbeyi öven haber ve rivayetler sayılamayacak kadar çoktur. Peygamberin varisi olduğunu iddia eden vaizin bunlardan sık sık bahsetmesi lazımdır. Çünkü Peygamberimizin mirası altın, gümüş ve benzeri servetler değildir. Onların mirası ilim ve hikmettir. Her alim kendi hissesine düşeni alır ve bu suretle veraset tahakkuk eder. Vaiz de varis olduğu takdirde ondan aldığı hikmetli sözleri halka da duyurur. 2. Peygamberler ve geçmişteki iyi insanların hikayeleriyle, isyanlarıyla başlarına gelen felaketlerdir. Bunların halk üzerinde tesiri büyük ve faydaları çoktur. Rivayete göre Süleyman aleyhisselam rüzgarın önünde gidiyordu. Rüzgar emrine amadeydi. Onu dilediği tarafa götürürdü. Böyle rüzgar üzerinde giderken sırtındaki yeni gömleğine baktı ve gömlek hoşuna gitti. Tam bu sırada rüzgar vurunca gömleği sırtından aldı. Süleyman aleyhisselam, ben sana böyle bir şey emretmedim, sen niçin böyle yaptın diye rüzgara çatınca rüzgar, biz sana sen Allah'a itaat ettiğin zaman itaat ederiz diye cevap verdi. Allahü Teala Yakup aleyhisselama oğlunu senden niçin ayırdığımızı biliyor musun diye sordu. Yakup aleyhisselam, bilmiyorum ya Rabbi dedi. Sen oğullarına, korkarım siz başka şey ile meşgul iken kurt onu yer dedin de beni unuttun. Onların gafletini düşündün de benim onu koruyacağımı hatırlamadın. İşte bunun için oğlun Yusuf'u senden ayırdım. Sonra Allahü Teala, niçin iade ettiğimi biliyor musun diye sordu. Yakup aleyhisselam, bilmiyorum ya Rabbi deyince Allahü Teala, çünkü sen bu defa ümidini bana bağladın ve Yusuf suresi 83. ayetinde Allah'ın onların hepsini birden bana getirmesi yakın bir ümittir. Ve yine Yusuf suresi 87. ayetinde oğullarım gidin Yusuf'la kardeşinden bir haber arayın.
Allahü Teala'nın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.

dediğin için iade ettim. Bunun gibi Yusuf aleyhisselam da hapishane arkadaşına, beni efendinin yanında an deyip beni unuttuğu için Yusuf suresi 42. ayetinde, fakat şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı buyuruldu. Bu ve benzeri pek çok hikayeler vardır. Bizim için mühim olan bunlardan ders almaktır. 3. Dünyada uğradıkları peşin azabın ve başlarına gelen felaket ve musibetlerin hepsinin günah ve cinayetleri sebebiyle olduğunu onlara anlatmak ve bunu onların kafalarına yerleştirmektir. Bazen kişinin isyanı sebebiyle rızkı daralır. İnsanlar arasındaki mevkii kaybolur. İşte o zaman düşmanları kendisine galebe çalar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kul işlediği günah sebebiyle rızktan mahrum edilir buyurmuşlardır. İbn Mesud da, kul işlediği günah sebebiyle bildiğini unutabilir demiştir. Bu da şu hadis-i şerife uygunluk arz eder. Bir günah irtikab eden kimsenin bir daha geri dönmemek üzere aklı gider. Seleften birisi, lanet yüz karalığı ve mal noksanlığı değil, bir günahtan çıktıktan sonra onun gibi veya ondan daha kötü bir günaha girmektir, dedi. Zira lanet, Allah'ın rahmetinden uzaklaşmaktır. Hayra muvaffak olmayıp kötülükler yapan, rahmetten uzaklaşmıştır. En büyük mahrumiyet, Allah'ın tevfikinden mahrumiyettir. Hikaye edildiğine göre, ariflerden biri, çamurlu kaygan bir yoldan giderken, eteklerini toplayarak kayıp düşmemesi için dikkatli adımlarla yürüyordu. Fakat bütün gayretine rağmen çamurun ortasına düştü. Her tarafı çamur olduğu için artık aldırış etmeden, bu defa çamur içinde istediği gibi serbest yürümeye başladı. Bir yandan da ağlayarak, işte günaha düşmeden önce günahlardan sakınan adamın hali budur. Bir defa, iki defa günaha düştükten sonra artık aldırış etmeden onun ortasında yürümeye başlar, dedi. Fudayl bin İyad, zamanın bozulmasından ve dostlarının eziyetinden hoşlanmadığın her şey günahının neticesidir, demiştir. Başka bir zat da, ben günahımın cezasını çektiğimi merkebimin huysuzluğundan anlarım, demiştir. Diğer birisi de, farelerin evimi istila etmesini isyanımın cezasından bilirim, demiştir. Ebu Süleyman Darani, ihtilam olmak, rüyalanmak da bir ukubettir, dedi. Ebu Amr bin Alvan'dan hikaye edildiğine göre, diyor ki, bir gün namaz kılıyordum. Kıyamdayken hatırıma şehevi duygular geldi. Bu arada hemen yıkıldım, yere düştüm ve vücudum karardı. 3 gün durmadan vücudumu sabunla yıkadım ve ovdum. Fakat her ne yaptımsa vücudumun kararmasını gideremedim. Nihayet 3. gün vücudum normal haline döndü. Bu sırada Rıkka şehrinde bulunuyordum. Cüneyd-i Bağdadi'ye teveccüh ettim. O beni Bağdat'a çağırdı. Huzuruna girdiğim anda o, Allah'tan utanmadın mı? Onun huzurunda dururken nasıl şehevi duygularını galeyana getirirsin? Eğer senin hakkında ben dua edip bağışlanman için Allah'a yalvarmasaydım, sen yüzün kara olarak Allah'ın huzuruna gidecektin, dedi. Şurası iyi bilinmelidir ki, insanoğlunun işlediği her günah sebebiyle kalbinin yüzü kararır. Şayet günah işleyen iyi bir insansa, kötülükten vazgeçmesi için bu siyahlık dışına vurur. O da bunu görür de kendine gelir. Kötü bir insansa,
bütün kalp karanlıkları içinde kalır ve bu suretle cehennemi boylar. Günah işlemenin dünya hayatında sebep olduğu fakirlik, hastalık ve benzeri afetler çoktur. 4. Teker teker günahlara verilecek ceza ve yapılacak cezaları anmaktır. İçkinin, zinanın, hırsızlığın, adam öldürmenin, çekiştirmenin, kibrin ve çekememezliğin ayrı ayrı günahlarını anlatmak gibi. Adamın biri Resulullah'a, "Bana kısa bir tavsiyede bulun," deyince ona, "Kızma," buyurdular. Öğüt isteyen birisine de, "İnsanların elinde olana göz dikme. Onlardan ümidini kes ki en büyük zenginlik budur. Kimseye tamah etme. Zira tamah peşin bir fakirliktir. Namazını dünyadan ayrılmakta olanın kıldığı gibi kıl. Mazereti reddetmekten son derece sakın," buyurmuşlardır. Adamın biri Muhammed bin Vasıa, "Bana vasiyet eyle," dedi. Muhammed, "Dünya ve ahirette hükümdar ol," dedi. Adam, "Bu nasıl olur?" diye sordu. Muhammed, "Zahitlerden ol, dünyalıktan geç. Bu sayede hem dünyanın hem de ahiretin efendisi olursun," dedi. Adamın biri Muaz bin Cebel'e, "Bana öğüt ver," dedi. Muaz da, "Merhametli ol ki ben de cennete girmene kefil olayım," dedi. Muaz bu cevabı verirken adamda şiddet ve hiddet olduğu kanaatine varmıştır. Adamın biri de İbrahim bin Ethem'den öğüt istedi. İbrahim ona, "İnsanlardan sakın. Bununla beraber insanlar arasına gir. İnsanlar sana lazımdır. Zira insan insandır. Fakat her insan insan değildir. İnsanların kötülerinden sakınmak ve olgunlarıyla düşüp kalkmak lazımdır. Ne yazık ki olgun insanlar gitti de şimdi insan müsveddeleri kaldı. Bunlara insan diye bakılmaz. Belki de bunlar hayırlarından ümit kesilmiş kimselerdir," buyurdu. Muaviye Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha bir mektup yazdı ve "Bana kısa tavsiyelerde bulun," dedi. Ayşe validemiz yazdığı mektubunda selamdan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın rızasını insanları küstürmekte arayan kimseye, onu insanlardan korumakta Allah'ın yardımı ona yeter. Fakat insanların rızasında Allah'ın gadabını arayan kimseyi de Allahü Teala insanlarla baş başa bırakır," buyurduğunu duydum, dedi. Yine Hazreti Ayşe Muaviye'ye yazdığı bir mektubu şöyle bitirdi: "Allahü Teala'dan kork. Zira sen Allah'tan korkar ve takva sahibi olursan Allahü Teala seni insanlardan korur. Fakat Allah'ı bırakır da insanlardan korkarsan onlar Allah'a karşı seni hiçbir şeyden koruyamazlar. Sana selam." Adamın biri Ebu Said Hudri'ye, "Bana öğüt ver," dedi. Ebu Said ona, "Müttaki ol ve Allahü Teala'dan kork. Zira bu bütün iyiliklerin başıdır. Mücahede et. Zira bu İslamiyetin ruhbaniyetidir. Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam et. Zira Kur'an yeryüzündeki insanlar arasında senin için nur, gök ehli arasındaysa zikirdir. Ya hayır söyle veya sükût et. Bu sayede şeytana galebe çalarsın," buyurdu. Başka birisi de Hasan-ı Basri'den öğüt istediğinde Hasan-ı Basri ona, "Allahü Teala'nın emrini aziz ve üstün tut ki Allahü Teala da seni izzetli kılsın," buyurdu. Lokman da oğluna tavsiyesinde, "Oğlum,
Dizlerinle alimleri sıkıştırmayacaksın.

bastır ve ilim meclisine sokul. Fakat onlarla mücadele edip onları kızdırma. Dünyadan yetecek kadarını al. Fazlasını ahiret için infak et. Sıkıntıya düşüp başkasının sırtına yük olacak şekilde dünyayı tamamen arkaya atma. Oruç tut. Fakat orucun şehvetini kırsın. Şehvetini kıracak şekilde oruç tut. Namazına zarar verecek şekilde oruç tutma. Zira namaz oruçtan faziletlidir. Adi kimselerin meclisine katılma, riyakarların içine girme demiştir. Yine Lokman oğluna yaptığı başka bir tavsiyede, oğlum, hayreti mucib olmayan lüzumsuz yerlerde gülme, lüzumsuz yerlerde gezme, üstüne elzem olmayandan sorma, başkasının servetini koruyacağım diye kendi servetini mahvetme. Senin malın kendin için infak edip takdim ettiğindir. Başkasının malı veresiye terk ettiğindir. Oğlum, merhamet eden merhamet bulur. Sükût eden selamete erer. Hayır söyleyen kâr eder. Kötü konuşan günahkâr olur. Diline hakim olmayan pişman olur, dedi. Adamın biri Ebu Hazim'e, bana öğüt ver, dedi. Ebu Hazim ona, öleceğini de bilsen kâr olan şeyi al, öleceğini de bilsen zararlı bulduğun şeyden sakın, dedi. Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselama, bana tavsiyede bulun, dedi. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam, güler yüzlü ol, hiddetli olma, çok faydalı ol, az da olsa zararlı olma. Bir davada ısrar etme, lüzumsuz gezme, boşuna gülme, kimseyi kusurundan dolayı yerme. Ey İmranoğlu, günahlarına ağla, dedi. Adamın biri Muhammed bin Kiram'dan öğüt istedi. O da şöyle dedi. Kendi gönlünü hoş etmek için çalıştığın kadar Allah rızası için de çalış. Adamın biri Hamid Leffaf'tan öğüt istedi. O da kendisine, kirlenmekten korunmak için Mustafa kap kılıf yaptığın gibi dinini de korumak için ona bir kılıf yap ve onu muhafaza altına al, dedi. Adam, dinin kılıfı nedir deyince, Hamid, lüzumundan fazla dünyalık peşinde olmamak, lüzumundan fazla konuşmamak ve lüzumundan fazla insanlar arasına karışmamaktır, dedi. Hasan-ı Basri'nin Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektupta, bundan sonra Allahü Teala'nın seni korkuttuğundan kork, Allahü Teala'nın seni çekindirdiğinden sakın, elinde avucunda olanı gelecek için sakla, kesin haberi ölüm anında alırsın, sana selam demiştir. Yine Ömer bin Abdülaziz, Hasan-ı Basri'ye yazdığı bir mektupta kendisinden öğüt istemesi üzerine Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, büyük güçlükler ve korkunç hadiseler önündedir. Bunlarla muhakkak karşılaşacaksın. Ya kurtulacak veya helak olacaksın. İyi bil ki hesaba çekilmeden önce nefis muhasebesini yapan kazanır. Nefsinden gafil olan zarar eder. Sonunu düşünen kurtulur. Heva ve hevesinin peşinden giden sapıtır. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Korkan emin olur. Emin olan ibretle bakar ve basiret sahibi olur. Basiret sahibi olup gören anlar. Anlayan bilir. Ayağının kaydığı yerden hemen geri çekil. Pişman olduğun şeyi at, unuttuğunu sor ve kızdığın vakit nefsine hakim ol, dedi. Ömer bin Abdülaziz de Adi bin Ertad'a yazdığı bir mektupta şöyle diyor. Bundan sonra bilmiş ol ki, dünya Allah'ın dostlarının düşmanı olduğu gibi, düşmanlarına düşmanlığı ise onları aldatmasındadır. Yine
Ömer bin Abdülaziz

valilerinden birine yazdığı mektupta, Allah'ın kullarına zulmetmek imkan ve kudretlerine sahipsin. Haksızlık etme ve düşündüğün vakit Allahü Teala'nın senin üzerinde olan kudretini hatırla ve bilmiş ol ki insanlara her ne yaparsan onlar için geçicidir. Fakat sende devamlıdır. Yine bilmiş ol ki Allahü Teala mutlak surette mazlumların intikamını zalimlerden alır. Vesselam buyurdu. İşte adamın özel durumunu bilmeyen veya umuma hitap eden kimsenin vaazları böyle olmalıdır. Bu kabil vaazlar herkesin istifade edeceği gıda ve besinler gibidir. Şimdi bu gibi vaizler bulunmadığı için vaaz ve nasihatler tesirsiz hale geldi. İsyan çoğaldı. Ortalığı fitne ve fesat kapladı. İnsanlar yaldızlı sözler ve şiirlerle mahvolup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet güçlük ve zorluklarla, cehennem de şehvetlerle kuşatılmıştır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte ise Allahü Teala cehennemi yarattığı vakit Cebrail'e git cehennemi gör buyurdu. Cebrail cehennemi görünce Allah'ım senin izzet ve celaline yemin ederim ki bunu duyanlardan kimse buna girmez dedi. Allahü Teala cehennemin çevresini şehvetlerle süsledi ve şimdi git cehenneme bak buyurdu. Cebrail de bu defa cehennemi görünce Allah'ım senin izzet ve celalin hakkı için korkarım bundan kimse kurtulamayacak. Herkes buraya girecektir dedi. Allahü Teala cenneti yarattı ve Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail cenneti gördü ve senin izzet ve celalin hakkı için bunu duyan herkes buraya girer dedi. Allahü Teala cennetin etrafını bir takım zorluklar ve güçlüklerle kuşattı. Sonra da Cebrail'e git cenneti gör buyurdu. Cebrail bu haliyle cenneti görünce ya Rab senin izzetin hakkı için korkarım buraya kimse giremez dedi. Tövbe hakkında diğer alimlerin sözleri. Tövbe, gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allahü Teala'nın lütfunu, hükmünü zikretmektir. Hatim-i Es'am. Tövbe, ilmin kötülediği her şeyden ilmin methettiğine dönmektir. İbn-i Ata. Kim amel ederek tövbesini düzeltirse, tövbesi kabul olunur. Tövbe, farz-ı ayn'dır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. İmam-ı Rabbani. Tövbe edenlerle oturun. Onların kalpleri yumuşak olur. Ömer bin Hattab. Tövbeden maksat, günahı bilip yapmamaktır. Ömer bin Hattab. Tövbe, nefse uymaktan dönmek, kalbin hak yoluna girmesidir. Rüzbehan Bakli. Tövbeden sonraki bir günah, tövbeden önce 70 günahtan daha çirkindir. Kalp ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç, günahı terk etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi. Tövbenin doğru ve makbul olmasının alametleri. Tekrar o günahı işlemeye sebep olabilecek kimselerden uzak durmak. Lüzumsuz lafları terk etmek. Allah'ı inkar edenlerle görüşmemek. Hayır ve sevap yapmak. İşlemiş olduğu günahtan dolayı çok pişman olup yaptığı tövbeyi bozmamak. İşlediği günahta kul hakkı varsa hak sahibine iade etmek. Allah için olmayan her şeyi kalbinden çıkarmak. Yusuf bin Esbat. Tövbe iki kısımdır. İnabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan korkup tövbe etmesi. İsticabe tövbesi, kulun Allahü Teala'dan utanıp tövbe etmesidir. Zünnun-i Mısri.

Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın. Hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. Seleme bin dinar. İleride tövbe ederim diye günaha devam edenler, daha yaşarız ümidiyle tövbeyi geciktirenler, hatta Allah'ın azabını düşünmeyip rahmetini ümid ederek tövbe etmeyenler çok büyük gaflet ve felaket içindedirler. Sevgili dinleyenler, tövbe bahsimiz burada sona erdi. Başka bir bahiste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: bizi.
1: Ya Rabbi,
0: merhamet et kullarına. Merhamet et kullarına.
1: Ya Rabbi,
0: affet bizi.

Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden güzel Allah'ım, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, Muhammed hürmetine yakma ya Rabbi, arş-ı alana uzanan eller hürmetine, rükûna eğilen beller hürmetine.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman, dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. İnsanlardan, ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan öylesi de vardır ki, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru der. İşte bunların kazandıklarına karşılık nasipleri vardır. Allah hesabı çabuk görendir.

Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. Rabbini içinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Gerçek dua ancak O'na yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise kendilerinin hiçbir isteklerini karşılayamazlar. Onların durumu tıpkı ağzına gelsin diye avuçlarını suya uzatan kimse gibidir. Oysa su ona gelmez. İşte kafirlerin duası öyle boşa gider. İnsan hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. De ki, ister Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da, ikisi ortası bir yol tut. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Sabah akşam Rablerine O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Onlar yataklarından kalkarlar, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de hayır için harcarlar. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış bir halde

gireceklerdir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Bağışlanma dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni gökle yerin genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış cennete yarışırcasına koşun. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Duada nankörlükle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. İnsana bir sıkıntı dokununca, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Size ulaşan her nimet Allah'tandır. Sonra size bir sıkıntı ve zarar dokunduğu zaman yalnız ona yalvarır yakarırsınız. Sonra sizden o sıkıntıyı giderince bir de bakarsınız içinizden bir kısmı Rablerine ortak koşmakta. Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak ona dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zamansa bir de bakarsın ki Allah'a ortak koşuyorlar. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. De ki, küfrünle az bir süre yaşayıp geçin. Şüphesiz sen cehennemliklerdensin. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. Kur'an'dan dua örnekleri. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rabbimiz, bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri en çok kabul edensin, çok merhametli olansın. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, kendisine güç yetiremeyeceğimiz şeyi bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bizi esirge. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diye.

sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla kadirsin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Bir zaman İmran'ın karısı, "Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin," demişti. Onu doğurunca, "Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilirken, erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum," dedi. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. "Meryem, bu sana nereden geldi?" dediğinde o da, "Bu Allah katından. Çünkü Allah dilediğine hesapsız rızık verir," dedi. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin," dedi. "Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi şahitlerle birlikte yaz." Onların sözleri ancak, "Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et," demekten ibaretti. "Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla." De ki, "Rabbim, bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en iyisisin." Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle," derler. "Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Kullarının diriltilecekleri gün beni utandırma. Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgiyicisin, çok merhametlisin. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: Okunan ayetler sırasıyla Bakara suresi 45, Bakara suresi 152-153, Bakara suresi 186, Bakara suresi 200-202 ayetler arası, Ali İmran suresi 191, Araf suresi 55-56, Araf suresi 180, Araf suresi 205, Tevbe suresi 113, Yunus suresi 106, Ra'd suresi 14, İsra suresi 11, İsra suresi 23-24, İsra suresi 110, Kehf suresi 23-24, Kehf suresi 28, Furkan suresi 77, Şuara suresi 213, Secde suresi 16, Mü'min suresi 60, Şura suresi 26, Nuh suresi 11, Hadid suresi 21, Yunus suresi 12, Nahl suresi 53-54, Ankebut suresi 65, Rum suresi 33, Zümer suresi 8, Fussilet suresi 49, Fussilet suresi 51, Fatiha suresi 5-7, Bakara suresi 128, Bakara suresi 286, Ali İmran suresi 8, Ali İmran suresi 16-17, Ali İmran suresi 26-27, Ali İmran suresi 35-38, Ali İmran suresi 53, Ali İmran suresi 147, Ali İmran suresi 193-194, İbrahim suresi 40-41, Mü'minun suresi 118, Furkan suresi 74, Şuara suresi 83-84-85-87, Neml suresi 19, Haşr suresi 10, Ahkaf suresi 15.
1: Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak, hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminlere müjdele. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı da bilendir ve hidayete ereni de bilendir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Şayet onlar seni hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu takdirde onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yapmakta olduklarınızı size haber vereceğim. İnsana, anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İnsana şöyle emrettik. Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkor. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ey Muhammed! Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım de. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de, onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunları emretti ki, aklınızı kullanasınız. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir. İyiliği daha fazlasını bekleyerek yapma. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Ey iman edenler! Siz baş başa gizlice konuştuğunuz zaman günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşmayın. İyilik ve takvayı konuşun ve huzuruna toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, halimdir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa, onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Kim bir iyilik yaparsa,

ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle, aynısıyla cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Her kim iyi amel getirirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse, bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. İman edip salih amel işleyenlerin kötülüklerini elbette örteceğiz. Onları işlediklerinin daha güzeliyle mükafatlandıracağız. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. Ve onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar. Onlar şüphesiz Rablerine kavuşacaklarını ve yine şüphesiz ona döneceklerini bilirler. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aitiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Onlar ki mallarını gece gündüz, gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Onlar, Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler.

kötülükten men ederler. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salih olanlardır. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler. İnsanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Ve yine onlar bir kötülük yaptıkları ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Ve onlar hatalarında bile bile ısrar da etmezler. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Peygamber'e indirileni dinlediklerinde, hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, inandık, bizi şahitlerle birlikte yaz. Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman, bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte gerçek müminler bunlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve üstün bir rızık vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi ulaştırırlar. Rablerinden içleri saygıyla titrer. Kötü hesaptan korkarlar. Ve onlar Rablerinin yüzünü, hoşnutluğunu isteyerek sabrederler. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak ederler ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte onlar içindir bu dünya yurdunun güzel sonucu. Onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle tatmin bulanlardır. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin bulur. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu onların derin saygısını artırır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Onlar öyle kimselerdir ki, şayet kendilerine yeryüzünde imkan ve iktidar versek, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, iyiliği emreder ve kötü

kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler ve onlar ırzlarını korurlar. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar namazlarını da titizlikle korurlar. Gerçekten Rablerine olan haşyetlerinden dolayı saygıyla korkanlar, Rablerinin ayetlerine iman edenler, Rablerine ortak koşmayanlar ve gerçekten Rablerine dönecekler diye vermekte olduklarını kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hiç kimseye güç yetireceğinden fazlasını yüklemeyiz. Elimizde hakkı söylemekte olan bir kitap vardır ve onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Öyle adamlar ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Aralarında hüküm vermek için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle derler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şurayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. Onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah

seherlerde bağışlanma dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Onlar, ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında ve analarınızın karnında ceninlerken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Onlar namazlarına devam eden kimselerdir. Onlar ceza gününü tasdik eden kimselerdir. Onlar Rablerinin azabından korkan kimselerdir. Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz. Onlar mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Onlar emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Onlar namazlarını titizlikle koruyan kimselerdir. İşte onlar cennetlerde ikram göreceklerdir. Sadakallahü'l-Azim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar sabredenler, doğru olanlar, gönülden boyun eğenler, infak edenler ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde, onlar ansızın üzerinize gelseler bile, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Sizin yanınızdaki tükenir. Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Onlar sabreden ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir.

Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkeklerle Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa, 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi bulunursa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Yoksa siz Allah içinizden cihat edenleri sınayıp ayırt etmeden ve yine sabredenleri sınayıp ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri belirleyinceye ve durumlarınızı ortaya koyuncaya kadar sizi deneyeceğiz. Andolsun ki senden önce de birçok peygamberler yalanlanmıştı da, onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç yoktur. Andolsun peygamberlerle ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor. Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, bilin ki bunlar yapmaya değer, azmi gerektiren işlerdendir. İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Allah'a ve O'nun Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz, rüzgarınız kesilip gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. İşte onların sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında mükafatları kendilerine iki kez verilecektir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Andolsun
onların söyledikleri şeyler

0: Sen dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sen sabret. Şüphesiz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, seni vefat ettirsek de, sonunda onlar bize döndürüleceklerdir. Onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnutluğa eresin. Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Ey Muhammed! Yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir. İsmail'i, İdris'i, Zülkifil'i de an. Hepsi de sabredenlerdendi. Sabah akşam Rablerine, onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız, boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme. Ey Muhammed! Sabret! Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin. Kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Güzel bir sabırla sabret. Asra andolsun, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe sürüklemesinler. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Lokman oğluna, "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir. İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sana sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da adın cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir. Sadakallahü'l-Azim.
1: şu anda 91

0: 98 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Reşit. Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz hatırası olan Ehl-i Beyt'i anlamaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah hepimizi anlayanlardan etsin. O güzel ailenin aleme bıraktığı o büyük izleri kavrayanlardan etsin. Bizleri o ailenin aleme duyurduğu o hakikatlerin ışığında, yürüme noktasında gayret içerisinde olanlardan kılsın. Öyle bir farklı aile ki Ehl-i Beyt ailesi, o büyük nesil, gerçekten onların her hali, her duruşu, her bağları, hayata söyledikleri her şey bizim dünyamız için çok farklı anlamlar ihtiva ediyor. Bakın nasıl bir aile, şöyle bir örnek üzerinden yürüyelim isterseniz. Hazreti Ali Kufe'de olduğu yıllar, Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e, ki ikisi de gençler, cennet gençlerinin efendileridir biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanlarım deyip bağrına bastığı iki yiğittir onlar. Onlara bazı tavsiyelerde bulunuyor. Söylüyor bir şeyler. Sözü bir yerde şuna getiriyor. Bakın diyor, böyle yapmazsanız eğer, size şu konuda şöyle yaparım. Artık bir babanın evlatlarına söyleyeceği sözler nelerse Hazreti Ali de onları söylüyor. İçlerinden biri Hasan mıdır Hüseyin midir bilemiyoruz. Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Baba diyorlar, merak etme, biz aynen senin gibi olacağız. Bu sözden hoşnut olmuyor Hazreti Ali. Hayır diyor, benim gibi değil, ceddiniz Muhammed gibi olacaksınız. Böyle bir aile. Dedeleri kim? Aleyhissalatü vesselam. Nineleri kim? Hazreti Hatice. Halaları kim? Ümmü Hani. Duydunuz değil mi defaatle benden Ümmü Hani'yi? Efendimiz Aleyhissalatü vesselamın Ümmü Hani'ye olan muhabbetini şöyle bir hatırlayın. Onun nasıl bir hala olduğunu bilirsiniz. Bir tane daha halası var onun, Cümane isimli. Onu pek ben size anlatmadım fazlaca. O da şair Ebu Sufyan'ın hanımı. Halaları da böyle. Amcaları kim? Bir tanesi cennette kanatlarıyla uçan Cafer-i Tayyar. Bir tanesi Akil. Teyzeleri kim? Teyzelerine kurban olalım. Öyle bir aile ki dedim ya. Şimdi bize söyleseler, bazen akrabalarımızı gizleriz. Ya bilinmesin şu benim akrabam olsun deriz. Elhamdülillah birçoğumuzun öyle bir sıkıntısı yoktur ama bazılarımızda da vardır yani. Ama o aile öyle bir aile ki gizlenecek hiçbir şeyleri yok. Teyzeleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, üçü de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kızları. Hangi birini söyleyelim ki? O aile böyle bir aile. Her haliyle bambaşka bir hava var o evde, o hanede. Öyle ki hangi tarafa başınızı çevirseniz, baba tarafından, anne tarafından, hangi tarafa başınızı çevirirseniz çevirin, oradan nübüvvetin kokusu gelir, oradan risaletin kokusu gelir. İşte Ehl-i Beyt evi böyle bir ev ve biz bu evi anlamaya çalışıyoruz. Allah hepimizi anlayanlardan etsin. Sevgi meselesine getirdik sözü. Bugün de öyle yürüyeceğiz zaten. Ancak şöyle bir hatırlamamız lazım o sevgi dersindeki son mesajları ki bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Geçen dersi bitirirken dedik ki ümmetin Ehl-i Beyt'i sevme noktasında iki ana damarı var, iki çizgi. Bunlardan bir tanesi şudur, hepsi Ehl-i Beyt'i sever de o çizgilerden bir tanesinde muhabbet ve adavet vardır. Yani ehli beyt sevilir. Ehli beytin karşısında kim, ne zaman, nerede olursa olsun fark etmez. Kim karşılarında olmuşsa onlara karşı da bir düşmanlık onların düşünce dünyalarında ve hayatlarında yer edilir. Diğer tarafta ki ehli sünnet dediğimiz o çizgi, biz de hep o çizginin mensuplarıyız. O çizgide ise şu vardır: muhabbet ve sükunet. Ehli beyt sevilir ama tarihin bir zaman dilimi içerisinde ehli beytin karşısında olanlar, özellikle sahabeden oluşanlar için de herhangi bir söz söylenmez. Onların sahabilik rütbesinden dolayı onlara sessiz bir tavırla bir tavır ortaya konur. Onların yaptıkları budur. Örnekler verdim, kısaca bir iki şey söyledim. Bugün inşallah bu meseleyi biraz detaylandıracağız ki daha da iyi anlayalım, daha da iyi kavrayalım, daha da bu meseleyi doğru bir biçimde anlayalım. Çünkü mesele sadece ehli beyti sevme meselesi değildir. Siz anladınız bazı şeyleri, anlayacaksınız da ben biraz daha detaylandırınca. Göreceksiniz ki ehli beyt üzerinden neler neler göreceğiz biz. Aslında İslami bütün meseleleri anlama ve algılama da bu konuştuğumuz meselelerin içerisine dahil olacak. Bir ehli beyt üzerinden sahih İslam anlayışını biz öğreneceğiz inşallah. Çünkü bunu etkileyen bir tutum, bir davranıştır. O kadar mühim bir

şeydir ki anladığımız zaman, algıladığımız zaman etkilerinden göreceksiniz. Bugünkü dersimizin başlığını söyledim. Neydi dersimizin başlığı? Ehli beyti sevmede ölçü. Ölçü olur mu ehli beyti sevmede? Ölçüsüz bir şey olur mu dostlar? Her şeyin ölçüsü var. Hiçbir şeyin ölçüsü eksik bırakılmamıştır ki sevgi meselesinin ölçüsü eksik kalsın. Hepsini Allah bir ölçü üzere yaratmıştır varlık aleminde her ne varsa. Mesele sevgi meselesi olduğu zaman hayata ölçü veren Efendimiz aleyhissalatü vesselam her meselede bize ölçüyü öğrettiği gibi bu meselede de bize ölçüyü öğretmiştir. Unutmayalım, hiçbir şey ölçüsüz değil. Rabbimiz El Kadir olarak, El Kadr olarak her şeyi bir ölçüyle, bir yasa ile var etti. Ölçüyü ve yasayı var ettiği gibi bütün bu mesele hakkında dengeleri de aleme koydu. Şimdi bize düşen zaten bunu anlamak ve bunun gereğini yerine getirmek. Biz meseleyi sevgi meselesinde ele aldığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında biz Rabbimizi sevmek zorundayız. Hemfikiriz değil mi bunda? Efendimizi sevmek zorundayız. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ümmet arasında köprü olan sahabeyi sevmek zorundayız. Dinin intikal ve muhafazası için seçilen bir nesil olan ehli beyti sevmek zorundayız. Bunların da ötesinde, bunların hepsine ayrı ayrı hukukları var. Bunların da ötesinde biz birbirimizi de sevmek zorundayız. Bir mümin başka bir mümini nasıl sevmez? Nasıl ben sevmiyorum diyebilir? Böyle bir hakkı var mıdır? Mümin ise eğer mümin kardeşlerini sevmek zorundadır. Ve mümin kardeşlerinin içerisinden Allah'a yakınlıklarına göre rütbeleri olan, Allah'a yakınlıklarına göre bazı seviyeleri olan, mesela alimlerimizi, mesela hocalarımızı, mesela manevi önderlerimizi daha fazla severiz. Normal sıradan bir mümini de o müminlik hukuku içerisinde severiz. Bunların hepsini sevmemizi bizden isteyen, sevgiyi yüreğimizde var eden Rabbimizdir. O sevgiyi yüreğimizde var etti. Ne için? Sevmemiz için. Kimi sevmemiz gerektiğini de bize öğretti. Kur'an'ında öğretti. Sünnette aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize öğretti. Bizim İslam büyüklerimiz bu hakikatlerden öğrenerek bizlere öğrettiler. Şimdi bunların hepsinin ölçü meselesini konuşacağız. Ancak belki sonlara doğru söylemem gereken bir şeyi işin başında söyleyeyim. Üç tane temel hakikat söyleyeceğim size. Bir, bir mümin hiçbir şeyi, bu hiçbir şeyin içerisine aklınıza ne gelirse onu koyun. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Haşa. Bir mümin, aklı başında bir müminin yapacağı bir iş değil. Allah'ı sever gibi sevmez. Ya nasıl sever? Allah emrettiği için sever. Birinci ölçümüz ve birinci ilkemiz bu. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Allah emrettiği için sever. İkincisi, sevgiye konu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Anlaşılıyor mu dostlar? Anlaşılmıyorsa hemen söyleyin. Allah'ın sevgisini birinci maddeye koyduk. Bakın hemen arkasından Efendimiz'i söyledik. Orada da genel bir ifade kullandık. Her şeyden ama her şeyden daha fazla. Bu her şeyin içerisine Rabbimiz dahil değildir. Onu ayırdık çünkü. Her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Şimdi Hazreti Ömer'i burada hatırlamanız lazım. Defaatle benden duymuşsunuzdur. Ya Resulallah seni çok seviyorum dediğinde sordu Efendimiz. Beni ailenden, ehlinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni
annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun? Hayır ya Resulallah. Ömer bize işi öğretecek, işi. Hayır der demez Efendimiz ne dedi? Olmadı Ömer. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmadıkça sen gerçek manada iman etmiş olamazsın dedi. Hazreti Ömer daha sonra düşündü, taşındı, geldi. Ölçüsünü yaptı, hesabını yaptı. Ve ya Resulallah vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi oldu dedi. Şimdi kamil iman oldu. Onun için sahabiler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince bugün bizim kullandığımız halk deyimiyle kurban olayım cümlesini öyle iş olsun diye söylemezlerdi. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediklerinde yeri ve zamanı geldiğinde inanın ana da baba da nefis de Allah ve Resulü uğruna feda edilirdi. Onlarca yüzlerce bunun örneği var. Demek ki ikinci madde neymiş? Efendimiz aleyhissalatü vesselamı her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmeli. Bu sadece sahabiyle olan bir durum değil, bizim için de geçerli. Biz de sevmeliyiz. Biz de böyle sevmeliyiz. Zaten sevginin ölçüsünü konuşuyoruz. Üçüncüsü, sevgiye konu olan sahabe nesli ve ehli beyt ise başta söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. O sevgimizi muhabbet ve adavet üzerine değil, muhabbet ve sükunet üzerine kurmak zorundayız. Aslında ehli beyt sevgisinin anahtarını söylemişim. Anahtarı neymiş? Muhabbet, hem de olabileceği en son sınıra kadar muhabbet ama karşısındakilere karşı da sükunet. Neden peki sükunet? Niçin biz ehli beytle bir şekilde münasebeti olan ashab-ı kiramın yaptıkları işi yargılama makamında değiliz? Bu hakkı Efendimiz bize vermiyor. Vermiyor. Çünkü onlara biçilmiş bir rol var. Siz eğer sahabeye dil uzatmaya başlarsanız ortada ne sünnet kalır, ne siyer kalır, ne de ikinci merhalede Kur'an kalır. Kur'an'ı da bize veren onlardır. Kur'an bize gökten mi indi? Kur'an'ı bize ulaştıran nesil o nesildir. Siz o nesle dil uzatmaya başladığınız zaman elinizden birer birer kayıp gidecek. Zaten bugün bu işi kasıtlı yapanların varmak istedikleri nokta da burasıdır. O nesillerin üzerine şüpheler uyandırıldığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği her şeye şüpheyle bakacağız. İkinci merhalede Kur'an'ımızdan şüphe duyacağız. Allah korusun. İşte bunu önleme adına o neslin yapmış olduğu, iman adına ortaya koymuş olduğu o büyük destansı hayatlara saygı gösterme adına, onların bize yaptığı onlarca yüzlerce iman hizmetine karşı bir vefa ortaya koyma adına biz ashab-ı kiramı büyüğünden küçüğüne, en büyüğü Hazreti Ebubekir, en küçüğü Vahşi, hepsine radiyallahu anhum ecmain der, onları vefa ile anarız. Neden? Bunlardan dolayıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir duası var. Ebu Davud Sünen'inde aktarır. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde aktarır. Allah'ım der, ashabımı bana bırakma. Ben onlara sahip çıkmaktan aciz kalırım. Allah'ım ashabımı kendilerine de bırakma. Kendi ellerine de bırakma. Onlar da kendilerine sahip çıkamazlar. Allah'ım ashabımı başka nesillere, bizleri söylüyor, diğer nesillere de bırakma. Onlar da kendilerini onlara tercih ederler. Allah'ım ashabıma sen sahip çık.
Efendimizin duası kabul olmuştur. Ashabı Allah sahip çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu duasıdır. Kim onu

0: Onları sevmez. Onları sevmeyen Müslüman kalır mı? Onları sevmeyen Müslüman olur mu sorusunu, onları sevmeyen Müslüman kalır mı diye de sorun. Kalır mı? Onlara düşman olanın din meselesini sorgulaması gerekmez mi? Bakın ne dedik? Sadece mesele sevgi meselesinde kalmıyor. Nelere nelere intikal ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ömür bunu öğretti bize hayatıyla. Onun elinin altındaki insanların hepsi Mekke'de ya da Medine'de, işin bidayetinde ya da işin nihayetinde o kutlu halkaya giren her bir sahabi Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle ya da böyle etkilenmiştir. Şöyle ya da böyle onlardan birer nübüvvetin fırçasından nasip alınmıştır. Nasip almışlardır. Hal böyle olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir sahabiyi yaptığı hata ne kadar büyük olursa olsun, aklınıza ne geliyor mesela büyük hatalar? Hepsini aklınıza getirin. Ne kadar büyük hatalar yapmışlarsa yapsınlar, eğer iman noktasında bir sıkıntı yoksa ve yapılan işin içerisinde bir ihanet yoksa Efendimiz onları affetmiş. Ve onlara o yaptıkları hatadan dolayı laf söyletmemiştir. Bakın sahabe ile münasebeti Efendimiz öğretiyor bize. Anlaşılabildi mi dostlar? Çok mühim bir şey bu. Yapılan hata ne kadar büyük olursa olsun söyleyelim değil mi bazı şeyler? Mesela zina etsinler. Mesela içki içsinler. Mesela hırsızlık yapsınlar. Mesela ihanete ait bazı şeyleri bilinçsizce yerine getirsinler. Mesela savaş meydanını terk etsinler. Mesela korksunlar, kaçsınlar. Mesela dünyaya dalsınlar, Efendimiz'i ayakta bıraksınlar. Mesela ne aklınıza gelirse gelsin. Bunların hepsini sahabi yapmış. Biz meleklerden oluşan bir zümreden bahsetmiyoruz. Bakın Kur'an bunlardan bir miktarını anlatıyor. Niye anlatıyor Kur'an? Size örnek ve model olarak gösterilen o nesil hatasız bir nesil değil ve meleklerden de oluşmuyor. Zaten meleklerden oluşsaydı insana örnek olur muydu? Melekler meleklere örnek olur. Eğer bize örnek ve model olarak gösteriliyorsa demek ki bizim gibi bizim hem cinslerimizden aynen bizim şu anda duygularımız, düşüncelerimiz, hayatlarımız, bedenlerimiz nasılsa onlar da öyle. Zaten öyle oldukları için radiyallahu anhum oldular. Onlar rıza makamını belki de o beşeri özelliklerinden dolayı elde ettiler. O beşeri özelliklerini yerine getirerek, iradelerinin haklarını vererek, hata yaptıkları zaman hatalarını savunmayıp o hatalarından rücu ederek, dönerek, tevbe ve istiğfarı hayatlarının esası kılarak seviyelerine bu manada seviye kazandırdılar. Biraz somut örnekler verelim. Bakın Kur'an Uhud gazvesi sırasında okçuların üzerinden terk edip kaçanları söylüyor bize. Kur'an onların o halini örtmüyor. Çünkü oranın üzerinden mesajlar verecek. Daha da ötesi Kur'an adını andığı 25 peygamber Efendimiz dahil, hatta biz Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de saysak 28 peygamberin 10 küsür tanesinin zellesini bize anlatır. Zelle nedir? Hata demiyoruz, edep gereği sürçme diyoruz. Peygamberlerin sürçmeleri yapmışlardır. Ayakları sürçmüştür ama Allah düzeltmiştir. Onlarda o sürçme olarak kalmamıştır. Onlarda o eksiklik olarak kalmamıştır. Ama Kur'an bunu anlatmıştır ki onlar da beşer unutulmasın diye. Onların da böyle işleri var. Böyle olmalarına rağmen o seviyeye vardılar bu fark edilsin diye. Kur'an nasıl peygamberleri anlatıyorsa son peygamber olan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o neslin hatalarını da anlatıyor. Ali İmran suresinde Uhud gazvesinde geçenler detaylı anlatılır. Nur suresi 26 ayet. İfk hadisesi anlatılmaz mı orada? Anlatılır. Bugün ben de size onu anlatacağım. Cuma suresinde Efendimiz'i hutbede ayakta bırakıp kervana koşmaları anlatılır. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşısında duran bir avuca eğer siz de gitseydiniz Allah'ın azabı hak olurdu diyecektir. O kadar o iş Rabbimizi gadaplandırmıştır, Efendimiz'i değil. Rabbimiz bu işten hoşnut olmamıştır. Onu Efendimiz'in diliyle beyan ettirmiştir. Huneyn günü 12 bin kişiyle yürüyor İslam askerleri. Daha düne kadar İslam'a karşı kılıç kullanan Halid bin Velid, Amr ibni Az, Ebu Sufyan hepsi orada. Müslümanlar şöyle bir bakıyorlar o 12 bin kişilik orduya. Kim durur bu ordunun önünde durup deyip biraz gururlanıyorlar. Biraz farklı şeyler söylüyorlar. Anında dağılıyor İslam ordusu ve Uhud'un bidayetinde bir Huneyn'in bidayetinde bir ikinci Uhud yaşanıyor. Bunu da anlatıyor Allah Kur'an'da Tevbe suresinde ve daha neler neler anlatılıyor. Geliyoruz Siyer'in sayfaları içerisine. Siyer'in sayfaları içerisinde bunların çok çok daha ötelerini görüyoruz. Mesela biz içki içen sahabileri görüyoruz. İçki içen dediğim zaman ilgili hüküm geldikten sonrayı kastediyorum. İlgili hükümden önce birkaç kişinin dışında içenler çoğunluktaydı. Hazreti Ebubekir ağzına cahiliyede de içki koymamıştı. Ama şu anda sırtımızı yasladığımız Ebu Eyyub el-Ensari bile onlardan birisiydi. O bile cahiliye döneminde çok içki içerdi. İlgili ayet geldiği zaman nasıl vazgeçtiği sahabenin teslimiyeti noktasında örnek olarak gösterilir. Had cezasının uygulandığına şahit olduğumuz, dolayısıyla hüküm geldikten sonra içen sahabeleri biliyoruz. Kim mesela? Nuayman İbni Amr. Efendimiz uyguladı mı ona içki haddi? Uyguladı. 40 sopa attı Efendimiz ona. Abdullah el-Hammar var. Hammar nedir biliyor musunuz? Hammar'ın kelime manası içkici demek. Bu zat Nuayman İbni Amr mı yoksa başka bir sahabi mi bizim rical kitaplarımızda tartışılır. Ama Hammar lakabını alacak kadar içmiş. Defaatle de içki haddi uygulanmış buna. Böyle bir insan da asr-ı saadette varlığını biliyoruz. Size anlatmışımdır başka vesilelerde. Kadisiye'nin kahramanı Ebu Mihcen Es-Sekafi de böyle bir hastalığın sahibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Mihcen Es-Sekafi'ye 3 kez had uyguladı. 3 kez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle tanışıklığı hicretin 9. yılıdır. Efendimiz 2 yıl yaşamış. 2 yıl içerisinde 3 kez Efendimiz'den içki haddi Efendimiz'in emriyle uygulanmıştır. Hazreti Ebubekir devrinde 4 kez. Hazreti Ömer'in devrinde 6 kez bu insana içki haddi uygulandı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci

0: oluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: En son Kadisiye'de uygulandı. Kadisiye'nin askerlerindendi. Kadisiye'nin komutanı Sad bin Ebi Vakkas savaş başlamamış daha, bir bakmış ki Ebu Mihcen es-Sekafi yine içmiş. Sad biraz da sinirlenmiş. Savaşın meydanında da olur mu demiş, onu bir çadıra bağlatmış. Savaşın arkasından onun cezasını vermek üzere. Savaş başlamış. Çok zorlu bir süreç Kadisiye. 3 kat 4 kat daha güçlü askerle İran askerlerine karşı mücadele veriyor İslam orduları. Bir noktaya gelmiş, İslam orduları zorlanınca yardım çığlıkları yükselmiş askerlerin arasından. Zincirlere vurulu Ebu Mihcen es-Sekafi, Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı Selma validemize diyor ki, ne olur çöz benim ellerimi, bak kardeşlerim yardım istiyor bizden. Gideyim ben, zaten ölürsem öldüm, Allah bana hükmünü icra edecektir. Eğer kurtulursam Sad'dan önce gelir sana teslim olurum, yine beni bağlarsın. Yalvara yakara izni koparıyor. Biniyor atına, yüzünü kapatıyor. Bir heyecanla, bir coşkuyla Kadisiye'nin meydanına giriyor. Öyle bir giriyor ki İslam orduları bir anda toparlanıyor. Zannediyorlar ki Medine'den yardımcı birlikler geldi. Ve Ebu Mihcen es-Sekafi'nin oradaki o duruşu, o kameti Kadisiye'nin kaderini değiştiriyor. Sonra geliyor Selma'ya, bağlattırıyor kendisini. Selma validemiz biliyor ne olduğunu, sağda soruyor. Ne oldu savaş? Nereden geldiğini bilmediğimiz bir adam savaşın kaderini değiştirdi diyor Sad bin Ebi Vakkas. Sana onun kim olduğunu göstereyim mi diyor. Ebu Mihcen es-Sekafi'yi işaret ediyor. Ebu Mihcen es-Sekafi'nin yaptığı o davranıştan dolayı Sad diyor ki, öyle bir amel ortaya koydun ki sana hat uygulamayacağım. Seviniyor mu? Ağlıyor gözyaşları içerisinde. Ey Sad diyor, ben nefsimi

nefsime yenik düşüyorum. Bir türlü bu illetten kurtulamıyorum. Ama değil mi ki siz bana hat uyguluyorsunuz? En azından günahımın kefaretini bu dünyada ödüyorum. Rabbime kirli bir biçimde gitmiyorum. Şimdi sen beni Allah'a karşı kirli olarak mı göndereceksin? Gözyaşları içerisinde ikisi de o hat uygulanıyor. Ve o hat Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin son hattı oluyor. Nerede kabri biliyor musunuz o yiğit insanın? Ta Ermenistan sınırında. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında. Sahabe bu. Hata etmiş. İçki içmiş. Hat uygulanmış. Ama öyle bir tevbe etmiş ki bu konuda hastalığı olanlara da bu işin nasıl olduğunu hayatı ile göstermiş. Yine o da radiyallahu anhum ecmain sınıfına dahil olmuş. Sahabenin içerisinde zina eden var mı? Var. Bekar olup da zina edenler var. Onlar 100 sopayı yemişler. Onları anlatmayalım. Evli olup da zina edip sünnetle sabit bir ceza olan rejim cezasının muhatabı olmuş. İki tane asr-ı saadette örneği var. Gamidiyeli kadın, Maiz el-Eslemi. Bu ikisi zina ettikleri için ve evli oldukları için evlinin cezası da sünnette taşlanarak öldürmek olduğu için kendi itiraflarının üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara rejim uygulamış. Rejim uygulanıyor. Maiz el-Eslemi'ye mi, Gamidiyeli kadına mı bilmiyoruz. Efendimizin yanındaki sahabilerden bir tanesi taş atıyor o karşıdakilere. Taş gidip karşıdaki o sahabilerden birini, artık Gamidiyeli kadın mı Maiz el-Eslemi bilmediğimiz için tam net söyleyemiyoruz. Taş deyince bir damla kan o sahabinin elbisesine sıçrıyor. Sahabinin morali bozuluyor. Orada bir cümle söylüyor. Lanet olsun diyor, geberdi gitti. Ne yapıyor Efendimiz? Ravi o hali rivayet ederken bize söyler ravilerimiz. Kızdığında aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıpkırmızı olur yüzü. Alnında mübarek bir damar vardır, o şişer böyle. Sahabe de anlar, çok kızmıştır. Bu sayılıdır gadabun nebi bahislerinde. Efendimizin bu düzeyde kızgınlığı sınırlıdır. Ve o hal olur. Sus der, sus. Vallahi o öyle bir tövbe etti ki onun tevbesi bütün Medine'ye dağıtılsa bütün Medine'nin ahalisine yeter de artar bile. O da radıyallahu anhumdur. Zina etmiş, zina üzerine ölmüş. Hiç önemli değil. Hatasının karşılığını, bedelini hat ile uygulamış mı? Efendimiz zina üzere ölmüş bir sahabinin arkasından konuşturtmuyor dostlar. Anlıyor musunuz benim derdimi? Konuşturtmuyor. Sus diyor. Sus. Hiçbir şey diyemezsin. Öyle bir tevbe etti ki o, bütün Medine ahalisine onun tevbesi yeter. İşte zinaya örnek. Ya hırsızlık edenler var. Hüküm gelmiş, çalmış. İki tane örnek vereyim size. Fatma binti Esved ve Amr İbni Semure. Fatma binti Esved kim? Beni Mahsum'dan. Mekke'nin en soylu ailelerinden. Beni Mahsum kimin ailesi hatırladınız değil mi? Ebu Cehil'in ailesi. Velid İbni Mughire, Halid İbni Velid, onların ailesi. Yani Mekke'nin en meşhur ailesi. Mekke'nin fetih günü. Hırsızlık yapmış bu hanım, ceza belli, el kesilecek. Bu hükmün olduğunu bilince Beni Mahsum diyorlar ki bir aracı gönderelim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. O aracı gitsin, aracı olsun, bu hüküm bu hanıma uygulanmasın. Çünkü soylu biri. Mekke için, Mekke'nin o günkü sosyal yapısı için bu çok kolay bir şey değil. Bugün de öyledir. Soylular genelde cezaya uygulanmaz. Zavallıysa, arkası yoksa cezanın en
ağırını çeker ama arkasında ağaları varsa ceza çekilmez. Efendimiz bunun hukuk olmadığını öğretecek 1400 küsür sene sonrasından bugünlere. Kimi gönderelim? Hazreti Ebu Bekir'e gitsek bizi dinlemez. Ömer'e gitsek, Ömer kolu değil bizim bacaklarımızı keser. Osman'a gitsek olmaz. Ali'ye gitsek tavır aynı olur. İyisi mi Üsame'ye gidelim. Üsame ki Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ayırmadığı bir torunudur. Üçünü alır bazen, basar yüreğine. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de bunları sev, onları sevenleri de sev diye dua eder. Vallahi biz seviyoruz ya Resulallah. Eğer o duanın içerisine biz dahil olacaksak vallahi biz seviyoruz. Üsame'ye gider söylerler. Üsame İbni Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğlu gider. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun geldiğini görünce hemen kalkar, sarılır, koklar Üsame'yi. Üsame o günler 15-16 yaşında bir delikanlı. Yanına oturtturur, elini tutar, ne istediğini sorar. Üsame ne istediğini söyler. Aynı kızgınlık, aynı. Gadab-ın Nebi orada da bariz bir biçimde ortaya çıkar. Ey Üsame'dir, sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü uygulamama noktasında aracı mı oluyorsun? Ey Üsame, sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü uygulamama noktasında aracı mı oluyorsun? Tekrar ediyor Efendimiz bunu. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da ben içine girseydim ne yapmışım ben böyle? Kalktı ayağı. Ey Üsame dedi, vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa ben ona da aynı cezayı uygulardım. Sizden önceki milletlerin helak sebebi neydi biliyor musunuz? İçlerinden zayıf olanlar suç işledikleri zaman onlara ceza uygulanırdı. Ama güçlü olanlar suç işledikleri zaman onlara hiçbir şey yapılmazdı. Şimdi biz aynı duruma mı düşeceğiz? Vallahi kızım Fatma dahi olsa aynı suçu uygulardı. Uyguladı mı Fatma binti Esved'e? Uyguladı. El kesildi Fatma validemizin. O da bizim anamız. Onun eli kesildi. Bir ömür eli kesik olarak yaşadı. Yıllar sonra Ayşe annemiz onu anlatıyor bize. Ne diyor biliyor musunuz? Öyle saliha bir kadındı ki diyor. O eli kesildikten sonra bizim evlerimize geldiğinde biz cennetin kokusunu ondan duyardık. Bu suç işlemiş diye bir ömür boyu o suçla mı yaşayacak? Ödedi bedelini, bitti. O suç bitti, tevbesini yaptı. Fiili olarak bunu yerine getirdi. Bakın Amr İbni Semure'den de size bir örnek vereyim. Bir deve çalmış Amr İbni Semure. Gelmiş Efendimiz'e suçunu itiraf etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle kolay kolay hadleri uygulamaz. Yok yok demiş, sen çalmamışsındır. Yok çaldım ya Resulallah, falancasının devesi. Hem de deveyi şöyle yaptın demiş. Artık suç sabit olmuş. El kesilecek. Ravi Sa'lebe isimli bir sahabi yeminle şunu söylüyor. Vallahi diyor eli kesildi. Koptu kolu, atıldı bir kenara, kanlar damlıyor kolundan. Döndü Amr o kopan eline, dedi ki seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun. Seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun. Kirlenmiş o el, bedeli ödenecek. Tertemiz Allah'ın huzuruna gitmek için. Onun için Efendimiz hatler kefarettir diyor. Hatler kefarettir. Suç işlenmiş. Onun karşılığı ödenmişse eğer, o suçunun karşılığını, cezasını bu dünyada çekmiştir. Allah'ın huzuruna nasıl gidecek? Tertemiz bir biçimde inşallah. Onun için böyle bir halde olan bir sahabinin yaptığı bu hatadan dolayı biz onu kınamayız, kınayamayız. Kınamamız gerektiğini, kınamamamız gerektiğini Efendimiz aleyhissalatü vesselam

bu örneklerle bize söylüyor. Üsame İbni Zeyd, biraz önce ondan örnek verdim. Haksız yere birini öldürmedi mi? Tam kılıcını çekmiş öldürecek adam ne dedi? La ilahe illallah dedi. Sen korkudan yaptın dedi. Kılıcı vurdu, adamın kafasını uçurdu. Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadiseden haberdar olunca defaatle aynı cümleyi tekrar etti. Ey Üsame, sen iman eden birini mi öldürdün? Ey Üsame, sen iman eden birini mi öldürdün? Artık Üsame dayanamıyor. Ya Resulallah diyor, korkudan iman etti. Ey Üsame, sen kalbini açıp baktın mı? Hel şakaktu kalbehu. Onun kalbini mi yarıp baktın? O sözden de hoşnut olmuyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam son anda imana dair o cümleyi söyleyen o insanın ailesine diyet ödüyor, biliyor musunuz? O insana. Ve bu savaşta olan bir şey. Normal bir halden bahsetmiyoruz. Neden? Sahabenin bu noktada değerini söylüyor. Bunun çok mesajları var ama biz şu anda bu meselenin üzerinde yoğunlaştığımız için bize lazım olan kısımdan bakıyoruz. Bu işin öneminden bahsediyor. Ebu Zer, biliyoruz nasıl biri olduğunu. Karşısında Bilal-i Habeşi, onu da biliyoruz. Bir gün aralarında bir tartışma oluyor. Dayanamıyor Ebu Zer. Sus diyor. Ey siyah kadının oğlu. Zoruna gidiyor Bilal-i Habeşi'nin. Geliyor Efendimiz'e boynu bükük. Ya Resulallah, böyle böyle bir tartışma oldu aramızda ama Ebu Zer bana böyle bir söz söyledi. Çağır onu bana diyor. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince Ebu Zer, söyleyecek bir sözü var mı? Efendimiz, ey Ebu Zer, senden cahiliyenin kokusu geliyor diyor. Bu cahiliyeye ait bir sözdür. İslam'a girmiş ve İslam'ı içselleştirmiş birisi bir insanı renginden, dilinden, şeklinden dolayı kınayamaz. Bunu yapan cahiliyenin kokusunu üzerinden atamamıştır. Hiçbir şey söyleyemiyor Ebu Zer. Varıyor dışarıya, Bilal'in kapısının önüne. O ağzını koyuyor Bilal'in ayağının altına. Bilal diyor, seni ve Allah Resulü'nü gadaplandıran o sözü söyleyen bu ağza ayağını basmadıkça ben kafamı senin ayağın altından çekmeyeceğim diyor. Bilal, kalk diyor, affettim seni, bağışladım diyor. Ebu Zer, hayır diyor, basacaksın. Bilal ayağını böyle yavaşça oraya dokunduruyor. Kınayabilir misiniz Ebu Zer'i? Kınayabilir misiniz Bilal'i? Olmuş bunlar. Ama bu hatalarının üzerinden bile bakın bize neler öğretmişler. Bir hata yapmışlar, binlerce hakikat öğretmişler bize. Hayatımızın birçok noktasında bize mesajlar vermişler. Sahabeyi yargılama hakkının olmadığını Efendimiz yaşadığı zaman diliminde onların üzerinden bize öğretmiş. Size iki tane daha örnek vereyim. Biliyorsunuz bu isimleri. Biraz bu mesele çerçevesinden bakalım meseleye. Hassan bin Sabit, Efendimizin neyidir? Şairidir. Nedir Hassan bin Sabit için biliyorsunuz değil mi? Ey Hassan diyor, müşriklerin, kafirlerin karanlıklarını ve alçaklıklarını sen dilinle dile getir. Ey Hassan diyor, bakın bu sözler ayrı ayrı Efendimizin ağzından çıkıyor. Konuş, şiir söyle, Cebrail seninledir diyor. Ey Hassan diyor, başkalarının kılıçla yaptığını sen dilinle yapıyorsun. Senin dilinle yaptığın onların kılıçla yaptığının aynısıdır diyor. Ve daha neler neler diyor Hassan'a. Hassan böyle biri. Ama Hassan bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinden, anamız, hepimizin anası, anamızdan daha ötürü ana, o öz analarımızdan daha da ana bize, Ayşe annemize dil uzatıldığı, iftira atıldığı o olayda hat uygulanan, iftira haddi uygulanan 3 sahabiden bir tanesidir. Olayı biliyorsunuz değil mi?
Ayşe anamız hicretin 5. yılı Beni Mustalik gazvesine Efendimizle beraber katılıyor. Beni Mustalik gazvesi bitince İslam orduları hareket edince Ayşe validemizi Hevdeç devenin üstünde hanımların taşınması için kapalı bir sandukadır. Hevdeç'in içinde Ayşe annemizin olduğunu zannederek kaldırıp konuyor devenin üzerine. Ordu hareket ediyor. Ayşe annemiz de o ara kaybettiği kolyesini arıyor. Kolyeyi buluyor, geliyor ki İslam orduları yok. İslam orduları epey bir yer gitmişler. Arkadan bir görevli var, Safvan İbni Muattal. O İslam ordularının artçısıdır. Arkadan gelir, askerlerin unuttukları eşyaları toplar, askerlere yetiştirir. Geliyor, bakıyor ki uzaktan bir karartı var. Yaklaşıyor yanına. Efendimizin kerime zevcelerinden biri olduğunu anlıyor. Subhanallah diyor. Başka da bir şey demiyor. Niye kaldın? Niye geri durdun? Ne işin var? Bu sözler yok. Hemen kendisi iniyor bineğinden. Ayşe annemizi bindiriyor bineğine ve İslam ordularına yetişmek için acele bir biçimde geliyor. Uzaktan bir de bakıyor ki münafıklar, Safvan İbni Muattal devenin üstünde Ayşe anamız iftira basılıyor. Zina ettiler, haşa. Bu iftirayı atıyorlar peygamberin ehline, peygamberin kerime zevcelerine. Ve bunlar günlerce konuşuluyor. Ordunun içerisinde konuşuluyor. Geliyorlar, Medine'de de konuşuluyor. Münafıklar konuşuyor, bazı cahil Müslümanlar da nasıl olmuş diye bu sözlere müşteri oluyorlar. Ama bazıları var ki asla bunları konuşmuyorlar. Asla böyle bir şeyi ağızlarına almıyorlar. Kim onlardan bir tanesini söyleyeyim size. Arkamızı yasladığımız dağ Ebu Eyyub El Ensari onlardan biri. Hanımı Ümmü Eyyub acabalı bir cümle soruyor. Acaba diğer demez Ebu Eyyub El Ensari sus. Aman sus. Sus ve o cümleyi bitirme. Ey Ümmü Eyyub, sen Ayşe'nin yerinde olsaydın böyle bir iş yapar mıydın? Hayır. Unutma ki Ayşe senden hayırlıdır. Peki ey Ümmü Eyyub, ben Safvan'ın yerinde olsaydım böyle bir şey yapar mıydım? Hayır. Unutma ki Safvan benden hayırlıdır. Allah aşkına niçin Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde? Bu örneklerin üzerinden anlayın. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir sadakattir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi evinde 7 ay misafir etme şerefine nail olacak? Ama 3 tane sahabi, onlar da öyle az küçük sahabiler değil. 3 sahabi ki üçünün de çok büyük değeri var İslam tarihinde. 3 sahabi bu iftiraya kanıyor. Konuşuyorlar. Hasan bin Sabit şiirler bile söylüyor bunun üzerine. Kim o 3 sahabi? Onların da affına sığınarak söyleyeceğim. Onların da defterden silinmemesi gerektiğini öğrenmemiz için söyleyeceğim. Belki şimdi söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim. Biri Hasan bin Sabit. Biri bir hanım. Hamne binti Caş. Kim Hamne validemiz? Zeynep validemizin kardeşi. Efendimizin halası Ümeyme'nin kızı. Efendimizin hala kızı. Dahası Uhud'un şehidi Abdullah İbni Caş'ın kardeşi. Dahası hep onun adını andığımda yüreğimde bir sızı oluşur. Sizin de öyledir. Bir ah çekeriz böyle. Mus'ab bin Umeyr'in hanımı. Mus'ab'ın hanımı. Daha da sayayım mı? Böyle biri Hamne binti Caş. Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit olduktan sonra Hamne validemiz Talha İbni Ubeydullah'la evlenecek. Ona bir çocuk doğuracak, adı Muhammed. Muhammed bin Talha'nın İslam tarihinde lakabı Seccat'tır. Seccat ne demek? Çok secde eden. Hayatı secdededir o yiğit insanın. Öyle birinin de anasıdır. Ama kanmış. Sonra biz anlıyoruz niçin kandığını. Söylüyor, kendisi söylüyor. Duydum diyor.
Ben konuştum sadece, inanmadım da zaten Ayşe'nin böyle bir iş yaptığına. Konuştum ki Zeynep'in değeri Efendimizin katında biraz daha fazlalaşsın. Ama olmaması gereken bir şeydi. Ona hat uygulandı. Ona 80 değnek vuruldu. Ama Efendimiz hamleyi silip süpürmedi. O bir hataydı. Beşer kayardı. Ayağı da sürçerdi. Bir hata yaptı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 80 değnek ona iftira cezası uyguladı. Ve o iş orada kapandı. Bitti. Biri Mistah İbni Üsase. Kim bu zat? Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu olur. Fakir, muhacir sahabilerden. Fakir olduğu için de işin başından beridir Hazreti Ebu Bekir ona her ay, bugünkü lisanla konuşalım, burs verir gibi para veriyor. Her ay geliyor Ebu Bekir'e, kaç lira, 10 dirhem mi 5 dirhem mi alıp gidiyor. Her ay iyilik gördüğü bir eve Mistah bunu yapıyor. Mistah hem de Bedir ashabındandır, biliyor musunuz? Bedir ashabından olanların hepsi cennetliktir. Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın büyük bir müjdesidir. O ashaba verilmiş büyük bir ödül, büyük bir taltiftir. Mistah da bunun içerisindedir. Bu insan da iftiraya kapılıyor. Buna da 80 değnek vuruluyor mu? Vuruluyor. Hazreti Ebu Bekir defterden silmiş. O güne kadar para verdiği o insana şöyle bir şey söylemiş ki çok insani bir şeydir. Kendinizi koyun onun yerine, böyle bir şeyin olması gerektiği konusunda en ufak bir tereddütünüz olmaz. Olması gerekeni yapmış Hazreti Ebu Bekir. Bir daha sana para verirsem eğer şöyle şöyle olayım diye yemin etmiş. Efendimiz de bir şey dememiş. Ama Allah demiş. Efendimiz bir şey demiyor, Allah diyor. Defterden silinmemesi gerektiğini Rabbimiz indirdiği ayet ile beyan ediyor. Açın okuyun Nur suresinin 22. ayetini göreceksiniz. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah adına hicret edenlere, kimi tarif ediyor? Mistah'ı tarif ediyor. Hicret edenlere yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler. Allah müdahil oluyor bu işe. Allah onlar bağışlasınlar, feragat göstersinler, müsamaha göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Siz onları bağışlayın, Allah da sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, merhamet edendir. Ayeti okuyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? Ya Resulallah, yeminimi geri aldım. Kefareti neyse ödeyeceğim, yemin kefaretini. Ama ne veriyordum Mistah'a, 5 dirhem mi? Sen şahit ol ki bundan sonra her ay benden 10 dirhem. Budur. Bu ne öğretir bize? Defterden silmek yok. Yok böyle bir şey. Hata etti, çiz üstünü. Var mı böyle bir şey? Olmadığını öğretiyor ayetler. Olmadığını öğretiyor Efendimiz. Olmadığını öğretiyor sahabe. Sahabenin hakkında konuşma konusunda Efendimiz o günün dünyasında bu kadar titiz. Şimdi sen onların arkasından konuşacaksın. Bu konuşmayı da İslam adına yapacaksın. Yarın onlarla karşı karşıya geldiğinde onlara ne diyeceksin? Kendini bir bu konuda muhasebeye çek. Bak kolay kolay konuşuluyor mu? Hasan İbni Sabit bununla da kalmıyor. Daha ayetler inmemiş. 20-25 gün sürüyor ifk hadisesi. Bir şiir okumuş. O şiir var elimizde. Saffa'nın aleyhine o şiir. Ayşe anamız hiç yok ama Saffa'nın aleyhine konuşmak dolaylı bir biçimde Ayşe anamızın adına konuşmaktır. Saffan İbni Muattal'ın öyle bir zoruna gidiyor ki bu şiir. Ben diyor Hasan'ı bulduğum yerde biliyorum yapacağımı. Arıyor Medine sokaklarında Hasan'ı buluyor. Elindeki sopayla Hasan'ın kafasına vuruyor. Kafayı ikiye yarıyor. Bayılıp düşüyor, zor bela insanlar
Hassan'ı elinden alıyorlar.

yaralı bir biçimde taşınıyor eve. Biraz iyileştikten sonra bakın Efendimiz'e atılmış o iftira aslında. Ama Efendimiz bir şey öğretecek bize. Hukuksuz iş yapılmayacağını bize söyleyecek. Hasan'ı ziyarete gidiyor. Hasan diyor. Yargılama olmadan Saffan bu işi yapmış. Benim hatırıma Saffan'ı affeder misin? Affederim ya Resulallah. Eğer affetmem derse ne olacak? Diyet uygulanacak. Kısas uygulanacak. Aynısı Saffan'a yapılacak. Ama Efendimiz diyor ki benim hatırıma Saffan'ı affeder misin? Affederim diyor. Eğer affedersen sana en yakın zamanda bir hediye vereceğim diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Affediyor. Ayetler iniyor. İftira haddi uygulanıyor Hasan bin Sabit'e. Efendimiz orada bir şey söylemiş, sana hediye vereceğim demiş. Aradan 1-1,5 yıl geçiyor. Hatip bin Ebi Belta, onu da şimdi anlatacağım size. Mısır İskenderiye kralına davet mektubuyla gitmiş. Mukavkıs kabul etmemiş İslam'ı ama elçiyi çok iyi karşılamış. İki tane hanım vermiş hediye olarak Efendimiz'e göndermiş. Bir sürü de hediyeler göndermiş. Hanımlar, hediyeler Medine'ye geliyor. O hanımlardan bir tanesi Mariye validemiz, bir tanesi de onun kız kardeşi Sirin. Efendimiz Mariye validemizi kendine alıyor. Ondan da İbrahim isimli oğlu oluyor biliyorsunuz. Ümmü İbrahim diye tarihe geçecek Mariye validemiz. Kız kardeşi Sirin'i de Hasan bin Sabit'e veriyor. Hediye ya, ona veriyor. O da Abdurrahman isimli bir çocuk doğuruyor. Hasan bin Sabit'e Ümmü Abdurrahman ismiyle anılıyor. Abdurrahman, o Hasan bin Sabit'in oğlu, ileride İslam tarihinde adını çokça duyacağımız çok büyük alimlerden biri oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapılmış bir şeye karşı tavrı budur. Silme yok. Silme olmadığı gibi bir de ikram var üstüne üstlük. Bir de hediye var. Bir de kendisine bacanak etme var. Bakın aleyhissalatü vesselamın tavrı bu. İfk hadisesinin üzerinden 2 ay geçmiş. Bakın tarihini veriyorum size. İfk hadisesi miladi olarak Aralık 626. Hendek gazvesi 2 ay sonradır. Şubat 627. Arada ne kadarlık zaman var? 2 ay. Bir ayda olayın o sıkıntıları devam ediyor. Hendek gazvesinden sadece bir ay önce 80 tane sopayı yemiş Hasan bin Sabit. Böyle de bir suç işlemiş. Hendek gazvesi olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3000 sahabiyi Hendeklerin arka tarafına geçirmiş. Hasan bin Sabit orada yok. Nerede o? Kadınların içinde. Çünkü hayatı boyunca eline kılıç almamış. Böyle bir kabiliyeti yok. Böyle bir kabiliyeti olmadığı için de hiçbir zaman Efendimiz tarafından kınanmamış. Demiş ki Hasan bin Sabit'e, madem sen kan görünce düşüp bayılıyorsun, böyle bir halin var. Kadınların başında dur, onlara sahip çık. Tamam ya Resulallah demiş. Bütün Medineli kadınlar, çocuklar, kızlar bir yerde toplanmışlar. Hasan bin Sabit de onların başında. Safiye validemiz de orada. Hazreti Hamza'nın kardeşi, bir aslan o. Efendimizin halası. Bir de duyuyor ki Safiye validemiz, dışarıdan ses geliyor. Hasan bin Sabit'e diyor ki çık diyor dışarıya, bak bir ses geliyor. Bak bakalım neyin nesi. Dizleri titremeye başlamış Hasan bin Sabit'in. Ben çıkmam demiş. Çıkamam demiş. Çık diye ısrar etmiş, çıkamamış. Safiye validemiz kadınlığına rağmen çıkmış. Bakmış orada bir şeyler var. Bir çadır direğini eline almış, varmış gitmiş. Yahudiler meğer bir casus göndermişler. Git araştır, eğer Müslümanların kızları, kadınları, çocukları sahipsizse biz arkadan onları kuşatalım. Casus gelip bilgi alıp gidecek. O casusu görünce Safiye validemiz bir Hamza gibi elindeki o çadırın direğiyle o Yahudi'yi orada öldürür. Gelir geri der ki Hasan bin Sabit'e, bak ben öldürdüm. Git üzerinde ne varsa ganimet olarak al, ayağından tut, çeke çeke götür, Yahudilerin olduğu yere at ki
Bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Öldüğünü görünce kimseyi göndermesinler. Hasan bin Sabit yine gidemiyor. Ben diyor kan görünce düşer bayılırım. Yapamam diyor. Senin gibi erkek olmaz olsun diyor. Varıp gidiyor Safiye validemiz birkaç hanımı da alarak ayağından çeke çeke götürüyorlar, Yahudilerin tarafına atıyorlar. O casusun ölüsü oraya düşünce Yahudiler Müslümanların hanımları sahipsiz değil diye saldırmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi olay olmuş, bakın bir ay ifk hadisesinin üzerinden geçmiş, bir suç işlemiş Hasan bin Sabit, iftira haddi uygulanmış. İkinci bir suç bu. Safiye validemiz kızgın kızgın Efendimiz'i anlatıyor savaştan sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece gülüyor. Hiçbir şey demiyor. Sadece tebessüm ediyor. Budur. Onun hali budur yani. O böyle bize anlatıyor. Bu işlerin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ne dedi aslında Efendimiz bu haliyle? Her insan her işi yapamaz. Hasan'ın işi nedir? Dille cihattır. O diliyle şiirler okuyacak. Belki onlarca insanın bileğiyle, kılıcıyla yapacağı işi o şiiriyle yapacak. Efendimizin amcasının oğlu, biraz önce hanımından dolayı ismini andım ya, Ebu Sufyan İbni Haris. Haris'in oğlu o. Şair birisi bir şiir yazmış. Mekke'de okuyor. O şiirde Efendimiz'i de Müslümanları da, Efendimiz'e iman eden Müslümanları da zem ediyor, eleştiriyor. Şiir duyuluyor tabi Medine'de. Hasan bin Sabit Efendimiz'in üzüldüğünü görünce ya Resulallah diyor, bana izin ver ben de bir şiir söyleyeyim ona. Efendimiz diyor ki Hasan diyor, nasıl bir şiir söyleyeceksin? Kureyş'in hepsi benim akrabalarım. Kimisi benim amcam, kimisi benim amca çocuklarım. Sen diyor nasıl bir şiir söyleyeceksin ki beni onlardan ayrı tutacaksın? Ya Resulallah diyor, bana müsaade et. Ben diyor hamurdan kıl çeker gibi. Biz onu Türkçe'de nasıl kullanırız? Tereyağından kıl çeker gibi. Arapçadaki deyimi odur. Hamurdan kıl çeker gibi seni oradan çekip çıkaracağım. Öyle bir anlatacağım ki Kureyş'i sanki sen hiç onların içinde yokmuşsun gibi. Efendimiz diyor ki o halde al Ebu Bekir'i. Ebu Bekir bir nesep alimidir, soy bilimcidir bugünkü ifadeyle. O da sana yardımcı olsun. Allah onlardan 100.000 kez razı olsun. O şiir olmasa var ya, biz akrabalık bağlarına dair birçok şeyi öğrenmeyeceğiz bugün. Öyle bir anlatır ki o şiirde kim kimin amcası, kim kimin dayısı, kimin kimin soyundan geliyor, akrabalık hukukları nasıl, ama içlerinde Efendimiz yok. O söyler söyler söyler Kureyş'i yerden yere vurur, Efendimiz'i de karşısında yükseltir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu duyunca işte Cebrail'in lisanıyla konuşmak bu diyecek. Hasan bin Sabit'in o yaptığı iş yüzlerce kılıç sahibi yapan askerin yapacağı işle denk bir iştir. Ama Efendimiz orada ondan o yönden bir beklentiye girmiyor. Onun yaptığı o hatadan dolayı onu silip süpürmüyor. Onun üzerini çizmiyor. Onun aleyhinde konuşulmasına da müsaade etmiyor. Eğer o gün onun aleyhinde konuşulmasına müsaade etmediyse bugün biz de onun aleyhinde konuşamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ve Hasan bin Sabit 5-6 yıl daha yaşayacak Hendek'ten sonra. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra tam 49 yıl yaşayacak. Vefatı hicri 60'tır. 49 yıl yaşayacak. Neler ortaya koymuş, nasıl bir kulluk etmiş, merak eden onun hayatına baksın. Nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir seviyeye çıkardı, tavrıyla ona neler kazandırdı, alın size örnekler. Gelin ikinci örneğe, Hatip bin Ebi Belta. Duydunuz bu ismi, biliyorsunuz da bu zat da ilk Müslümanlardan, aslen Yemenlidir. Ailesi Yemen'den Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir mensubiyeti yok. Onun için de Mekkelilerden, güçlü ailelerden bir tanesiyle mevali hükmünde Mekke'de yaşıyor. Yani onlarla
anlaşmalı bir biçimde yaşıyor, hayatını öyle geçiriyor. İslam geliyor, ilk günlerde iman ediyor. Hicret edecek fakir fukaralardan birisi, elinde hicret edecek mal yok. Hicret ederken ailesini Mekke'de bırakmak zorunda kalıyor. Geliyor Medine'ye. Bedre katılıyor mu Hatip bin Ebi Belta? Katılıyor, Bedir'in aslanlarındandır. Uhud'a katılıyor mu? Uhud'a da katılıyor. Uhud'da bir hatası oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatip bin Ebi Belta'yı 50 okçudan bir okçu olarak Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında Ayneyn geçidinde konuşlandırıyor. Ve söylenen söz belli, burayı terk etmeyeceksiniz. Terk eden 40 okçudan bir tanesi de Hatip bin Ebi Belta'dır. Terk ettiği için hayatta kaldı zaten. Terk etmeseydi eğer o da 10 tanesi gibi şehit olacaktı. Orada terk etti. Bakın bir hata etti. Hatasını anında Uhud'da düzeltiyor. Uhud'un 3. safhasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam kanlar içerisindeyken, mihveri yanaklarına batmış iken, dişleri kırılmış iken Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, Allah aşkına söyle bana, sana bugün Uhud günü en fazla işkenceyi, sıkıntıyı kim yaptı? Söyle ki ben onu öldüreyim, ancak öyle bir halle yaptığım işin kefaretini ödemiş olayım. Efendimiz bir isim söylüyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe bin Ebi Vakkas. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en fazla sıkıntı yapan isimlerden birisidir. Hatip bin Ebi Belta savaşın meydanında bu zatı aramaya başlıyor. Arıyor, arıyor, arıyor. İşin neticesinde buluyor ve öldürüyor. Geliyor Efendimiz'e, ya Resulallah öldürdüm diyor. Müjde veriyor Efendimiz'e. Efendimiz memnun oluyor. Bir hata yaptı insani olarak. Anında bakın ne yaptı, düzeltti. Uhud'daki hali bu. Aradan birkaç sene geçiyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu nereye gönderiyor? Mısır. Mukavkısa elçi olarak, davet memuru olarak yazdığı mektupla gönderiyor. Geliyor hicretin 8. yılı. Efendimiz Mekke üzerine bir sefer düzenleyecek ama gizli tutuyor. O seferin gizli tutulmasının hikmetlerinden bir tanesi de şudur. Eğer duyulsa Mekke'nin fethinin olacağı, yani Müslümanların Mekke'ye karşı hazırlık içerisinde olunduğu duyulsa, Mekke tarafı da bir ordu hazırlayacak. İki ordu karşı karşıya gelmek durumunda kalacaklar. Yine aynen Uhud'da olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi bir hal olacak. Belki Müslümanlar o günün dünyasında güçlü. Hicretin 8. yılından bahsediyoruz. Hatırlayın Efendimiz 10 bin askerle gitti Mekke'ye. 10 bin kişiyle gitse, eğer karşıdakiler de karşı bir hamlede bulunsa, bir sürü insan ölecek, iman gibi bir nimetten mahrum kalacaklar. Düşünceyi görüyor musunuz? Efendimizin düşüncesi sadece budur. Sessiz sedasız gideyim, fetih gerçekleşsin. O güne kadar İslam'a karşı ön yargısı olan o insanlar İslam'ı tanısın ve Müslüman olsunlar. Ve gerçekten de fethin müminleri diye bir başlık altında biz Mekke fethinde iman eden o onlarca sahabeyi tanıyoruz, biliyoruz ve onların nasıl bir seviye kazandıklarını ileriki dönemlerde görüyoruz. Efendimiz gizli tutuyor ama Hatip nasıl olmuşsa anlamış. Müzeyneli bir hanım var. Bazı kaynaklarda ismi verilir Sare diye. O hanımla anlaşıyor belli bir parayla. Bir mektup yazıyor. Mekke'nin o günkü siyasi lideri Ebu Sufyan'a hitaben. Mektupta söylenen şu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dediği gibi diyelim. Yakın bir zamanda büyük bir ordu ile Mekke'ye gelecek. Bu mektubu yazıyor, veriyor kadına, kadın bu mektubu götürecek, Ebu Sufyan'a verecek. Efendimizin haberi yok mektuptan. Bu kadın yolun orta yerlerinde bir yere gelince Cebrail bu hadiseden Efendimiz'i haberdar ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anında 3 tane yiğidi seçiyor, başlarına Ali'yi koyuyor. Ali, Zübeyir, Miktat.
İsimlere dikkat edin. Bu isimler öyle rastgele seçilmiş isimler değil. Efendimizin hiçbir ismi böyle seçilmemiştir. Özellikle bu meselede Hazreti Ali'nin seçilmesini biz biraz sonra anlayacağız. Ali diyor, var git, falanca yerde bir kadın var. O kadının üzerinde Ebu Sufyan'a yazılmış bir mektup var. Mektubu da al gel, kadını da al gel. Gidiyor Ali, buluyor o kadını, arıyor mektup yok. Arıyor mektup yok. Niye Ali seçilmiş, işte burada anlıyoruz. Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz var dediyse vardır. Orada dönüp gelmiyor. Var dediyse vardır. Arıyor, sıkıştırıyor, soruşturuyor. Mektubu kadının saçlarının örüğünün arasında buluyor. Alıyor mektubu, kadını da alıp Medine'ye getiriyor. Açıyor Efendimiz mektubu, bakıyor ki hatip yazmış. Çağırtıyor Hatip bin Ebi Belta'yı. Sahabe var o mecliste. Hazreti Ömer'de de bir heyecan var. Diyor, şimdiye kadar ne kadar kılıcımı elime attımsa Efendimiz dur dedi. Herhalde bu sefer dur demeyecek. Bu sefer bana o işi verecek diye heyecanla bekliyor. Mektubu okuyor. Hatip diyor, sen mi yazdın? Evet ya Resulallah, ben yazdım. Ama dur ya Resulallah, hakkımda hüküm vermeden önce beni bir dinle. Zaten dinleyecek Efendimiz, yargısız infaz yapar mı? Anlatıyor gerekçesini. Ya Resulallah, vallahi o mektubu yazmam. Ne sana ne Müslümanlara sadakatsizlik anlamı taşımıyor. Ben halen iman üzereyim elhamdülillah. O mektubu yazmamın tek bir amacı vardı. Mekke eğer senin sefer hazırlığında olduğunu duyarsa, güçsüz olan Müslümanların aileleriyle işe başlayacak. İstedim ki mektup ulaşsın oraya, hiç değilse benim ailem emniyette kalsın. Benim aileme kılıçlar uzanmasın. Vallahi bundan başka bir maksadım yok. Hazreti Ömer bekliyor. Ya Resulallah, tamam mı diyor. Hayır diyor. Ey Ömer diyor, vallahi hatip Allah ve Resulünü seviyor. İhanet, vatana ihanet, hangi hukukta bakarsanız bakın suçu ölümdür. Efendimiz orada böyle bir hükümde bulunsa o hükümde isabetsizlik yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çizme yok, hatadan dolayı silme yok. Bir yanlış yaptı diye onun ölüm fermanını imzalama yok. Bir de bize sevginin önemini anlatma adına Allah ve Resulünü seviyor. O sevginin hatırına ben affettim diyecek. Ve Hatip bin Ebi Belta'yı affedecek. O günden sonra Hatip bin Ebi Belta'yı onlarca işte daha kullanacak, biliyor musunuz Efendimiz? O hata yapmış ama iş bitmiş. O hatayı bir anında leke olarak taşıtmamış Efendimiz. Bitmiş o. Artık ondan sonra sanki o yapılmamış gibi İslam toplumu içerisinde yine yer almış, yine gerekeni yapmış. İşte Hatip bin Ebi Belta'nın örneği de bu. Neler neler söyler değil mi dostlar bu örnekler bize? Ben çok şey söylerim ama vakti fazlaca şey yapmayalım. Asıl söyleyeceklerimi özet olarak size söylemiş olayım, bu biraz sonra söyleyeceklerimden. Siz oranın üzerinden kendi dünyamız çerçevesinde de mesajları anlamaya çalışın. Aslında konumuz Ehl-i Beyt'i sevmekte ölçüydü. Ancak anlattığımız bu örneklerden sevginin her alanına dair ölçüler söyledi Efendimiz bize. Biz buradan sahabeyi sevmede ölçüyü, Ehl-i Beyt'i sevmede ölçüyü, kardeşlerimizi sevmede ölçüyü çıkarabiliriz. Üç ölçü için de size beşer cümle söyleyeceğim. Önce sahabe ile olan hukukumuzu anlama adına beş cümle. Bir, onların hepsini biz radiyallahu anhum ecmain olarak kabul ederiz. Bunu söyledik. Sahabe ile hukukumuzun en başına alacağımız cümle budur. İki, onların hepsini severiz ama bazılarını daha fazla severiz. Bunda bir mahsur var mı? Yok.
Siz de sevin ama bazıları sizin kardeşiniz olsun. Bazıları sizin rehberiniz olsun. Bazı isimlerle farklı münasebetiniz olsun. Mesela benim öteki ashaba karşı da muhabbetim var, eğer muhabbet olarak sayılırsa. Ama ben Hazreti Ali'yi Ensar'dan da Esad bin Zürare'yi farklı severim. Siz de sevin. Böyle sevdiğiniz isimler olsun. Onlarla bağınız böyle güçlenir. Birini biraz fazla sevmek diğerlerine haksızlık olmaz. Sadece burada önemli olan onların hepsini de o sevgi çemberinin içerisine dahil etmektir. 3. Onlardan birine olan sevgimizi asla başka birine düşmanlığa dönüştürmeyiz. Yani biz Hazreti Ali'yi seviyoruz diye haşa Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısına geçen Ayşe anamızı, Hazreti Zübeyir'i, Hazreti Talha'yı sevmemezlik yapmayız. Böyle bir hakkımız yok. Severiz. O iş başka iş, o iş başka iş deriz. Ebu Eyyub El Ensari'nin İstanbul seferine gelince söylediği bir söz var. Bilmiyorum söyledim mi size? Yine söyleyeyim, hatırlarınıza gelsin. Hep Hazreti Ali'nin yanındadır, biliyor musunuz Ebu Eyyub El Ensari? İşin başından sonuna kadar. Hazreti Ali vefat ediyor, şehit oluyor. Muaviye bin Ebu Sufyan İslam devletinin halifesi. Muaviye zamanında İstanbul seferleri başlıyor. Ebu Eyyub El Ensari de o seferlerin içerisine asker olarak dahil oluyor. Şimdi birileri eleştiriyor Ebu Eyyub El Ensari, diyorlar ki sen daha düne kadar Muaviye'nin karşısındaydın. Şimdi kalkmış onun hazırladığı askerlerle İstanbul'a gidiyorsun, Konstantiniyye'ye o günkü adıyla. Söz nedir biliyor musunuz? O iş başka, bu iş başka. Eğer Ebu Eyyub El Ensari o gün bu sözü söyleyenler gibi düşünseydi bugün burada olmazdı. O iş başka, bu iş başka. Dolayısıyla biz Cemel'i de böyle anlarız. O iş başka, bu iş başka. Biz hepsini severiz. Hazreti Ali'yi onlardan daha fazla sevebiliriz. Ama Hazreti Ali'ye olan muhabbetimiz asla onun karşısında olan diğer sahabilere karşı bir düşmanlığa dönüşmez. 4. Onların hayatlarının her sayfasını anlamaya çalışırız. Doğrularından da yanlışlarından da ders çıkarırız. Zaten onun için anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bakın hataları bile bizi adam ediyor. Yaptıkları o yanlışlıklar üzerinden biz kendi dünyamıza mesajlar taşıyoruz. Dolayısıyla doğruları zaten bizi doğrultur, yanlışları da bizi doğrultur. Yaptıkları hatalar da bizlere mesajlar verir. 5. Onları asla yargılamayız. Yargılama işini Rabbimize havale ederiz. Bizim hakkımız yok sahabe için böyle bir şey demeye. O niye böyle yaptı? Niye böyle yapmadı? Sen nasıl yapıyorsun? Sen onu söyle. Sen Hüseyin'in karşısında Yezid için şöyle böyle söyler söylüyorsun. Ama sen bugün yaşadığın hayatta Yezid'in yanında mısın değil misin, bunun sorgulamasını yapmıyorsun. O işine gelmiyor. Sen bugün Yezid gibi yaşıyorsun, onu sorgulamak işine gelmiyor. Ama tarihte yaşamış insanları sorgulamak ucuz. Onları sorgulamak için çok cömert davranıyorsun. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir şey söyleyemezsin, böyle bir şey de yapamazsın. Yargılama meselesi. Sadece sahabe için değil, bugünün dünyasında da öyle, içimizdeki kardeşler için de öyle. Ama değil mi ki konuştuğumuz kesim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı gören gözlerin sahipleridir, onun nefesini işitenlerin sahipleridir. Biz onları yargılama hakkımız yok. Bir kere sahabe ile hukukumuzu 5 temel cümlenin çerçevesinde gözden geçirmemiz lazım. Konumuz Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt ile hukukumuz nasıl olmalı? 1. Ehl-i Beyt'i sevmeyi Rabbimizin bir emri olarak görürüz. Rabbimizin emri midir? Emridir. Delillerini bir dahaki ders, onun başlığını şimdiden veriyorum bakın size. Kur'an'da Ehl-i Beyt diyeceğiz. Kur'an ayetleri çerçevesinde Ehl-i Beyt'i anlamaya çalışacağız. Nasıl Rabbimizin emri olduğunu o günkü dersimizde daha iyi anlayacağız. 2. Ehl-i Beyt'i
Resulullah'ın bizlere birer emaneti olarak görür. Bu aziz emanete riayet etmeye çalışırız. Soruyorlar kardeşler, şimdi biz Ehl-i Beyt'e bu kadar vurgu yapıyoruz ya. Diyorlar ki hocam, adam kendisini Ehl-i Beyt'e nispet ediyor ama Ehl-i Beyt'le hiç alakası yok. Seyyidim diyor, hayatında hiç seyyidlik diye bir şey yok. Ben de onlara diyorum ki varsın, o bu sözünde doğru olmaz. Değil mi ki Ehl-i Beyt diyor, sen Ehl-i Beyt olduğu için öyle bir iddiasından dolayı sev, ne zararın olur? Sadece ona karşı bir içinde muhabbetin olsun, onun şahsına değil Ehl-i Beyt olmasından dolayı bir sevgin olsun. Kaybeder miyiz bir şey? Vallahi sevdiğimizin hatırından dolayı kazanırız. Sevdiğimizin hatırından dolayı. Bilmem burada bu örneği söylememin şeyi olur mu, bir sakıncası olur mu, ama söyleyeyim. Mecnun Leyla'nın aşkından o köyün kelplerini de sever. Öyle değil mi? Biz niye Efendimizin hatırına sevmeyelim ki? Biz aleyhissalatü vesselamın hatırına vallahi severiz. Varsın o ne olursa olsun. Sadece onunla mensubiyetini söylüyor ya, o hatırına biz severiz. O sevgimizin sebebi de budur. Üçüncüsü, Ehl-i Beyt'i kendi ehlimizden, nefsimizden daha çok sevmeye gayret ederiz. Aleyhissalatü vesselamın namusu bizim namuslarımızdan 100.000 kat daha azizdir, daha aziz olmalıdır. Bizim namusumuza dil uzatılıyor da biz ona karşılık veriyorsak, aleyhissalatü vesselam efendimizin namusuna dil uzatılıyor, biz ona sessiz kalıyorsak burada namus yoktur. Belki ağırdır bu ifade ama bu böyledir. Kendi namusumuza dil uzatıldığı zaman celallenip de efendimizin namusuna dil uzatıldığı zaman sessiz kalınıyorsa eğer, orada namus diye bir şey olduğunu konuşamayız. O başka bir şeydir. Biz onun ehlini, Ehl-i Beyt'ini kendi namusumuzdan ve çocuklarımızdan daha aziz biliriz. Bu ilkelerin üçüncüsü de budur. Dördüncüsü, Ehl-i Beyt'i dinin intikal ve muhafazasında kendilerine biçilen önemli bir rol olduğunu unutmayız. Dinin intikal ve muhafazası noktasında Ehl-i Beyt'in biçilmiş bir rolü var. Hiçbir zaman biz o rolü unutmayız. Beşincisi, Ehl-i Beyt'i severken asla başka bir sahabiye düşman olmayız. Sahabi için söyledik aynı maddeyi ama önemli ya, Ehl-i Beyt ile olan hukukumuz için bunu da söyleriz. Yani tavrımız muhabbet ve sükunet tavrı olur. Ehl-i Beyt ile hukukumuz da budur. Peki gelelim bize. Asıl bizim için de önemli şeyler var. Kardeşlerimiz arasındaki hukukumuz adına bugünkü dersten neler çıkarırız? Biz birbirimizi sevmek noktasında da mükellefiz değil mi? Bu mükellefiyeti konuşuyoruz. O mükellefiyetin hukukuna ait ilkeleri söyleyeceğim. Bir, kardeşlerimizi sevmeyi imanımızın bir gereği olarak görürüz. Neden? Efendimiz söylüyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Müslim hadisi ve onlarca kaynakta geçiyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Daha ne desin Efendimiz? Hadisin üçüncü cümlesi var, ona geleceğim. Efendimiz çok açık bir biçimde söylüyor. Birbirimizi sevmek, güç kazanıp da İslam'ın gücünü arttırmak falan değil, o işin başka bir boyutu. Birbirimizi sevmek imanlı olmamızın bir yükümlülüğü, imanımızın bir gereği. Böyle olunca bir Müslüman başka bir Müslümana niye kaşın böyle, niye sakalın böyle, niye saçın böyle, niye elbisen böyle, niye böyle konuşuyorsun deme hakkına sahip değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Benim kardeşimdir, bitmiştir.
Ondan sonrası teferruattır. Ve ben onu sevmeyi imanımın bir yükümlülüğü olarak

0: diyor.
1: Size birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi diyor Efendimiz. Sahabe söyle ya Resulallah diyor. Aranızda selamı yayınız. Selam ne olacak? Kelamı getirecek. Birbirimizle konuşmaya başlayacağız. Konuştukça da ne olacak? Birbirimizi tanıyacağız. Bugün Müslümanlar olarak birbirimize biraz mesafeli bakıyoruz. Falanca cemaat, filanca vakıf, filanca dernek, filanca hoca, filanca şu, filanca bu. Ama birbirimizi birbirimizden tanımamışız. Düşmanların üzerinden tanımışız birbirimizi. Biz birbirimize dost olup şöyle bir oturduğumuz zaman konuşmaya başladığımızda şunu itiraf ediyoruz. Yahu o da benim gibiymiş. E o da senin gibi tabii. O nereden geldi? Uzaydan mı geldi? O da senin gibiydi. Aynı kitaba, aynı peygambere iman etmişsin. Senin ondan farklı düşünmen mümkün müdür? Ama tanımadın onu. Onu ondan tanımadın. O da gelmedi sana, sen de gitmedin ona. Sen kendini Musa gördün, o kendini bilmem ne gördü. O gelsin dedi, ben gitmem dedi. Aranıza mesafeler koydunuz. Selamı yaymadığınız için de birbirinizle kardeş olmadınız. Yoksa korkuyor muyuz kelamla muhabbeti devam ettirmeye? Şimdi içimizde Mardinli kardeşler var. Belki biraz kızacaklar ama ben yine de söyleyeyim. Mardinlilerin bir fıkrası anlatılır. Adamın biri Mardin'de karpuz tarlasının sahibiymiş. Kim selam verse selamını almıyor. Selam aleyküm diyor birisi, hiç aleyküm selam falan yok. Bir, iki, üç, birisi dayanamıyor, gidiyor selam veriyor. Almayınca diyor ki yahu sen Müslüman değil misin? Bak sana Allah'ın selamını veriyoruz, niye almıyorsun? Kardeşim diyor, selam kelamı getirir, kelam da karpuzu götürür. Herkesten selam alsak burada karpuz diye bir şey kalmayacak. Yoksa biz de bu korkuda mıyız? Yani biz kelamın arkasından kaçıracağımız karpuzları da mı endişe ediyoruz? Ne olur yani, karpuz yiyse ne olur? Zaten o ikram bize cenneti kazandırtmayacak mı? Onun için selamı aramızda yayacağız. Hiç bunda takılmayacağız. Kim olursa olsun. Müslümansa selamun aleyküm. Ya kafirse selam hidayete tabi olanlara olsun. Onların da selamı var. Selam hidayete tabi olanlara olsun de. Onlar da selamdan nasiplensinler. Yay bu selamı aramızda, yayalım ki birbirimizi sevmeye vesile olsun. İnşallah o da hepimize cenneti kazandırsın. 3. Kardeşlerimizin hatalarını, noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi imanımızın kemale ermesinin sebebi olarak görürüz. Kardeşlerimizin hatalarını, noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi imanımızın kemale ermesinin sebebi olarak görürüz. Nasıl? Baktınız bir kardeşiniz bir hata ediyor. Ne ediyor mesela? Hırsızlık yapıyor. Ne yapın biliyor musunuz? Benim gözlerim yanlış gördü diyeyim. Sahabenin tavrı bu. Zor değil mi böyle bir tavır? Zor. Ama bunu deyin. Size Bukhari hadisi aktarmıştım geçmiş derslerin birinde. Hazreti İsa'nın ümmetinden bahsediyor Efendimiz. Ondan bahsediyor, onun üzerinden mesaj veriyor bize. Birisini yakaladı diyor, hırsızlık üzerinde. Adamın elinde eşya. Çaldın dedi. Adam dedi ki vallahi çalmadım. Ne dedi Hazreti İsa? Doğru söyledin dedi. Benim gözüm yalan söyledi. Senin vallahin doğru. Bu bir tavırdır. Vallahi çalmadım diyen bir adama hayır çaldın diye sen diretemezsin. Adamı gördün bir hata ediyor. Bir şeyler var, hakkında söylentiler var. Mümine yakışan nedir? Yapmamıştır. Ya yapmışsa? Yapsın kardeşim. Sen hakim misin? O başkalarının işi. Sen sana düşeni yap. Hayır yapmamıştır de ve o defteri kapat. İrdeleme, kurcalama, tecessüs yapma, casusluk yapma. Kimsenin özel hayatını karıştırma, perdeleri kaldırma. Perdenin arkasında ne halt yemişse yemiş, o Allah'la onun arasında. Senin onu kaldırmaya hakkın yok. O Allah'ın bileceği iş. Ört. Ayıpları ört ki Allah da senin ayıbını örsün. Yoksa sen ya da ben ayıbımızın olmadığını mı söylüyor?

diyoruz. Böyle bir iddiamız mı var? Ayıbı olmayan mı var Allah aşkına? Ayıplarımızın görünmemesini istiyorsak başkalarının ayıplarını örteceğiz. Biz setredeceğiz. Kapatacağız ki settar olan da setretsin. Evet, yapmadı desin ve üstünü kapatsın. İşte kardeşlik hukukunun bize öğreteceği üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi, acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleri ile saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir daha tekrar edeyim bunu. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi, acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleriyle saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir şeyler söylenebilir ama toparlayacağım. Beşincisi, kardeşlerimizi severken de kızarken de dengeyi elden bırakmayız. Bunu kardeşlik hukukunun bir yükümlülüğü olduğunu hatırdan çıkarmayız. Bu bir dengedir. Yani şunu demeyiz. Benim sevdiğim o adam asla hata etmez. Bunu asla deme. Bu yanlış. Sev ama hata edebileceğini her daim ihtimal dairesinde bil. Hata eder. İnsandır neticede. Dostunu severken de, düşmanlık yaparken de bu dengen olsun. Dostunu seviyorsun. Günün birinde yanlış yapabilir. Sevginden dolayı o yanlışı benim adamım diyerek sinene çekebilirsin. Bunu yapma. Düşmanlık yaptığına da o ölçülü ve dengeyi muhafaza ederek düşmanlık yap ki günün birinde o senin dostun olduğunda sen onu bağrına basmayı bilesin. Ümeyr İbni Vehb, Bedir'in arkasından gelmiş, uzundur onun kıssası ama özetleyeceğim size bir iki cümlede. Aslında geliş amacı Efendimiz'i öldürmek. Zehirli bir kılıç yanında geliyor Efendimiz'in yanına yaklaşıyor. Bedir'de esir olmuş oğlunu kurtarma bahanesiyle Efendimiz'e kadar yaklaşacak. Orada o infazı gerçekleştirecek. Geliyor Mescid-i Nebevi'nin kapısından iner inmez Hazreti Ömer karşısında şöyle bir boğazından tutuyup ayağa kaldırıyor şöyle. Ey Allah'ın düşmanı ne işin var burada diyor. Bırak beni diyor Ömer buraya bir iş için geldim. Hazreti Ömer böyle götürüyor Efendimizin huzuruna. Bırakıyor anlatıyor anlatacağını. Efendimiz orada bir mucize olarak peki o zehirli kılıç sende ne geziyor diyor. Ya Resulallah bunu hiç kimse bilmiyordu. Saffan İbni Ümeyye ile ben Kabe'nin avlusunda konuştuk. Üçüncü bir şahidimiz yoktu. Kim bunu söyledi? Allah söyledi deyince orada iman ediyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer biliyor musunuz? Biraz önce boğazını tuttuğu o adamın bir sarılıyor böyle. Öyle bir sıkıyor ki sevincinden neredeyse Ümeyr'in kemiklerini kıracak. Ümeyr de şaşırıyor. Ya biraz önce öldürmek istedin beni. Şimdi bu muhabbet. Biraz önce farklıydı, şimdi farklı. Biraz önce düşmanımdın benim ama şimdi benim öz kardeşim gibisin. Aynen Zeyd İbni Hattab nasılsa sen de öylesin. O da iman etmiş Hazreti Ömer'in bir kardeşidir. Budur. Ölçülü sevmek, ölçülü düşman olmak budur. Bu nedir biliyor musunuz? Biz günahkara değil günaha düşman oluruz. Bizim düşmanlığımız bunadır. Adam günah işlemiş. Benim onun şahsıyla niye düşmanlığım olsun? Onun işlediği günaha düşman olurum. Günahkarı ayırırım, günahı ayırırım. Böyle olduğu zaman da o adam iyi bir iş yaptığı zaman evet bu adam da iyi bir iş yapar der, onu da bağrıma basarım. İşte kardeşlik hukuku içinde söylenecek sözler bunlar. Son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin mi? Onunla bitirelim. Tirmizi'nin bir babının 60 numaralı hadisi. Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Düşmanını da ölçülü bir şekilde düşmanlık yap düşmanına. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Sadaka Resulullah. Allah
bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Kardeşlik hukukunu içim

0: bize diriltsin. Bizi sahabeye, bizi birbirimize kardeş kılsın inşallah. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
0: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
2: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
3: Radyo Tiyatrosu.

0: Hazreti Fatıma. Hicretten 13 yıl evvel Mekke. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verilmiştir. Hira mağarasına devam ediyorlar. Bu sırada büyük ve mübarek anne Hatice radıyallahu anha hamiledir. Emsalsiz aile çocuk bekliyor. İleride Zehra, yani nur yüzlü lakabı verilecek olan yavrucak, İslam güneşinin cihan ufkunu nura gark etmeye başladığı işte bu günlerde dünyaya gelmiştir. Ne muhteşem ahenk.
1: Sevgili Peygamberimiz Hira'dan Mekke'ye seadet hanelerine gelişlerinde Hatice-ül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan bebeği görürler.
0: Evet, Fatıma doğmuştur. Dördüncü kız evlatları. Önceki çocukları Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm.
1: Fatıma, Arapça Fatma, kesmek kökünden türeme. Kendisi ve nesli cehennemden kesilmiş, her çeşit kötülükten arınmış, masum ve iyilik yapan demek.
0: Ona daha sonra yetişkin yaşında çok temiz ve ibadete düşkünlüğü sebebiyle de Betül lakabı verilmiştir. Böylece tam ismi Fatımatü Zehra el-Betül. Peygamberimizin yaşça en küçük fakat sevgide en büyük evlatları. Yani kızlarının da bütün çocuklarının da en sevgilisi. İsa aleyhisselamın annesi Hazreti Meryem'den sonra bütün kadınların en üstünü.
1: Fatıma radıyallahu anha evlenme çağına gelince kendisini Kureyş'ten birçok kimse istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu isteklere vahiy bekliyorum buyurdular. Ve ilave ettiler. Fatıma'nın evlenme meselesi Hak Teâlâ'nın emrine bağlıdır.
0: Aradan bir zaman geçmiştir. Bir gün Ebu Bekir, Ömer ve Sa'd İbni Muaz radıyallahu anhüm hazretleri mescitte oturmuş sohbet ediyorlardı.
2: Ya Ömer, Resulullah Efendimiz'den işittiklerinden bizlere de anlat da bereketlenelim.
3: Ya Ebu Bekir, kainatın efendisi sevgili peygamberimiz buyurdular ki, Allah için evlenip Allah için evlendiren Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah için yapılan her şey ne güzel. Değil mi kardeşim?
2: Elbette, elhamdülillah. Ya kardeşim Ömer, bunu ben de duymuştum. İşte bu hadisi şeriften sonradır ki sahabiden bekar genç kalmadı. Duyan Resulullah'ın müjdesine kavuşmak için elinden geleni yaptı.
4: Bir kişi hariç.
2: Kimdir o ya Sa'd?
4: Sahabilerin en iyiydi, cengaver Ali.
2: Doğru diyorsun. Ali henüz bekar. Acaba niçin biliyor musun?
4: Öyle sanıyorum ki fakirliği yüzünden.
2: Eğer mazereti buysa hallederiz. Fakat düşündüğü başka şeyler olmasın sakın.
4: Hayır ya Ebu Bekir.

0: Hayır. Tek sebep bu.
1: Peki. Onun dünya ve ahiret saadetine vesile olacak mübarek bir hanım. Ne dersiniz? Kim olabilir?
2: Resulullah'ın kızları. Fatıma.
1: Nasıl? Fatıma mı?
2: Fatıma Tüzzehra. Evlenme çağına geldiğinden beridir talipleri çoğaldı. Öyle ki Ali'den gayrı herkes istedi onu. Bu işte bir hayır olmalı.
1: Öyle tahmin ediyorum ki Fatıma Ali'ye kısmet olacaktır. Hadi kardeşimizi ziyarete gidelim ve bu meseleyi açalım. Şayet fakirliği bahane ederse kendisine yardımcı olalım.
0: Ya Eba Bekir, sen hayırlı insansın ve hep hayır işlersin. Hadi önümüze düş de gidelim.
1: Hadi gidelim. Hayırlı işlerde geç kalmamalı.
2: İşte Ali'nin evine geldik ya Eba Bekir.
1: Evet, kapıya vuralım. İnşallah içeridedir.
2: Ya Ali! Ya Ali!
1: Ya Ömer, vaziyete bakılırsa evde yok.
2: Sanırım evde yok.
3: Ey sahabinin şerefli insanları! Boşuna aramayın, Ali evde yok.
1: Peki, nereye gitti?
3: Hurmalığa.
1: Hurmalığa mı?
3: Evet. Ensardan bazı kimselerin hurmalarını sulayacaktı. Eğer onu görmek istiyorsanız hurmalığa gitmelisiniz.
1: Allah razı olsun. Hadi kardeşlerim, bir an evvel varalım yanına.
2: Hurmalığa geldik ya Eba Bekir. İşte bakın Ali burada. Kendini öyle işe vermiş ki geldiğimizi duymadı bile.
1: Üstelik oldukça üzgün görünüyor. Selamun aleyküm ya Ali. Kolay gelsin.
4: Ve aleyküm selam. Ya Eba Bekir, ya Ömer, ya Sad. Beni sevindirdiniz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk ya Ali. Nasılsın kardeşim?
4: Sizleri gördükten sonra daha nasıl olayım? Şu akan suyun hurmaları ferahlattığı gibi rahatladım. Gönlüm aydınlandı, huzur buldum. Doğrusu buraya kadar gelmenize epey şaşırdım. Beklemiyordum sizi. Gelin, gelin durmayın güneşte.
1: Ya Ali, buraya hayırlı bir iş için geldik. Biliyoruz ki her hayırlı işte sen öncüsün. Peygamber katında öyle değerli bir yerin var ki kimseye nasip değildir.
4: Ya Eba Bekir, biz övülmeye layık insanlar değiliz. Kaldı ki Resulullah'ın bastığı yerde bir toz zerresi olabilirsek ne mutlu.
1: Ya Ali, senin ne kadar mütevazi olduğunu hesaptan bilmeyen mi var?
4: Ben...
1: Ya Ali, az önce de söylediğimiz gibi bizler buraya hayırlı bir iş için geldik.
4: Hayır işten maksadınız nedir ya Eba Bekir? Beni merakta bırakmayın.
1: Ya Ali, sen ki Resul-i Ekrem'in en yakınısın. Buna rağmen herkesin Fatıma'yı istediği bir zamanda sen hiç istemedin. Niçin?
4: Ben buna nasıl cüret ederim? Yok. Hayır kardeşim. Haddimi bilirim ben.
1: Dinle. Sen de biliyorsun ki kimseye ümit verilmedi. Bizler öyle zannediyoruz ki bu izdivaç sana nasip olacaktır.
4: Ya ibadet.
1: Evet ya Ali. Seni dinliyorum. Gözleri dolu dolu oldu. Tam bir edep ve haya numunesi.
4: Ya Eba Bekir, kalbimi yakan ateşe alevlendirdin. Bu arzuyu en şiddetli duyan benim ama elimin ne kadar darda olduğunu biliyorsunuz.
1: Hayır ya Ali, böyle düşünme. Allah ve Resulü yanında dünyanın ne kıymeti var ki? Çekinme, git iste.
2: Evet, çekinme, git iste.
0: Her şey ortada, daha ne duruyorsun? Hayırlı işi geç bırakma, git iste.
1: Elhamdülillah.
4: Ey dünya ve ahiret kardeşlerim, beni cesaretlendirdiniz. İnşallah dediklerinizi yapacağım.
5: Hazreti Ali arkadaşlarının sözleriyle cesaret kazanmıştı. Devesini çözerek önce evine, sonra sevgili peygamberimize gitti. Allah'ın Resulü validelerimizden Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın evindeydi.
6: Peygamberimiz bu esnada, ya Ümmü Seleme, kapıyı aç. Bu gelen öyle bir kimsedir ki Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve Resulü de onu severler buyuruyorlar.
7: Ey Allah'ın Resulü, gelen kim ki hakkında böyle güzel sözler söylüyorsun?
6: Efendimiz tebessüm ettiler ve kardeşim ve amcazadem Ali buyurdular.

0: Efendimizin mübarek hanımı misafiri bekletmemek için süratle kapıya koştu. Öyle ki az kalsın yüzü koyun kapaklanacaktı. Ümmü Seleme kapıyı açtıktan sonra hareme geçinceye kadar Hazreti Ali içeri girmedi.
1: Sonra "Esselamu aleyke ya Resulullah ve berekatühü" diye sevgili peygamberimizi selamlayarak huzurlarına geldiler. Efendimiz "Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü" cevabıyla selamı aldılar ve huzurlarında yer gösterdiler.
0: Bir insanın bir büyükten isteği olunca ne yapar? Başını göğsüne eğip bekler. O da öyle yaptı. Çünkü mevzuyu hemencecik açmaya utanıyordu. Resuller Resulü'nün olanca heybet ve vakarı üzerindeydi.
1: "Ya Ali, bir arzun olduğunu zannediyorum. Çekinme, dileğin neyse söyle" buyurduklarında, "Ya Resulullah, anam babam sana feda olsun. Malumlarınız olduğu gibi, babam Ebu Talip ve anam Fatıma binti Esed, beni hazretine teslim ederek yanına verdiler. Şükürler olsun ki hizmetinle şeref kazandım. Beni zahiren ve batınen terbiye ettin. Zati alilerinden gördüğüm ihsanı anamdan ve babamdan görmedim. Bereketinle batıl bir dine girmedim. Doğru yol üzere olmama vesile oldun. Senin sevgin hayatımın sermayesidir. Şimdi isteğim o ki hiçbir yakınım ve dert ortağım yoktur. Bir zamandan beri Fatıma'yı isteme cüretini düşünmekteyim."
2: Sevgili peygamberimiz şefkat dolu bakışlarıyla mübarek genci okşayarak tebessüm buyurdular ve "Evlenmek için herhangi bir şeyin var mı?" diye sual ettiler.
1: "Bir kılıç ve bir devem var."
2: Bu cevabı müteakip sevgili peygamberimiz "Sana bir zırhlı gömlek hediye etmiştim. Hutami usta işi. Duruyor mu?" diye sordular.
1: "Evet. Bir de o var. Bütün malım bundan ibaret."
2: Bunun üzerine iki cihan serveri, "Kılıç cihatta, deve de binek olarak sana lazım olur. Fatıma'nın mehri bu zırhlı gömlek olsun. Onu sat ve parasını bana getir. Ya Ali, müjdeler olsun ki Hak Teâlâ seninle Fatıma arasında göklerde nikah akdetti. Sen gelmeden evvel Sutail ismindeki melek bunu haber verdi. Onun bu müjdesinden sonra Cebrail aleyhisselam geldi. Elinde cennet ipeğinden bir nikah senedi vardı. Dedi ki, Allahü Teala kızın Fatıma'yı amcaoğlun Ali'ye nikah etti. Göklerde şenlik var. Cennetler süslendi, huriler donandı, Tuğba ağacı yapraklar yerine cennet yiyecekleriyle doldu. Melekler dördüncü gökte Beyt-i Mamur etrafında toplandılar. Adem aleyhisselam hutbe okudu. Yüce Allah bana hitaben buyurdu ki, Ya Cebrail, Fatıma binti Muhammed'i Ali ibni Ebi Talib'e nikah eyledim. Melekleri şahit tutarak bu nikahı belgele. Ben melaikeyi şahit ederek nikah akdini bu cennet ipeğine yazdım. Rabbimiz bu sevinçli haberi sana iletmemi buyurdu. Ve senin de ümmetin arasında bu nikahı tazelemen irade edildi. Ayrıca şu haberi de genç evlilere müjde olarak ver ki, iki yüksek evlatları dünyaya gelecek ve onlar hem dünyada aziz olacaklardır hem de ahirette." buyurup Hazreti Ali'ye müjdeyi verdiler.
0: Haber Hazreti Ali'yi çok sevindirdi. Sevgili peygamberimiz zırhı satmak üzere seçkin genci uğurladı.
1: "Bugün pazarda oldukça kalabalık. İnşallah bir an evvel zırhı satarım."
3: "Oo, pazarda zırhçı da varmış."
1: "Evet, bu zırhı satmak istiyorum."
3: "Hele ver şöyle bir bakalım bakalım ona hadi."
1: "Al bak, eksiği falan yok."
3: "Göreceğiz eksiğinin olup olmadığını." "Evet, Demek bu zırhlı gömleği satmak istiyorsun. Başka var mı?
4: Hayır, yalnız bu gördüğüm.
3: Hutami usta işine benziyor. Ama biraz eski. Söyle bakalım, ne istiyorsun buna?
4: 480 dirhem. Ancak bu paraya satarım.
3: Çıldırmışsın bre kuzum. Bu zırhın değeri olsa olsa 100 dirhem eder.
4: Hayır, 100 dirheme veremem.
3: Vaziyetine bakılırsa ihtiyaçtan satıyor. Eğer bu zırhlı gömleği ucuz fiyata alabilirsem en az 600 dirheme satabilirim. Birkaç dirhem daha verdin mi çaresiz satacaktır. Peki senin hatırın için son 150 dirhem. Şimdi satıyor musun ha? Anlaştık mı? İşte al paranı, ver zırhı.
4: Madem ısrar ediyorsun 450'ye veririm. Ama 450'den tek dirhem aşağı olmaz.
3: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zırha istediğin parayı kimse vermez. Gel seninle anlaşalım.
4: Cevabımı duydun. 450 dirhem.
3: Anlaşıldı, anlaşıldı. Senin bu zırhı satmaya niyetin yok. İşte ben gidiyorum.
4: Böylesi kıymetli bir zırhı değerinden aşağı nasıl satarım? Hem satmış olsam bile elime geçecek para işimi görmeyecek. Hayırlısı olsun. İnşallah bu zırha kıymetini veren biri çıkar. En iyisi pazarı şöyle bir gezeyim.
5: Ya Ali. Ya Ali.
4: Ah, sen miydin ya Osman? Affedersin, seni fark edemedim.
5: Ya Ali, bu ne hal? Niçin böyle dalgın yürüyorsun? Bu elindeki nedir?
4: Bu zırhı satmak istiyordum. Ama alıcı çıkmadı.
5: Demek satmak istiyorsun.
4: Evet ya Osman. İhtiyacım var.
5: Peki ne istiyorsun?
4: Ne verirsin?
5: 480 dirhem veririm.
4: Tam değerini verdi. Üstelik ihtiyacım olan parayı. Ne eksik ne fazla. Bu yüksek sahabi halimi anlamış olmalı. Peki, bu zırhı 480 dirheme sana sattım.
5: Satın aldım. Buyur paranı ya Ali.
4: Buyur zırhını ya Osman.
5: Ya Ali, bu zırh benim oldu değil mi?
4: Gayet tabii.
5: Madem öyle, ben bunu sana hediye ettim.
2: Eshabın cömertlik, sevgi ve kardeşliğine ne güzel misal. Hadiseyi öğrenen Resulullah, Hazreti Osman'a dua edecektir. Ki karşılığında bir değil, binlerce zırh verilse yetmez. Öyle ki, Osman benim cennet arkadaşımdır buyurmuşlardır.
0: Evet, Fatıma 15 yaşında. Efendimiz, asiller asili som iffet, som haya, som edep, mübarek kızlarından fikrini soruyorlar. O, siz bilirsiniz manasına, başlarını eğiyor. Aziz genç kız, tam bir teslimiyet içinde. Peygamberlerin en üstününün hakkında buyurduklarıysa, şereflerin en yükseği. Fatıma, benim ruhumdur. Hakikaten sevgili kerimesi, bilhassa konuşma ve yürüyüşleriyle, muhterem babalarına o kadar benziyor ki.
2: Hazreti Ali ise 21 yaşında bir yakışıklı genç. Buğday benizli, iri siyah gözlü, güler yüzlü, gür sakallı, uzun gerdanlı, geniş göğüslü, iri yapılı bir delikanlı. Takvada üstün, cesarette muazzam, ilimde engin.
0: Bu sırada sevgili peygamberimiz ihtiyaç listesini hazırlattılar.
2: Hazreti Ali mehir parasını olduğu gibi getirip koruyucusu, kurtarıcısı ve müstakbel kayınpederine verdi. Peygamber Efendimiz paranın bir kısmını Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'a vererek gül suyu ve bal al. Balı mescidin bir kenarında büyük bir kapta ezerek şerbet yaparsınız. Nikahtan sonra şerbet içeceğiz. Sonra da ensar ve muhacirleri Ali ile Fatıma'nın nikahlarının yapılacağını söyleyerek davet et, buyurdular.
6: Ey Ensar! Ey Muhacirin! Ey Müslümanlar! Hepiniz duyun! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var! Fatıma binti Muhammed ile Ali İbni Talib'in nikahı var. Fatıma binti Muhammed.

0: Ali İbni Talib'in nikahı var. Bu nikaha bütün Müslümanlar davetlidir.
1: Ya Rabbi, ne güzel bir haber bu. Duydunuz mu kardeşlerim? Müjde bu, müjde.
2: Hem de ne müjde. Elhamdülillah, elhamdülillah. Hadi kardeşlerim, koşun nikaha yetişelim. Peygamber şerbetinden biz de nasiplenelim.
3: Haber Medine'ye dalga dalga yayıldı. Peygamber davetini işiten sahabi Mescid-i Nebi'ye koştu. Mabedin içi dışı dolu.
4: Sevgili peygamberimiz bir güneş aydınlığıyla içeri girdiler. Minbere çıkarak hamd ve sena eyledikten sonra buyurdular ki: Ey müminler! Kardeşim Cebrail gelerek haber verdi ki, Hak Teala melekleri Beyt-i Mamur'e toplayarak buyurmuş ki, Fatıma binti Muhammed'i Ali İbni Ebi Talib'e nikah eyledim. Bana da bu nikahı eshabım arasında şahitler huzurunda yenilememi emretmiş. Ve sonra Hazreti Ali'ye, Ya Ali, kalk ve hutbe kaidesini ifa et buyurdular.
3: Hazreti Ali kalkıp Resulullah Efendimizin önüne gelerek Allahu Teala'ya hamd ve sena, Habibine salavat getirdi ve cemaate hitaben,
5: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'yı bana zevce olarak verdi. Onun mehri benim zırhlı cübbemdir. Ben bu nikah akdine razıyım. Siz de şahit olun.
4: Eshab-ı kiram sordular:
6: Ey Allah'ın Resulü, Fatıma'yı bu şekilde verdin mi? Şehadet edildin mi?
3: Sultanlar Sultanı Yüce Peygamber tasdik cümlesini ifade buyurdular. Evet ey eshabım, bu nikaha siz de şahit olun.
4: Sevgili peygamberimiz ayrıca taze hurma aldırdılar. Eshab önce hurma yedi, gül suyu dökündü ve bal şerbeti içti. Eşsiz, emsalsiz bir güzel gün yaşanıyordu.
7: Mübarek olsun,
8: mübarek, mübarek olsun.
4: Mübarek olsun diye tebrikler birbirini takip etti. Efendimiz odalarına geçtiler.
3: Fatıma sessiz sessiz ağlıyordu. Sevgili peygamberimiz mübarek kızına niçin ağladığını sorduklarında,
9: Babacığım, benim mehrimde para pul olmamalı.
3: Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, peki ne olmalı ya Fatıma buyurduklarında,
9: Ey babacığım, arzum o ki kıyamette Muhammed Aleyhisselam ne kadar günahkar mümine şefaatçi olursa ben de o kadar günahkar mümineye şefaatçi olabileyim. Benim mehrim bu olsun. Mümine hanımlar cehennemde yanmasın. Yanmasın.
4: Az sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Elinde Fatıma'nın isteğine izin veren cennet ipeğinden bir ferman vardı. Peygamberimiz memnun bir şekilde, Ya Fatıma, peygamber kızı olduğunu ispat ettin buyurdular.
3: Onların kalbinde dünya sevgisine yer yok. İşte Hazreti Ali'nin yüzüğündeki yazı.
5: El mülkü lillah, mülk Allah'ındır.
3: O güne kadar merhamet ummanı yüce peygamberin evinde kalan aslan yürekli ulu sahabi Ali radıyallahu anh, Mescid-i Nebevi yakınında Hazreti Ayşe validemizin odasının karşısında Harise bin Numan'ın evini kiraladı.
4: Nikahın üzerinden bir aya yakın bir zaman geçiyordu. Efendimiz bir tenhada aziz damadını görünce ona, Ya Ali, eşin o kadar kıymetli bir hanımefendidir ki kadınlar içinde ondan daha üstünü yoktur buyurarak iltifat ettiler.
3: Bir gün Hazreti Ali'nin kardeşi Ukayl dedi ki,
10: Bu nikah bizi bahtiyar etti. Keşke düğün de gecikmeden olsa. Ya Ali, yakın dost ve akrabalarımız da düğünün bir an evvel olmasını arzuluyorlar.
5: Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ancak Resulullah'tan hicap etmekteyim.
4: Bunun üzerine sevgili peygamberimizin evine geldiler. Onları peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen karşıladı. Maksatlarını

0: anlayınca...
1: Siz şimdi gidin. Bu kadınların halledeceği bir meseledir. Biz Allah Resulü'nün o güzel hanımlarıyla bir araya gelir, bir gün için söz birliği eder, size de haber veririz.
0: Peki, gidiyorum.

0: o?
1: Benim, Ümmü Eymen.
0: Hoş geldiniz ey Ümmü Eymen. İçeri geçin. Lütfen buyurun. Buyurun, şöyle oturun.
1: buraya gelmemden maksat...
0: Ey Ümmü Eymen, sen ailemizden sayılırsın. Çekinme, söyle.
1: Evet, malumunuz... Resul Aleyhisselam'ın biricik kızları Fatimatü Zehra nikahlıdır. Bu yüzden düğün gününü merak edenler bir hayli çoğalmakta.
0: Ey Ümmü Eymen, düğün gününün geciktiğini bizler de bilmekteyiz. Lakin en iyisini Resulullah bilir.
1: Evet, doğru söylüyorsun. En iyisini o bilir.
0: Bakın, Ayşe akıllıdır. Biz en iyisi Ayşe'ye gidelim. O bizden daha iyi düşünür.
2: Hep beraber kalkıp Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. İki cihan sultanı da oradaydı.
3: Demek düğün günü merak ediliyor.
1: Evet ya Ayşe, bu yüzden geldik.
0: Ne mutlu bir gün, ne huzurlu bir gün. İki güzele en güzel düğün. Ah, Hatice Tülkübra da aramızda olaydı. Ah, ah.
4: Hatice Tülkübra radıyallahu anhadan söz edilince orada bulunan kadınları bir hüzün kapladı.
0: Şimdi Hatice Tülkübra olsaydı kim bilir neler yapardı.
3: Ah, bu günleri görseydi ne kadar sevinir, bize yol gösterirdi.
4: Onların bu şekilde konuşmaları sevgili peygamberimizi duygulandırdı. Bir kere daha büyük hayat arkadaşını hatırlamıştı. Hatice Gibi Hanım nerede? Bütün herkes beni yalanlarken o bana iman etti. Olanca servetini uğruma feda etti. Öyle kıymetli bir mümineydi ki daha hayattayken cennette onun için zümrütten bir köşk yapıldı buyurdular.
2: Hanımlar peygamberimize Hazreti Ali'nin isteğini arz ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz Ümmü Eymen'e damadını huzuruna davet etmesini buyurdular. Hazreti Ali geldi. Hanımlar iki dostu baş başa bıraktı.
4: Genç insan başı önüne eğik oturuyordu. Sevgili peygamberimiz, "Zevceni ister misin ya Ali?" diye sordular. Eşsiz terbiye sahibi delikanlı kibarca arz etti.
5: "Evet ya Resulullah."
2: Peygamberimiz Esma binti Umeyse, "Lütfen Fatıma'nın evini hazırla." buyurdular.
6: "Baş üstüne ya Resulallah."
2: Esma radıyallahu anha yeni, yamalı ve hasırdan olmak üzere 3 minder hazırladı. Minderleri hurma lifiyle doldurmuştu.
4: Efendimiz çeyiz alınması için mehir parasından bir miktar Hazreti Ebu Bekir'e verdiler. Taşınacak bir şey olursa taşımaları için de yanına Bilal ve Selman radıyallahu anhümü kattılar.
2: Nikahın üzerinden bir ay geçmiş durumda. Hicretin ikinci yılı Recep ayı. Peygamberimiz Hazreti Ali'ye de para verip bununla hurma, yağ, un ve yoğurt almasını buyurdular.
4: Hazreti Ali ayrıca zırhını bir Yahudi'ye rehin bırakarak bedeliyle arpa aldı. Arpa ile ekmek yapıldı. Sevgili peygamberimiz deriden bir sofra getirterek bunun üzerinde çekirdeksiz hurma, yağ, un ve yoğurtla velime yaptılar.
2: İçeriye onarlı gruplar halinde alınan toplam 700 kadın ve erkek yiyip içtiler. Peygamberimiz düğün

0: öncesi gelin evine teşrif buyurarak hazırlıkları gözden geçirdiler. Genç çiftin evine gelince gözlerinin yaşarmasına mani olamadılar. Ya kızım, sabret. Musa bin İmran'la hanımının da yıllarca döşekleri yoktu.
1: Gelin evinde şu eşyalar vardı. Hazreti Esma'nın hazırladığı 3 minder, bir saçaklı halı, hurma lifinden bir yastık, 2 el değirmeni, bir su kırbası, bir toprak testi, meşinden bir su bardağı, bir havlu, bir elek, bir koç postu, dökük tüylü eski bir Yemen halısı, hurma yaprağından bir sedir, bir kadife yorgan, Yemen işi 2 alacalı elbise. Kainatın baş tacı sordular. Esma binti Ümeys burada mı?
2: Evet ya Resulallah, burada.
1: Bu sözler üzerine sevgili peygamberimiz, demek ki Resulullah'ın kerimesine hizmete geldi buyurdular.
2: Evet, ey Allah'ın Resulü, Fatimatü Zehra'ya hizmet ediyor.
1: İki cihan serveri memnunlar. Hayra karşı olsun.
0: Sevgili peygamberimiz bir kapla su getirdiler. Evvela dökülen suyla mübarek ellerini yıkadıktan sonra kaptaki suya biraz misk döktüler ve önce kızlarını çağırdılar. Fatıma Hazretleri bir iffet abidesi gibi duruyor ve edebinden yere bakıyordu.
1: Peygamberimiz bir taraftan dua ederken bir taraftan da kızlarının başına, göğsüne ve sırtına su çiselediler. Aynısını damatlarına da yaptılar. En sonunda da İhlas ve Muavvizeteyn dualarını okudular. Mübarek kızını alnından öpüp bağrına bastılar ve Hazreti Ali'ye "Hanımın iyi hanımdır." buyurdular. Hazreti Fatıma'ya da "Erin iyi erdir." dediler.
0: Sonra "Ya Ali, kızımı sana cariye olarak veriyorum. Fakat unutma ki sen de onun kölesisin." dediler ve ilave buyurdular. "Evlilik İki bedende tek bir ruhtur."
1: Efendimiz son olarak kapının iki tarafından iki elleriyle tutarak bereket için Allah'a dua ettiler ve gençleri Allah'a emanet ederek ayrıldılar.
0: Dört gün sonra Resulullah Efendimiz yeni evlileri ziyarete gittiler ve iki ciğerparesinin arasına oturdular. Ve sonra "Ya Ali, su getir." buyurdular. Hazreti Ali'nin getirdiği suya bir ayeti kerime okudular ve sonra "İç." dediler. Lakin birazı kalsın.
1: Kalan suyu damatlarının başına ve göğsüne serptiler ve tekrar su istediler. Buna da dua okuduktan sonra aynı şeyi kerimelerine de yaptılar ve dua ettiler. Allah sizi ve zürriyetinizi şeytandan korusun.
0: Biraz sonra Hazreti Ali'yi dışarı gönderdiler ve onu kızlarına sordular.
3: Babacığım, bütün olgunluk ve üstünlükler kendisinde mevcuttur. Ancak bazı Kureyşli kadınlar kocan fakir bir insan diyorlar.
1: Bu sözler üzerine kainatın efendisi, "Ey kızım, baban ve kocan fakir değildir. Bütün yer ve gök hazine ve definelerini bana arz ettiler, kabul etmedim. Ey kızım, eğer benim bildiğimi sen bilseydin, dünya senin nazarında hor ve aşağı olurdu. Kocan sahabenin ilklerindendir, İslam'ın büyüğüdür, ilimde en derindir. Ey kızım, Allahü Teala Ehl-i Beyt'ten iki kimse seçti. Biri baban ve biri helalindir. Sakın ona bir itaatsizlik etmeyesin." dediler, nasihatte bulundular.
0: Bu konuşmadan sonra Hazreti Ali'yi davet ettiler ve ona da Hazreti Fatıma hakkında ricalarını bildirdiler. Resulullah Efendimiz, "Ya Ali, Fatıma'nın hatırına riayet eyle. O benden bir parçadır. Onu hoş tut. Eğer onu üzersen beni üzmüş olursun." buyurdular.
1: Bu güzel evlilikten Gonca güller, Yaseminler benzeri narin evlatlar dünyaya geldi. Hasan, Hüseyin, Muhsin adında 3 erkek çocuk, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında 2 kız.
0: Fatıma radıyallahu anh'ın kardeşlerinin ya çocukları olmadı veya küçük yaşta vefat ettiler. Muhsin 1 yaşında vefat etti. Zeynep ileride Abdullah bin Cafer-i Tayyar'la evlenecek ve bu evlilikten Ali ve Ümmü Gülsüm isminde 2 ceylan yavru olacaktır ki bu nesle Şerifi Caferi denecektir.
1: Sevgili Peygamberimizin üstün ve seçkin soyu Hazreti Fatıma, Hazreti Ali evliliğiyle devam etti. Hazreti Hasan nesli şerifler ve Hazreti Hüseyin nesli seyyidlerle.
0: Hazreti Hasan gayet güzeldi. Yüzü ve bakışları Peygamberimize çok benzerdi. Hazreti Hüseyin'in ise konuşma ve davranışları Efendimiz'e çok benzerdi. Hatta yetişkin yaşında onun sesini duyan yaşlı eshab, Peygamberimizin sesini duymuş gibi heyecanlanırlardı. Sevgili Peygamberimizin Fatıma anneciğimize olan muhabbetleri o kadar yüksek, onun da babacığına bağlılığı o kadar yüce ki, anlamak ve izah etmek ne mümkün?
1: Efendimiz, kainatın efendisi, bir sefere veya gazaya çıkacakları zaman önce Fatıma radıyallahu anhayı ziyaret ederek bağrına basıyor, dönüşte de mescidi ziyaret ve 2 rekat namaz kıldıktan sonra yine en evvel ona uğrayıp sonra evlerine gidiyorlar.
0: Peygamberimiz oturmuşken içeriye Fatıma girdiğinde Resulullah onu ayağa kalkarak karşılıyor ve sağ yanlarına oturtuyorlar. Bir babanın hem de en son ve en büyük peygamberin ayakta karşıladığı mübarek genç evlat.
1: İşte İslamiyet'in kadına verdiği değerin benzersiz örneği. Hazreti Fatıma, hanımlar hanımı, hanımefendi, yüksek bilgi ve yüksek tefekkür sahibi.
0: Peygamberimiz, Fatıma benim aynamdır, onda kendimi görüyorum buyuruyorlar.
1: İşte sahip olduğu 2 manevi rütbe. Seyyidetü Nisaül Müminin, mümine kadınların efendisi. Eftalü Nisaül Ehlil Cenneti, cennet ehli kadınların en üstünü.
0: Hazreti Fatıma gündüz ev işleriyle, geceleri de ibadetle meşgul. Öyle ki bazen sabaha kadar uyumadan ibadet ediyor. Bir gün Resulullah ziyaretlerine geldiğinde babacığından yeni gelen cariyelerinden bir hizmetçi verilmesi ricasında bulundu.
3: Ev işlerinde yardımcım olur.
0: Allah'ın Resulü bu isteğe, "Ya Fatıma, hizmetçi mi yoksa hizmetçiden üstün olan bir şey mi istersin?" dediklerinde,
3: "Hizmetçiden üstün olanı tercih ederim babacığım."
1: Bunun üzerine iki cihan serveri, "Öyleyse her gün yatmadan evvel 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve bir kere de La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir" de. Hepsi 100 kelimedir. Bunlara karşılık kıyamette 1000 sevap bulursun. Mizanda da sevapların ağır gelir buyurdular. İşte namazlardan sonra yapılan tesbihlerin doğuş sebebi.
0: Ramazan ayı gelmiştir. İftar sofrası hazır. Allah Resulü'nün 2 göz bebeği vaktin dolmasını bekliyorlar. Derken kapı çalınıyor.
4: Buyur. Birini mi aramıştın?
5: Ben fakir biriyim.
4: Peki istediğin nedir?
5: Açım.
4: Aç mısın?
5: Evet, iyiydim. Günlerdir ağzıma tek lokma yiyecek koymadım.
4: Nasıl? Günlerdir bir şey yemedin mi?
5: Evet. Kendi dinimden olan hiç kimse bir şey vermedi bana. Ama siz Müslümanların

0: merhametli olduğunu duydum. Belki yiyecek bir
1: bekle,
0: şeyler.
1: Bekle beni, hemen geliyorum.
2: Ey efendim, kapıda bekleyen kimdir?
1: Fakir biri. Aç olduğunu söylüyor. Günlerdir tek lokma şey yememiş. Halbuki bizim iftar ve sahur soframız hazır. İki gözümün nuru sultanım. Söyle, bu fakir dilenciye ne ikram edelim?
2: Efendi, en iyisini sen bilirsin ama ben şu iftar senesini götürüp o dilenciye vermeni isterim.
1: Allah senden razı olsun ey Fatıma. Ben de bunu demeni bekliyordum.
2: Hadi efendim, bekletme o garibi. Biz suyla da iftar açarız.
3: İki cömert insan, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, siniyi olduğu gibi fakire veriyorlar. Kendileri suyla iftar açıyor ve suyla sahur yapıyorlar. Ancak yoksul kişi ertesi gün ve daha ertesi gün yine aynı saatlerde kapıda.
4: Üçüncü gün dilenci yiyecekleri alıp gitmişti ki sevgili peygamberimiz teşrif ettiler ve bir şeyler getirin, iftar edeceğim buyurdular.
3: Fatıma ve Ali telaştalar. Ne yapsalar? Hiçbir şey yok. Allah'ın Resulü ricalarını tekrarlıyorlar. Ev sahipleri sudan gayrı bir şey olmadığını arz ediyorlar. Efendimiz, hayır, mutfakta bir tepsi var, onu getirin. Merakla mutfağa giriyorlar ki bir cennet sofrası, bir mucize.
4: Peygamberimiz, evet, cömertlik yapın, verin ama hududu da unutmayın buyuruyorlar.
3: Sevgili peygamberimiz ilk günden itibaren 6 ay boyunca her sabah namazına giderken iki can yavrularının kapılarına gelir. Ey Muhammed'in ev halkı, haydi namaza ve ya ehli beyt, Allah sizden günah kirini gidermek, sizi tertemiz yapmak ister diye seslenirlerdi.
4: Eshab-ı kiram sevgili peygamberimizin mübarek hanımlarından Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruyorlar.
5: İnsanların Resulullah'a en sevgili olanı kimdir?
6: Kadınlardan Fatıma-tüz-Zehra, erkeklerden Fatıma'nın kocası Ali.
3: İşte ona sallallahu aleyhi ve sellem en sevgili olan iki güzel.
4: Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh gazadan evine dönmüştü. Yorgun ve açlıktan bitap halde mübarek hanımı Fatıma-tü Zehra'ya soruyor.
1: Ey Fatıma, evde yiyecek bir şeyler var mı? Çok acıktım.
2: Ey efendim, evde yiyecek olarak hiçbir şey kalmadı. Yalnız 6 akçe para var. İşte. Bu akçelerle çarşıdan yiyecek... Bir de Hasan'la Hüseyin meyve istemişlerdi. Biraz da meyve alırsın.
1: Peki.
7: Hey! Hey ne oluyor? Bırakın yakamı! Bırakın diyorum! Bırakın!
8: Hayır, bırakmam seni. Ya paramı verirsin ya da mahkemeye gideriz. Anladın mı?
7: Lütfen. Bana birkaç gün daha müsaade et. Söz. Paranı iade edeceğim.
8: Hayır. Hayır olmaz. Ben de sıkıntıdayım. Bir saat dahi bekleyecek halim yok.
7: Evde çoluk çocuğum aç bekliyor. Bu durumda nasıl öderim?
8: Ben anlamam arkadaş. Ya parayı ödersin ya da mahkemeye gideriz.
1: Allah. Şu insanlar kendi kendine niçin münakaşa ederler? Bir türlü anlayamıyorum. Yanlarına gidip vaziyeti öğrensen iyi olacak.
8: Hey durun. Sen de kimsin delikanlı? Hem işimize niye karışıyorsun ha?
1: Adım Ali bin Ebi Talip. Şimdi siz söyleyin, bu adamı niçin hırpalıyorsunuz?
8: Niçin mi? Benden ödünç para aldı. Günü geldiği halde ödemiyor.
1: Peki münakaşanız kaç para içindir?
8: 6 akçe içindir.
1: Benim cebimde de tam 6 akçe var. Bu garip Müslümanı bu sıkıntısından kurtarayım. Fatıma'ya da

0: Acaba Fatıma'ya ne desem? Her neyse, olan oldu artık. Nasılsa Hazreti Fatıma kadınların seyyidesi, Resulullah'ın kızıdır. İşi demez. En iyisi eve varmak.
1: İyi efendim. Pazarda ne oldu ki bir şey almadan eve geri geldiniz?
0: Ey gözümün nuru sultanım. Verdiğin akçelerle bir Müslümanı hapse girmekten kurtardım. Ne yazık ki çocuklara meyve alamadım.
1: Çok iyi yaptın. Elhamdülillah. Bir Müslümanı hapisten kurtarmışsın. Üzülme.
2: Böylesine asil bir cevapla teselli etmişti sevgili eşini. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anh, hanımının mübarek hatır-ı şeriflerinin biraz mahzun olduğunun da farkına varmıştı. Gönlünde bir kırıklık hissetti.
0: Ey sultanım, eğer izin verirsen şöyle bir dışarı çıkıp dolaşmak istiyorum.
1: Nasıl isterseniz efendim.
0: En iyisi gidip Resulullah Efendimizin mübarek yüzünü göreyim de bu üzüntüden kurtulayım.
2: Hazreti Ali yolda giderken iki cihan serverinin mübarek simalarını düşünüyor. Zira sevgili peygamberimizin mübarek yüzüne bakan kimsenin her üzüntüsü gittiği gibi kalbinde sürur ve safa hasıl oluyor. Hane-i Saadet'e biraz yolu kalmışken kendisine doğru yaklaşan güzel yüzlü bir ihtiyar gördü. Elinde besili bir deve olduğu halde kendisine doğru yaklaşıyordu ihtiyar.
3: Ey yiğit, bu deveyi satıyorum, alır mısın?
0: Şimdi param yoktur ihtiyar. Belki başka zaman.
3: Sen iyi birine benziyorsun. Sana veresiye veririm.
0: Peki kaça veriyorsun bu deveyi?
3: 100 akçeye veririm.
0: Ücretini ne zaman vereyim?
3: Haftaya verebilir misin?
0: Tamam, kabul ettim.
3: Peki, ben de kabul ettim. Ve bu deveyi sana sattım.
4: Hazreti Ali radıyallahu anh deveyi aldı, yürümeye başladı. Pek az yol almıştı ki bir adama rastladı.
5: Ya Ali, bu ne güzel bir deve. Hiç böylesini görmemiştim. Bana satar mısın?
0: Evet, satarım. Kaç akçe verirsin?
5: 300 akçeye verir misin?
0: Olur, veririm.
5: Peki, 300 akçeye bu deveyi senden satın aldım.
0: Ben de sattım.
5: Buyur ya Ali. Bu kesede tam 300 akçe var. İşte buyur para.
2: Hazreti Ali 300 akçeyi aldı. Çarşıya gitti. İhtiyaçları temin edip eve geldiğinde Fatıma-tüz-Zehra Hazreti Ali'ye parayı nereden bulduğunu sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh olanları kısaca anlattı. Az sonra iki cihan serveri evlerine teşrif ettiler.
4: Resulullah Efendimiz, "Ya Ali, deveyi kimden alıp kime sattın?" buyurdular. Hazreti Ali başını önüne eğip,
0: "Bunu ancak Allah ve Resulü bilir."
2: Sevgili Peygamberimiz, "Ya Ali, sana deve satan Cebrail aleyhisselam, satın alan İsrafil aleyhisselamdı. Deve de cennet develerindendi. O Müslümanı sıkıntıdan kurtardığın için Hak Teâlâ dünyada 1'e 50 hasene yani sevap verdi. Ahirette vereceğinin hesabını ise kendisinden başka kimse bilmez." buyurdular.
4: Tarih Hicri 11. Rebiülevvel ayının 12. pazartesi. İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz ebedi aleme göçtüler. Fatıma validemiz ayrılık ateşiyle yanıyor. Bir kez olsun gülmüyorlar. Gündüzleri oruç tutuyor, geceleri ise ibadetle geçiriyorlar. Bu ayrılığa ancak 6 ay dayanabiliyorlar.
2: Fatıma validemiz rahatsızlar. Vefat edeceklerine yakın bir zaman Esma binti Ümeyr radıyallahu anha ile sohbet ediyorlar. Esma binti Ümeyr Hazreti Fatıma'nın bir defa olsun gülmeyen yüzlerine baktıkça içi burkuluyor.
1: Ey Fatıma, sizi böyle kederli gördükçe biz hanımlar daha çok üzülüyoruz.

0: Lütfen söyleyin, sizi bu kadar üzen husus nedir?
1: Ey Esma, her fani gibi ben de bu dünyadan gideceğim. Belki de iyice yaklaşıyorum.
0: Öyle deme ya Fatıma. Seni görünce sanki Resulullah Efendimiz'i görmüş gibi heyecanlanıyorum. Yanık yüreğim bir nebze ferahlıyor.
1: Esma, ölüm bir bana değil ki. Hepimiz onu tatacağız. Yalnız.
0: Evet, yalnız.
1: Yalnız. Öldüğümde insanlar arasına perdesiz çıkarılacağımı düşünerek çok üzülüyorum. Utanıyorum Esma.
0: Şey efendim, aklıma bir şey geldi.
1: Ey Esma, nedir aklına gelen?
0: Habeşistan'dayken hurma dallarını çadır gibi ördüklerini görmüştüm. Belki...
1: Ya Esma, sen hurma dallarını örebilir, çadır yapabilir misin?
0: Evet ey Fatıma, yapabilirim.
1: O halde çabuk ol, görmek istiyorum.
0: Peki, müsaade ederseniz dışarıdan hurma dalları getireyim. Nasıl olacağını göstereyim. Perdenin arkasında kimse kimseyi göremez.
1: Evet, dediğin doğrudur. Esma.
0: Buyurun efendim.
1: Sana vasiyetimdir. Öldükten sonra beni sen yıka.
0: Peki efendim.
1: Ağlama ey Esma. Senden başka kimse içeri girmesin.
0: Nasıl isterseniz ey Fatıma.
1: Allahü Teala senden razı olsun ey Esma.
2: Hazreti Fatıma validemiz, Resulullah'ın vefatından 6 ay sonra, Ramazan-ı Şerif'in 3. gecesi, akşamla yatsı arasında 24 yaşındayken vefat etti.
3: Hazreti Ali radıyallahu anh, cenazesine kimseyi çağırmadı. Bir rivayete göre, Ehl-i Beyt'ten birkaç kişiyle cenaze namazını kılıp, gece defnettiler. Ertesi gün, Ebu Bekri Sıddık, Ömer Faruk, ve birçok sahabi radıyallahu anhüm hasta ziyareti için Hazreti Ali'nin evine geldiler. Vefat haberini alıp vaziyeti anlayınca,
4: "Ya Ali, bize niçin haber vermedin? Namazını kılardık. Hizmetini görür, sana yardımcı olurduk."
5: Vasiyet etmişti.
4: Vasiyet mi?
5: Evet. Öldükten sonra kendisini erkeklerin görmemesi için gece defnedilmesini istemişti. İşte ben de bu vasiyeti yerine getirmek için böyle yaptım. Sizlerden özür dilerim.
2: Evet. 24 sene evvel Hatice-tül Kübra validemizin kucağında bir yıldız gibi parlayan Fatıma-tül Zehra Elbetül yine bir yıldız gibi sessizce kayıp gitti. Radiyallahu anha.
6: Radyo tiyatrosu.
7: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
8: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
9: Şimdi reklamlar.
10: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
11: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
12: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
13: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
14: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
15: SuTek 2026, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
16: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
17: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
18: www.radyohedef.com.
17: Tıklayın.
19: Zorunlu yayın.
20: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
19: Zorunlu yayın.
21: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.

0: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana. Hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana. Irmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: demem. Al götür kabrime, koy bu sevdayı.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarı.

0: Türk Beko da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, bir İlimden İrfana programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bu hafta yine sizlere İrfan Mektebi dergisinden makaleler ve Büyük Cevşen'den dua mealleriyle hitap edeceğiz. İrfan Mektebi dergisinin Eylül sayısında Suriye ve Arakan dua ve yardımlarınızı bekliyor. Kapak konusu yapılmış. İrfan Mektebi dergisine hep söylüyoruz değerli dinleyenler. www.irfanmektebi.com adresinden temin edebilirsiniz. Geçmiş sayılarını okuyabilirsiniz. Üyelikte bulunabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İrfan Mektebi dergisi aylık ilmi, edebi, kültürel, İslami bir dergidir. İman ve İslam hakikatlerini güzel makalelerle bizlere anlatıyor. Aile eki var, çocuk eki var. Ayrıca hatırlatmış olalım. Kıymetli dinleyenler,

İrfan Mektebi dergisinin Eylül sayısında İttihad-ı İslam konulu Hayrat Vakfı'nca Mayıs ayında düzenlenen sempozyum, yani İslam Birliği ile ilgili sempozyumda sunulan tebliğler alınmış. Onu inşallah size, onlardan birisini daha doğrusu arz edeceğim. Sudan'dan katılımcılardan, İttihad-ı İslam sempozyumuna katılımcılardan Profesör Doktor İbrahim Nureyn, İslam ahlakındaki zafiyet, amel boyutundaki gevşekliği anlatmış. Onun tebliğini sizlere buradan arz edeceğim inşallah. Daha sonra da Büyük Cevşen'den dualarla programımızı tamamlamış olacağız. Evet, Profesör Doktor İbrahim Nureyn'in, Sudan'dan sempozyuma katılan İbrahim Nureyn'in İslam ahlakındaki zafiyet, amel boyutundaki gevşekliği anlattığı yazısı. İnsanlığı yönetmek, beşere önder olmak rolünün ve ümmetin mecidinin geri alınması için İslam birliği zaruridir. Bunun gerçekleşmesi ümmet için dünya ve ahiret saadetidir. İslam birliği var olan dünyanın tahlili ve çatışma kurallarının bilinmesi ile beraber dinin sabit esasları üzerine bina edilmesi gerekir. İttihadın gerçekleşmesi için gerekli faktörlerin ve gerçekleşmesini engelleyen manilerin belirtilmesi esasına dayanmalıdır. Birlik ve ittihat kelimelerinden Kur'an ve sünnetten birçok manalar anlaşılmaktadır. Anlaşılan manalardan birisi tevhid akidesinin geniş alemde gerektirdiği birlik. Diğer bir manası Allah'ın dinine Müslümanların sıkıca sarılması, kalplerinin birleşmesi, kardeş olmaları, ayrılıp ihtilafa düşmemeleri manalarına gelmektir. Profesör Doktor Süleyman bin Ali Aşşili Ümmet Birliği dergisinde Ümmet Birliği için Uluslararası Enstitüsü Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi 3. yıl 2. sayıdan bu tanımı alınmış değerli dinleyenler. Tanımdan sonra başka bir başlık, Müslümanlar arasında ittihadın ve birliğin hükmü ve ehemmiyeti. İslam ümmetinin en önemli özelliklerinden birisi tek bir ümmet olması. Müslümanlar devletleri ayrı ayrı, vatanları birbirine uzak olsa da kafeten olarak tek bir ümmettirler. İslam inancı onları birbirine bağlıyor. İman kardeşliği onları birleştiriyor. Bunun için ittihat ve birlik Müslümanlar arasında vaciptir. Vacip olmasının delili Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyye-i mutahharada sabittir ve mevcuttur. Kur'an'dan ittihadın vacip olduğunun delili Bismillahirrahmanirrahim وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِيمَةٍ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ اِلٰهِرُ الْآيَةِ Âl-i İmran Suresi 103. ayet değerli dinleyenler. Sünnetten ittihadın vacip olduğunun delilleri ise Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi. Resulullah dedi, Allah sizden 3 şey ile razı olur ve 3 şey ile razı olmaz. Allah'a şirk koşmamanız, ona ibadet etmeniz, Allah'ın ipine, dinine toplu olarak sarılmanız ve ayrılmamanızdan razı olur. Dedikodudan ve çok soru sormaktan ve malın zayi edilmesinden razı olmaz. Uhuvveti gerçekleştiren faktörler, bir gerçek manasıyla dostluk, destek olma, yardımcı olma ve muhabbet. İki sabrı ve hakkı birbirine tavsiye etmek, nasihatleşmek, marufu emredip münkeri nehyetmek. Üç hak ve hukuku gözetmek. Dört başkalarına özür dilemek. Beş ihtiyaçların giderilmesi ve sıkıntıların rahata çıkması için yardımlaşma. Altı başkasının onurunu, itibarını muhafaza etmek. 7. ziyaretler ve hediyeleşmekle başkalarını sevindirmek. İttihad-ı İslam'ın yolu İslam'a avdet iledir, İslam'a dönüşledir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhacir ve ensar arasında kardeşliği ilan ettiği zaman ilk birliği İslam vasıtasıyla gerçekleştirmiştir. Ve İslam'dan önce hakim olan kabile çatışmalarını izale etmiştir. İşte bundan dolayı inançla, şeriatın düsturlarıyla, ahlakla ve bütün inanç ahlak yönleriyle, küçük ve büyük bütün hükümleriyle
İslam'a dönmek gerekir. İslam'da ahlak sistemi. İslam'da ahlakın devamlılığı. Bu Allah'a iman ve Müslüman topluluğun gözetimi ve Müslüman yöneticinin hakimiyetidir. Ahlakın devamlılığı ile Müslüman toplumunda fertler arasındaki muhabbet ve ülfet tahakkuk eder. Müslüman toplumların İslam ahlakına bağlanmaları onları insanların ikna ile İslam'a davet edilmesinde yetiştirir. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri diyor ki, eğer biz ahlak-ı İslamiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Örneğin bu ahlaka dair bazı misaller. Bir, sıdk, doğruluk. İmanında, inancında, sözlerinde, fiillerinde ve tebliğinde sadık olmak, doğru olmak. Zıddı ise kizptir, yalandır. Eğer bir kul imanında yalancı ise o mümin sayılmaz. Münafık olur. Eğer sözlerinde ve fiillerinde yalancı ise insanlar ondan nefret eder. Yalan ise dilin mahsullerindendir ki sahibini ateşe yüzüstü atar. Belki Müslümanlardan birisine kötü zanda bulunur ki bununla toplum dağılır ve gruplar parçalanır. Bir hadis-i sahihte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar: İnner racule tekellemu bil kelimeti ma tebeyyene fiha ilahirül. Hadis-i şerif almış değerli dinleyenler, sonra devam ediyor. Bu sebeplerden dolayı yalan birlik ve ittihadın manilerinden en büyüğüdür. Bunun karşısında bulunan sıdk, yani doğruluk ise Müslüman toplumu tek ve birbirine bağlı bir toplum olsun diye yetiştirir. Gayrimüslimler ihtiramlarında ve güzel muamelelerinde örnek olur. Gayrimüslimlere onların saygılarını çekmede ve güzel hallerinde örnek olur. Hatta gayrimüslimlerin Müslüman olmalarına sebep olabilir. Bediüzzaman Hazretleri bu sadette diyor ki, sıdk İslamiyet'in usul esasıdır. Doğruluk İslam'ın ana direğidir ve ulvi seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı içtimaiyemizin, yani cemiyet hayatımızın esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. İkinci başlık, dünyayı ahirete, ahireti dünyaya tercih etmek. Dünyaya ahireti tercih edenlerden istenen, başkalarının arzularını ve isteklerini kendi isteklerine tercih etmeleridir. Kendileri muhtaç oldukları halde kendi nefislerini kardeşlerinin nefislerine tercih ederler. Bu yol ise muhabbete, takdire ve sonunda ittihada götürür. Bu manada Bediüzzaman Hazretleri dünya sevgisini ahirete tercih edilmesi başlığı altında şöyle buyuruyor: bu asrın bir özelliğindendir ki kişi bilerek bu fani dünyayı baki bir hayata tercih eder. Hatta kırılacak cam şişelerine baki elmasları tercih eder. Düstur-u âmme gibi herkeste görülür. Hal böyleyken bu asır dünya sevgisini insanın damarlarına işlettirir. Hatta o elmas gibi kıymetli olan umuru diniyeyi boş ve küçük bir ihtiyaç için terk eder. Ta ki ona dünyadan bir zarar dokunmasın. İnsanların ademi teyakkuzundan dolayı ahlak-ı fasideyi, kötü ahlak-ı ecnebilerden aldık. İslam ümmeti yükselme, kutsiyet içerisinde olmasına rağmen yine de nefsim nefsim diyenler vardır. Menfaat-ı şahsiyesinden başka bir şey düşünmeyen ve ümmetini hiç kale almayan bir şahıs, hiçbir şahıs hükmündedir. Böyle bin şahıs olsa bir şahıs hükmündedir. Ve üç, muhabbet, yani sevgi, müminler arasında sevgi, uhuvvet makamları içerisinde, kardeşlik makamlarında en azamı ve büyüğü Allah için sevmektir. Muhabbet, Müslümanlar arasında ittihadın, birliğin gerçekleşmesi için bir garantidir. Nasıl ki iyilik için muhabbet, ittihad engellerini kaldırıyor ve kalpleri açıyor, öyle de buğz ve ademi muhabbet, Müslümana buğz etmek ve muhabbetin, sevginin olmaması ittihatsızlığın en büyük engellerindendir.
Bu manada İmam Nursi adalet

0: başlığı altında diyor ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi zir-ü zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. İnsanın gururu ve nefisperestliği şuursuz olarak ehl-i imana karşı haksız olarak adavet eder, düşmanlık yapar, kendini haklı zanneder. Halbuki bu husumet ve adavetle ehl-i imana karşı muhabbete vesile olan iman, İslamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihfaf etmektir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehemmiyetsiz esbablarını muhabbeti dağ gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir divaneliktir. 4. Ümidini yitirmemek. Yine bu manada İmam Bediüzzaman yeis hastalığı başlığı altında şöyle diyor. Yeis, ümitsizlik en dehşetli bir hastalıktır ki alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi garpta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o ümitsizliktir, o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-ı umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış. Bu kuvve-i maneviye ile Müslümanlar hakimiyetlerini şarktan garba kadar uzatmışlardır. 5. Düşüncesizce zalimlere taraftar olmak farkında olmadan. Bu asrın acayip bir hasiyetidir ki, bir özelliğidir ki, Müslümanların, zalimlerin ve canilerin hatalarına ve tecavüzlerine masumiyet içerisinde ortak olmalarıdır. Yani eğer binler seyyiat, yani günah işlemiş ve binler kulların hukuklarına, ister maddi ister manevi hukukuna tecavüz etmiş bir şahsın bir hasenesini birisi görse, kalbi o zalime o bir tek hasene içinde meyleder. Taraftar olur. Bu şekilde ehli dalalet ve tuğyan az olmalarına rağmen bu alemde ekseriyeti teşkil ediyorlar. Onun için kader-i ilahi musibet-i âmmeyi indiriyor. Hatta kendileri diyorlar ki, evet bu musibeti biz hak ettik. Ve hatime, netice bir vahdet, yani birlik, tehalüften, yani koalisyondan, muhalefetten daha kapsamlıdır. 2. İttihad-ı İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de birçok manası vardır. Bunlardan Allah'ın dinine sımsıkı sarılmak, ülfet etmek, kardeşlik, ayrılıp ihtilafa düşmemek. 3. Vahdet, yani ittihat Müslümanlar arasında zaruridir. 4. İttihad-ı İslam'ın yolu İslam'a dönüş iledir. 5. Müslümanlar arasında ittihadı gerçekleştirecek faktörler pek çoktur. Bunlardan İslam ahlakına sımsıkı sarılmak. 6. İttihadı engelleyen maniler de pek çoktur. İslam ahlakına bağlılıktaki gevşeklik gibi. Bediüzzaman Hazretleri manileri şöyle zikretmiştir. Sıdk ve zıddı kizb, yani doğruluk ve onun zıddı yalan, dünya sevgisinin ahirete tercihi, düşmanlık, ümitsizlik hastalığı olan yeis, sadece şahsi menfaatlarını düşünme hastalığı, düşüncesizce zalimlere taraftar olmak. Evet değerli dinleyenler, İrfan Mektebi dergisinin Eylül 2012 Şevval Zilkade 1433 sayısından Sudanlı profesör İbrahim Nurey'nin amel boyutundaki gevşekliğimiz, İslam ahlakındaki zafiyet konulu İttihad-ı İslam'la ilgili Hayrat Vakfı'nın Mayıs ayında tertip ettiği sempozyumda sunduğu tebliğini sizlere tercüme edilmiş halini arz ettik. Tercümede bazı hatalar olabilir. Cümle düşüklükleri o şekilde değerlendirilsin değerli dinleyenler. Onun haricinde diğer ülkelerden gelen katılımcıların, mesela Malezya'dan Yunus Aminuddin'in tebliğleri, yine Said Yavuz'un İttihad-ı İslam'la tebliği Türkiye'den dergide yer bulmuş. İttihad-ı İslam sempozyumu ile ilgili uluslararası bir sempozyumdu. Katılımcıların resimlerinden kareler var. Yine dergide değerli dinleyenler faydalanabileceğiniz saadet düsturları var Zakir Çetin'e ait. De ki o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. Ali Cirit'e ait Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir makale var. Ve daha pek çok. Mesela Profesör Doktor Orhan Okay ile mülakat var. Hepsinden İrfan Mektebi dergisine bakarak faydalanabilirsiniz değerli dinleyenler. Biz zamanımız az olması sebebiyle ancak bir kısmını sizlere bir makale yahut iki makale arz edebiliyoruz. Bu hafta da size dergiden aktaracağımız bunlar. Büyük Şevşen'den dua ile programımızı kapatacağız değerli dinleyenler. Münacatül Kur'an kısmının meallerini arz ediyorduk. Hatırlarsanız İnfitar suresinde kalmıştık. Oradan itibaren devam edeceğiz inşallah. Ey kıyamet günü gökyüzünü yaran, yıldızları saçan, denizleri kaynatıp birbirine katan, kalplerin içini dışına getiren, ey günahkarların yazısını Sıccin adlı kitapta yazan, iyileri ise illiyinde kaydeden, ey cennette iyilere ardında nefis bir koku bırakan, ağzı mühürlü saf bir şarabı içirecek olan, ey kıyamet günü göğü yaran, yeri de dümdüz eden, ey şafağın, gecenin ve içinde barındırdıklarının ve dolunayın Rabbi, ey burçlarla dolu göklerin, vaad olunan kıyamet gününün, şahitlik edecek peygamberin ve onun şahitlik edeceği ümmetinin Rabbi, ey zalimleri yakalayışı pek şiddetli olan, yoktan yaratan ve ölümden sonra tekrar dirilten, çok bağışlayan ve kullarını çok seven, arşın sahibi olan, zatında ve sıfatlarında pek yüce olan, dilediğini dilediği şekilde yapan, ey insanı erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkan bir damla sudan yaratan, ey her şeyi yaratıp düzene koyan, her şeye en uygun bir şekil ve ölçü tayin eden ve onları yaratılış gayelerine yönelten, yerden yeşillikleri çıkartan, ey gizliyi de, gizlinin en gizlisini de bilen, ey semayı yükselten, dağları diken, yeryüzünü yayan, ey her şeyin dönüşü kendisine olan ve hesabı görmek de bize aittir buyuran, ey fecrin, on gecenin, çift ve tek olanların, gelip geçenin, gelip geçen gecenin Rabbi olan, bunlara yemin etmek, akıl sahiplerine kanaat vermek için yetmez mi diye buyuran, ey kötülere vereceği azap için, azap gibi, hiç kimsenin veremeyeceği ve zincire vurması gibi hiç kimsenin vuramayacağı yüceler yücesi zat. Ey insanı zorluklardan geçirmek üzere yaratan, kimsenin ona güç yetiremeyeceğini mi sanıyor diye buyuran, ey insana iki göz, bir dil, iki dudak veren ve ona iyi ve kötü iki yol gösteren, ey güneşin ve aydınlığının, onu takip eden ayın, onu gösteren gündüzün, onu örten gecenin Rabbi, ey Rableri günahları yüzünden onları azapla kuşatıp hepsini helak etti, Allah onları cezalandırmaktan çekinecek değildir diye buyuran, ey örttüğü zaman gecenin, açılıp parladığı zaman gündüzün Rabbi, ey doğru yolu göstermek kendisine ait olan, ahirette dünyada kendisinin olan, ey kuşluk vaktinin ve sakinleştiği zaman gecenin Rabbi, ey peygamberine hoşnut oluncaya kadar verecek olan, ey peygamberinin göğsüne genişlik veren ve ağır gelen yükünü üzerinden kaldıran, ey Sina dağına ve güvenli belde olan Mekke'ye yemin eden, insanı en güzel bir biçimde yaratan, ey kalemle yazı yazmayı öğreten ve insana bilmediğini öğreten, ey dönüş ancak kendisine olan, ey Rablerinin izniyle melekler ve Cebrail'in indiği Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı kılan, ey içinde en doğru hükümlerin bulunduğu, hata ve şüphelerden uzak tertemiz sayfalar indiren, ey kıyamet günü yeri zelzele ile çalkalayacak ve bütün ağırlıklarını dışarıya çıkaracak olan, ey nefes nefese koşanların, tırnaklarıyla yerden kıvılcım çıkaranların ve sabahleyin akın edip baskın yapanların Rabbi, ey iradesiyle o gün insanların ateşe çarpıp yere serpilmiş pervaneler gibi olacağı, dağların ise atılmış rengarenk günler gibi dağılacağı yüceler yücesi zat, ey o gün kullarını kendilerine verilen nimetlerden hesaba çekecek olan, ey kafirleri hüsranda kılan ve bize hakkı ve sabrı emreden, ey tutuşturulan ve kalplerin içine işleyen cehennem ateşini yaratan, ey düşmanlarını cehennemde uzun sütunlara bağlanmış ve üzerlerine bütün kapılar kapanmış vaziyette ateşte bırakan, ey fil sahiplerini helak eden, onların tuzaklarını boşa çıkaran, üzerlerine ateşten pişirilmiş taşlar atan sürüler halinde kuşlar gönderen, ey kullarını açlıktan kurtarıp doyuran ve korkudan emin kılan, ey namaz kılan münafıklara yazıklar olsun diyen, onlar ki namazlarından gafildirler, onlar ki Allah'ın rızasını aramak yerine insanlara gösteriş yaparlar, en küçük yardımı da insanlardan esirgerler. Ey Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kevser'i veren ve namaz kılıp kurban kesmesini emreden, ey kafirleri de tapmış oldukları şeyleri de helak eden, ey Muhammed'e yardım eden, düşmanlarına karşı ona fetih kapılarını açan, ey onun tevbesini bol bol kabul eden, ey Ebu Leheb'i helak eden ve onu alevli bir ateşe yaslayan, ey birliği her bir varlıkta müşahede edilen ehad, ey her şeyin her yönüyle kendisine muhtaç olduğu, kendisinin ise hiçbir şeye muhtaç olmadığı Samed, doğurmamış ve doğurulmamış olan, hiçbir şeyde kendisine denk olmayan, ey sabahın Rabbi, beni yarattıklarının şerrinden, karanlığı çöktüğünde gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden koru. Ey insanların Rabbi, insanların Meliki, insanların ilahı, beni insanların kalplerine sinsice vesvese verenlerin, cinlerden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden koru. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, övgü ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet değerli dinleyenler, bu haftada programımızı biiznillah tamamladık. İnşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ne çok insan vardı. Güzel giyimli, mutlu aileler, çocuklar, ellerinde çiçekler. Bugün önemli bir gün olmalıydı. Hay Allah, neydi aylardan bugün? Günlerden

Bugün neydi? Yine mi unuttum? Belki de benim için bir önemi yoktu. Bu kadar kendimi yormam anlamsızdı. Bakkalla çıkmış kapısının önüne. Ne diye tokalaşıyor gelenle geçenle? Hay Allah! Neydi bugün günlerden? Unutmanın sırası mıydı şimdi? Ayıp olacaktı. Dur bir dakika. Kim ayıp olacak? Olur mu hiç? Ya önemli bir günse? Annem öldürür beni. Koştu. Mutfaktaki marif takviminin sayfasına baktı. Bayramın ilk günü. Gördün mü şimdi? Ne olacak? Yine unuttum. Annemi inandıramayacaktım yine. Yine çalıştığımı sanacak. İşten kovulduğumu da söylesem artık. Yok yok olmaz. Çok üzülür. Sebepsiz yere tasalanır şimdi. Bir de ben üzmeyeyim kadıncağızı. Hem ne diyeceğim? Çok unuttuğum için mi çıkarttılar diyeceğim. Bu sefer de neden unutuyorum diye üzülecek. Yok yok, en iyisi söylememek. Saat kaç oldu? 9 olmuş bile. Demek bayram bugün. Hay Allah ya, kahvaltı hazırlayayım. Dur hemen bir çay koyayım. Demlenene kadar duşumu alırım. Bak gördün mü, unutmasaydım akşamdan sarardım saçlarımı. Ninem pek sever benim dalgalı saçımı. Ninem, ilk kızım, narinim, nasıl da büyüdü. Mini mini minareler, annesini öperler. Mini mini minareler, babasını öperler. Mini mini minareler, iyi geceler. Yatmadan önce söylerdim. Nasıl da uydurur uydurur kandırırdım şarkılarla onu. Ya İrem'i? Mine'nin miniğini? Ezanı duydu mu nasıl da dikilirdi hemen. Minik vücuduyla hemen koşardı camiyi görebileceği cama. Sonra sorardı. Bu ne ezanı anne? Akşam kızım. Çabuk babamı ara anne, eve gelsin. Yemek saati. Ya o sevimli ağzıyla sabah ezanına kalktı ezanı demesi? Haklıydı kızım. Yatsı da yatıyordu, sabah ezanında da kalktığına göre adı kalksıydı. Anılarına daldım gene. Birazdan annem arayacak, söylenmeye başlayacak bana. Hay Allah! Mine de İrem'i almayı unutmasa bari. İrem de şimdi 40 saate hazırlanamaz. Aha çay demleyecektim. Aman bu kafam lazım olacağı an yerinde bulunmayan eşya gibi. Saçımı da saramadım. Saat kaç oldu? 11'e gelmiş. Şu hale bak. Kahvaltı bitti. Giyindik, hazırlandık. Küçük hanımlardan hala bir ses yok. Bayram reklamlarındaki yaşlı dedeler gibi oldum. Tek başıma cami önünde kızlarımı bekliyorum. Ay geç kaldık diye aceleyle kullanmasa bari arabayı Mine. Telaşlı telaşlı iş açmasa başına. Aman arayıp söylesem mi acaba? Yok yok. Şimdi araba kullanıyorsa telefonu çantadan çıkaracağım diye dikkati dağılır kızın. İlk arabayı aldığımızda ne sevinmişti ama. Şaşkın kızım benim. İrem de hemen bana da alın diye başlamıştı. Zaten hiç bitmedi ki didişmeleri. Ne zaman büyüdüler de bu evden ayrıldılar. Vakit ne çabuk geçti. Ah Baki Bey, ne vardı bugünleri de görmeden kaçıp gidecek. Şu camın önünde beraber oturup bekleseydik kızları ne olurdu? Kahvede içerdik karşılıklı. Yanına sevdiğin lokumları da koyardım. Ben senden sonra kahve içmez oldum. Kahvede bir yarenle güzel oluyor. Tek başıma bir manası yok içmenin. Ah, bak kızlara lokum alsaydım. Ah illaki Baki Bey, yine sen hatırlattın bana. Unuttum bak yine. Aman açık mıdır ki? Bir koşup gidip alsam. Açıktır yahu, bugün bayram. Bugün açmayacak da ne zaman açacak? Anahtar neredeydi? Heh, tamam buldum. Saat kaç olmuş? Ama saat 2 olmuş yahu. Nerede bu civcivler? Lokum alayım geleyim de arayayım artık. Beni düşünmüyorlar da anneannelerini de mi düşünmüyorlar? İyi bayramlar Mustafa Bey. Oo iyi bayramlar yenge hanım. Çocuklara lokum almaya geldin. Evet bak saat kaç oldu, gelmediler. Gelmez onlar yahu, bekleme. Densiz adam. Niye gelmesin kuzularım benim? Bayram bugün. Hiç analarını unuturlar mı? Ah şu merdivenler öldürüyor beni. Anahtar neredeydi? Heh, tamam. Dur şimdi Mine'yi bir arayayım. Numarası kaçtı? Aman benim şaşkın kafam. Unuta unuta bir gün kendimi de unutacağım.
rahatlayacağız.

birlikte. Nereye koymuştum kağıdı? Şu çekmecede miydi? Hah, buldum. Çalıyor. Alo, buyurun. Mine, neredesin çocuğum? Saat kaç oldu? Anneannem bekliyor daha. İyi bayramlar teyzeciğim. Yanlış oldu yine. Sana da iyi bayramlar çocuğum da. Nasıl yanlış oldu? Bu benim kızımın numarası. Teyzeciğim, ne olursun uzatmayalım. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz telefonda. Anladım, unutuyorsun ama alış artık. Bu numara benim teyzeciğim. Aa, dilinin zoruna bak ayol. Neye alışacağım? Aman be kızım be. Numaranı mı değiştirdin de bana söylemedin? Ah, bir gelsin. Bak, lime lime edeceğim o etlerini senin. Kıyamam ki. Niye kendimi kandırıyorsam? Bunca sene koklamaya kıyamamışım cennet kokulu civcivlerimi de. Kızmam mümkün mü hiç? İrem'i arasam. Ama ya yine birdensiz çıkarsa karşıma? Yine tatsız tatsız konuşup canımı sıkarsa? Yavrularım benim, cennet kokularım benim. Beklerim ben onları sessiz sedasız. Yormadan onları, kızmadan, bağırmadan. Nasıl da özledim bebek kokularını. Gözü şöminenin üzerindeki bebeklik fotoğraflarına takıldı. Aklına yatağın altına sakladığı anı kutusu geldi. Gözleri doldu. Camın önündeki eskiden kocasıyla kahve içtiği fiskoslardan kalkıp orta odaya, anılarının onu beklediği o kutuya doğru yürüdü. Bir adım ayaktan, bir yaş yanaktan sessizce yürüdü. Odaya girdi, yatağı kaldırdı. Eski kuvveti yoktu artık. Bu kutuyu başka yere almalıydı. İşte o kutu. O da ağlamaklıydı. Birbirlerine baktılar bir süre sessizce. Aslında çığlıklar vardı derinlerden. Çıkarttı onu. Üzerindeki tozu avuç içiyle aldı. Aslında toz bahaneydi. Şefkatli bir sevgi göstergesiydi. Onu orada bırakmanın vicdan azabıydı belki de. Mine'yi uyurken izlemek için aldığı, rengi solmuş lacivert sallanan koltuğuna oturdu. Kutuyu yavaşça açmaya yeltendi, sonra bir anda durdu. İlk neyi hatırlıyordu? Düşündü. Sonra korktu. Ya açtığında karşılaşacağı eşyaları hatırlamazsa? Zaten her şeyi unutuyordu. Bunları unutmuş olamazdı. Tereddüdü yersizdi. Gülümsedi. Kutuyu kaldırdı. Heyecanla içindekileri devirdi. Bir minik patik takıldı gözüne. Pembe el örgüsü. Mine doğduğunda annesi örmüştü. O anda annesinin hala aramadığını fark etti. Döndü yine anılarına. İrem'in ilk paltosunu gördü. Gülümsedi. Kokladı. Sıkıca sarıldı. Sırasını bekleyen yaşlar dizildi yanağından. Ne çok şey yaşanmıştı. O arada sararmış kağıtlar takıldı gözüne. Anaokulunda yaptıkları resimlerdir diye düşündü. Aldı, sayfaları yırtılmasınlar diye dikkatlice açtı. Kaşları çatıldı. Bunlar da neydi böyle? Gazete küpürleri. Ve haberi okumaya koyuldu. Seneler öncesinindi gazete. Bu neydi? Ne yazıyordu? Anneanneleri rahatsızlanan iki kız torun hastaneye giderken kaza geçirdiler. Çarpıştıkları kamyonun şoförü kaçarken anneanne ve torun olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Hastaneye giderlerken yolda aldıkları babaları bakis olmazsa yaşam mücadelesi verdiği yoğun bakımdan kurtulamadı. Olaydan sonra şoka giren anne yaşadığı travma sonucu hafızasını kaybetti. Sessizlik yutkundu. Bu da neydi böyle? Gerçek olamazdı. Annesi şimdi arayacaktı. Şimdi kapı çalacaktı. Cıvıl cıvıl kızları içeri gireceklerdi. Evet, tamam, eşi ölmüştü ama kaza değildi. Yoksa öyle miydi? Onun için mi unutuyordu?

bayramlar böyle olamazdı ama lokumcu onun için mi demişti bekleme diye? Ya telefondaki çocuk? Alış diye buna mı demişti? Olur mu hiç? Mümkün değildi. Kapı çalacaktı birazdan ve kızları gelecekti. Anneannelerine gideceklerdi. Olur mu hiç? Olur mu? Mümkün değildi. Kapı çalacaktı birazdan. Çalmalıydı. Kapı

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır.

0: Radyo'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekgit.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta Filistin'deki ve diğer işgal altındaki Arap topraklarındaki insan hakları durumu, işkence ve soykırım 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin BM özel raportörü Francesca Albanese'nin raporunun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından tercüme edilmiş olan birinci bölümünü sizinle paylaşmıştık. Bugün ikinci bölümü paylaşacağız. 1969'dan bu yana işgal altında olan Filistin topraklarında

İnsan hakları durumuna ilişkin özel raportörün bu raporunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı işkence incelenmektedir. Bu işkence soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eşiğini aşan gözaltı ve gözaltı haricindeki uygulamaları kapsamaktadır. Kasım 2023'e gelindiğinde insan hakları örgütleri Filistinlilerin keyfi tutuklanması vakalarının hızla artmasıyla birlikte yaygın işkence uygulamalarını kınamıştır. 2024 yılında konuya ilişkin ortaya çıkan belge sayısı arttıkça bir İsrail kuruluşu her türlü kısıtlamanın bir kenara bırakıldığı uyarısında bulunmuştur. Aktivistlerin, hekimlerin, siyasilerin, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin dahil olduğu belirli gruplar alıkonulmak ve kötü muameleye maruz bırakılmak üzere hedef alınmış ve bu durum bazen vahşet dolu ölümlerle sonuçlanmıştır. Yüzlerce sağlık ve kurtarma çalışanı tıbbi görevlerini yerine getirirken çoğu zaman aşağılayıcı bir şekilde keyfi olarak tutuklanmıştır. Hapiste öldürülen sağlık çalışanları arasında 3 doktor ki Adnan El Burs, İyad El Rantisi ve Ziyad El Dalu ve paramedik Hamdan Ebu Anab'a bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın 50'den fazla çalışanı da tutuklanmış, sorguya çekilmiş ve işkence görmüştür. Bu zulüm rejimi İsrail işgal güçleri, İsrail Güvenlik Teşkilatı Şin Bet, İsrail Polisi ve İsrail Cezaevi İdaresi aracılığıyla uygulanmış ve sıkı bir şekilde koordine edilmiştir. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, alıkonulma koşullarının kötüleştirilmesini en öncelikli hedeflerinden biri olarak kamuoyuna duyurmuş, kalori alımının ciddi şekilde azaltılması emri vermiş, bu aç bırakma politikasını İsrail Yüksek Mahkemesi önünde savunmuş ve mahpuslara yalnızca asgari düzeyde asgarisini sağlayacağını taahhüt etmiştir. Filistinliler gözaltına alındıkları andan itibaren kötü muameleye maruz kalmakta, rutin olarak mahpusların gözleri bağlanmakta, mahpuslar şiddetle zapt edilmekte, çıplak bırakılmakta ve İsrail askerleri tarafından teşhir edilmektedir. Nakiller kasıtlı olarak stresi, kafa karışıklığını ve korkuyu körüklemektedir. Mahpuslar acı verici bir şekilde kelepçelenmekte, üzerlerine idrar yapılmakta, kimlik ve inançlarını hedef alan aşağılayıcı hakaretlerle sözlü tacize uğramakta ve aile üyeleri de dahil olmak üzere ölümle tehdit edilmektedirler. Her alıkonulma sonrasında ortalama 4,5 kez tekrarlanan nakiller genellikle haber verilmeden ve bilinmeyen yerler arasında yapılmaktadır. Gözaltında tutulan Filistinliler açık havada barınaksız veya genellikle maymun kafesleri olarak adlandırılan kafeslerde ya da benzer yeraltı sıkışık alanlarda hapsedilmektedirler. Mahpuslar tıbbi bakım sırasında bile uzun süreler boyunca gözleri bağlı ve tamamen tüm uzuvları kelepçeli olarak tutulmakta. Bu da bazen amputasyonlara yol açan yaralanmalara neden olmaktadır. Tekerlekli sandalyeler, battaniyeler ve giysiler de dahil olmak üzere kişisel eşyalara el konulmakta ve mahpuslar kasıtlı olarak soğuğa maruz bırakılmaktadırlar. Mahpuslar uzun süreli tecrit, uykusuzluk, açlık ve susuzluk nedeniyle yürüyen iskeletler haline gelmiştir. Tuvaletlere erişim ve duş alma rutin olarak kısıtlanmakta ve bazı mahpuslar genellikle uzun süreleri boyunca bez kullanmaya zorlanmaktadır. Mahpuslar uzun süreli tecrit altında tutulmakta,
uykudan

mahrum bırakılmakta ve genellikle ibadet etmeleri yasaklanmaktadır. Ağır fiziksel şiddet sıradan bir durumdur. İsrailli gardiyanlar mahpusları su işkencesine maruz bırakmakta, kelepçeli elleriyle uzun süre asılı tutmakta, cop ve diğer silahların kullanılması dahil olmak üzere şiddetli dayaklara maruz bırakmaktadır. Mahpusları sigarayla yakmakta, çakıl taşları üzerinde diz çökmeye zorlamakta, uzun süreli stres pozisyonlarında tutmakta ve halüsinojenik ilaçlar vermektedir. Biber gazı, göz yaşartıcı gaz, elektrik şokları ve saldırı köpekleri de kullanılmaktadır. Uzmanlaşmış baskı birimlerinin sık sık düzenlediği baskınlarda Filistinliler eğilmeye zorlanırken tokatlanmakta, dövülmekte ve sistematik olarak aşağılanmaktadırlar. Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın planı doğrultusunda mahpusların aç bırakılması, Gazze'de kasıtlı olarak sebep olunan kıtlığı yansıtmakta olup, bu durum aynı ideolojik çerçeveye dayanan iki politikayı akla getirmektedir. Gazze'deki yıkım görüntüleri, esirleri daha fazla işkenceye maruz bırakmak için Gazze'den gelen Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerde sergilenmektedir. Sorgulamalar sırasında işkence de uygulanmaktadır. Seanslar saatlerce, bazen günlerce sürmektedir. Bu süre zarfında mahpuslar, duyusal aşırı yüklenme, uyku yoksunluğu ve psikolojik çöküş oluşturmak amacıyla sürekli olarak yüksek sesle müziğin çaldığı sözde disko odalarında tutulmaktadırlar. Mahpuslara ve ailelerine zarar verme, tecavüz etme veya öldürme tehditleri sıradan hale gelmiştir. İsrailli yetkililer mahpusların üzerine idrar yapmakta, köpek muamelesi yaparak yiyecek atmakta ve hayvan gibi davranmaya veya aşağılanma amacıyla tasarlanmış aşırı itaat eylemleri yapmaya zorlamaktadır. Bir İsrailli muhbir şu yorumda bulunmuştur: onları insan olmaktan tamamen mahrum bıraktılar. Çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik cinsel şiddet de oldukça yaygındır. İsrail görevlileri genellikle demir çubuklar, coplar ve metal dedektörler gibi nesneler kullanarak toplu tecavüz de dahil olmak üzere tecavüz suçları işlemiştir. Mahpuslar cinsel organlarına veya anüslerine yönelik darbelere ve elektrik şokuna maruz bırakılmakta, herkesin göz önünde çıplak bırakılmakta, zorla ve müdahaleci bir şekilde aşağılayıcı pozisyonlarda çıplak aramaya tabi tutulmaktadır. Tıbbi bakımın kısıtlanması sistematik bir durum haline gelmiştir. İşkence ve açlık acil tıbbi ihtiyaçlar doğururken, hastaneye yatış ve tedavi sistematik olarak engellenmekte veya geciktirilmektedir. Zorunlu ilaçlar verilmemekte, tıbbi işlemler bazen niteliksiz sağlık personeli tarafından yapılmakta ve anestezisiz ameliyat yapılmaktadır. Deri hastalıkları, özellikle uyuz yaygın olup, kalabalık, nemli koşullar, duş ve temiz kıyafet eksikliği ve tedavinin kısıtlanmasıyla daha da kötüleşmektedir. İsrail'in alıkonulma merkezlerinin yetkilileri uygulanan koşullarla açıkça övünmüşlerdir. Gazetecilerin ve sivillerin Filistinlilere yönelik istismara tanık olmaları ve hatta telefon kullanarak kayıt yapmalarına izin verilmiştir. Hukuki yardımın engellenmesi de işkenceye imkan sağlamaktadır. Tanık ifadeleri mahpusların ve avukatlarının sistematik olarak sindirildiğini göstermektedir. Bu sindirme taktikleri arasında avukatların ziyaretlerinden hemen önce özgürce konuşmalarını veya hatta duruşmalara katılmalarını engellemek için dayak veya cinsel şiddet gibi şiddet içeren caydırıcı taktikler de yer almaktadır. Erişim yasakları, güvenlik sorgulamaları ve son dakika iptalleri de ziyaretleri engellemektedir.

Ekim 2023'ten bu yana çocuklar da dahil olmak üzere mahpuslar askeri mahkeme duruşmalarına uzaktan katılmakta ve gerekli olan süre içinde hukuki danışmanlık alma imkanları ciddi şekilde kısıtlanmaktadır. Gözaltına alınan Filistinli çocukların sayısı giderek artmakta. Bu çocukların neredeyse yarısı suçlama veya yargılama olmaksızın aileleriyle iletişim kurmaları ve avukatlarına anlamlı erişimleri, sorgulama süreçleri de dahil olmak üzere engellenerek idari olarak gözaltına alınmaktadır. İsrail Cezaevi İdaresi özellikle Megiddo ve Ofer'de olmak üzere tüm hapishanelerde çocukları yetişkinlere uygulanan infaz rejimi altında tutmaktadır. Tanıklıklar, kanayana kadar zincirleme, dayak, sürükleme, aç bırakma, soğuğa maruz bırakma, tıbbi bakımın engellenmesi, köpek saldırıları, hücre hapsi, cinsel istismar, zorla soyma ve aile üyelerine tecavüz ve öldürme tehditlerini içermektedir. Mart 2025'te bu koşullar 17 yaşındaki Velid Halit Ahmet'in Megiddo hapishanesinde ölümüne yol açmış olup otopsi sonuçları açlık, susuzluk, tedavi edilmemiş enfeksiyonlar ve sistematik ihmali belgelemiştir. İşkenceye karşı komite, yalnızca Filistinlileri etkileyen anormal derecede yüksek ölüm sayısından endişe duyduğunu ifade etmiştir. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapsi altında 84 ile 94 arasında Filistinli hayatını kaybetmiş olup hayatını kaybedenlerden kimliği hala belirlenemeyenler bulunmaktadır. İsrail yetkilileri birçok tutuklunun durumu, nerede oldukları ve hatta kimlikleri hakkında bilgileri gizli tutmakta. Bu da gerçek ölüm sayısının doğrulanmasını imkansız hale getirmektedir. İsrail ayrıca vefat etmiş mahpusların cesetlerini teslim etmemekte ve ölümler ailelerin ızdırap sürecini uzatmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Naaşlar ailelere teslim edildiğinde bile gecikmeler ve uygunsuz işlemler otopsileri tehlikeye atarken cesetlerdeki çürümeler de kimlik tespitini zorlaştırmaktadır. Bu uygulamalar kötü muamele niteliğinde olup ailelerin yas tutma konusundaki en temel insani haklarını ellerinden almaktadır. Çocuklar da dahil olmak üzere mahpuslar genellikle aileleri bilgilendirilmeden ve rastgele seçilen yerlerde sistematik insan onuru ihlalleriyle serbest bırakılmaktadır. Serbest bırakılan mahpusların gece yarısı sokaklarda yaralı ve terk edilmiş halde, bazen bez bağlı şekilde ya da sadece iç çamaşırıyla ya da sevdiklerinin kollarına yığılmış halde bulunmaları dehşet vericidir. Mahpusların uzuvlarını, görme yetilerini, konuşma yeteneklerini veya zihinsel kapasitelerini kaybetmeleri durumunda bu durum daha korkunç bir hale gelmektedir. Ekim 2023'ten bu yana alıkonulma yerlerinde işkencenin uygulanma şekli, işkencenin soykırım kampanyasına entegre edildiğini ortaya koymaktadır. İşkence açıkça ilan edilmekte ve kamuoyu önünde gerçekleştirilmektedir. Gözaltındaki zorlu koşullar, gözaltında meydana gelen ölümlerin sayısında eşi görülmemiş bir artışa yol açmıştır. Örneğin, doktorlar, akademisyenler ve bilim insanları gibi belirli meslek gruplarının sistematik olarak hedef alınması, bir grubun hayatta kalması için gerekli teknik kapasiteleri ortadan kaldırma niyetini göstermektedir. Bu nedenle alıkonulma sırasında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejiktir. Bu uygulama Filistinlileri bedenen tüketmeyi, psikolojik bütünlüklerini parçalamayı
ve toplumsal dayanıklılığını zayıflatmayı amaçlamaktadır. Kısa süreli alıkonulma bile etkileri bireyin ötesine yayılan aileleri ve tüm toplulukları kalıcı ve birçok durumda onarılamaz şekillerde etkileyen fiziksel ve psikolojik zararlar meydana getirmektedir. Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 10 yıllarca uygulanan açık hava hapishane rejimindeki koşullar daha da ağırlaşmış ve işkenceye varan bir ortam oluşturulmuştur. Kitlesel yerinden etme, kuşatma, aç bırakma, kontrolsüz yerleşimci şiddeti ve sürekli aşağılama, yaygın gözetimle birleşerek kasıtlı olarak toplu bir ızdırap oluşturmaktadır. İşkence ile soykırım arasındaki ilişki iki yönlüdür. Yukarıda incelendiği üzere İsrail makamları işkenceyi bir soykırım aracı olarak kullanmaktadır. Öte yandan Filistinlileri bir grup olarak yok etmek amacıyla İsrail tarafından işlenen soykırım eylemleri Filistinlilere toplu olarak acı çektirmek üzere tasarlanmıştır. İşkence, mağdurun insan olarak temel statüsünü ortadan kaldırarak insan topluluğundan dışlamanın bir örneği işlevi görerek özneyi yok etmektedir. Soykırım eylemleri Filistinliler topluluğu üzerinde kalıcı ruhsal ve fiziksel acılara yol açmıştır. İsrail, soykırım niteliğindeki saldırıları yoluyla Gazze'yi hastaneler, evler, okullar, mülteci kampları ve hatta su basmış çadırlar dahil hiçbir yerin güvenli olmadığı devasa bir işkence kampına dönüştürmüştür. İsrail, halihazırda 680'den fazla cana mal olan sözde ateşkes dönemleri de dahil olmak üzere her an her yere saldırabilmekte, tehlike ve korku sürekli olarak devam etmektedir. İsrail tüm nüfusu insanları hayvanlar ve teröristler olarak tanımlamak ve katliamları meşrulaştırmak için insan kalkanları kavramını kullanmak suretiyle tüm sivil nüfusun sırtına bir hedef işareti koymuştur. Gelecekteki teröristler olarak betimlenen çocuklar da yaklaşan ölümden duydukları ezici bir korkuyu dile getirmektedir. İsrail ordusu yok etme tehdidiyle yaygın ruhsal ve bedensel acı meydana getirmek amacıyla kitlesel yerinden etmeyi kullanmıştır. Yaklaşık 2 milyon insanı kaçmaya zorlamıştır. Birkaç saat içinde her şeyi terk etmeleri emredilen bu insanlar, çelişkili haritalar, belirsiz iletişim ve güvenilmez protokollerle kaos içinde yol bulmaya bırakılmış ve sürekli bombalanan güvenli bölgelere ve insan yaşamına uygun olmayan alanlara yönlendirilmişlerdir. İhtiyatlı tahminlere göre 1 milyondan fazla insanın evi yerle bir edilmiş, aileler eşyalarının, aile yadigarlarının ve geçmişleriyle olan manevi bağlarının kaybolmasını çaresizce izlemek zorunda kalmıştır. Başbakan Netanyahu, operasyonun uzun vadeli amacının Gazze'yi harabe bir şehre dönüştürmek olduğunu ve bunun etkilerinin nesiller boyu yankılanacağını açıklamıştır. Okulların, camilerin, kütüphanelerin, müzelerin ve kültürel mekanların enkaz haline geldiğini görmek, bireysel ve toplumsal tarihten derin bir kopuş hissi uyandırmaktadır. Eğitim altyapısı ve kolektif hafıza mekanları sistematik olarak silindiğinde, bir kültürün maddi temelleri kasıtlı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Bu, toplumsal dokuyu hedef alarak bir halkın kimlik, süreklilik ve aidiyet duygusuna saldırmaktadır. Buldozerler de dahil olmak üzere kurtarma ekipmanlarının sistematik olarak imha edilmesi, binlerce insanı Mayıs 2024 itibarıyla
10 binden fazla kişiyi enkaz altında mahsur bırakmış, vefatları arttırmış, naaşların kurtarılmasını ve gömülmesini engellemiş ve yas tutma geleneklerinin yerine getirilmesini imkansız hale getirmiştir. Hayatta kalanlar kayıpları çıplak elleriyle aramak ve ceset parçalarını plastik torbalara koymak durumunda kalmış, mezarlıklarsa defalarca tahrip edilmiştir. Sağlık sistemi artık bir hedef haline gelmiştir. Doktorlara, hemşirelere, ambulanslara, kliniklere ve hastanelere yönelik kasıtlı saldırılar, sağlık çalışanlarına yönelik bir kıyımdır. Tıbbi malzemelerin girişinin sürekli olarak engellenmesi ve Şubat 2026'da sınır tanımayan doktorlar uluslararası örgütünün ülkeden çıkarılması bu politikanın bir parçasıdır. Neredeyse tüm hastanelerin hasar görmesi veya yıkılmasıyla 2 milyondan fazla insan hayat kurtarma mekanları olan hastanelerden mahrum bırakılmıştır. Kanser, kronik hastalık veya ciddi yaralanmaları olanların durumlarının giderek kötüleşeceği ve ölümle karşı karşıya oldukları bilinen bir gerçektir. Hasar görmüş hastanelerin içinde ameliyatlar anestezi olmadan yapılmak zorunda kalınmakta, hastalar önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetmekte ve zorla tahliye edilen hastanelerde küvezlerdeki yeni doğan bebekler ölüme terk edilmektedir. Sağlık çalışanları kendi evleri yıkılırken ve aileleri yaralanırken veya öldürülürken hastaları ellerinden geldiğince tedavi etmeye devam etmektedir. Tıbbi bakım bir politika olarak neredeyse bütünüyle ortadan kaldırıldığında acı ve ölüm terörün önceden tasarlanmış araçları haline gelmektedir. İsrail'in tutumu kitlesel ölçekte kalıcı hasarlara neden olmuştur. Tahmini olarak 40 bin kişi hayatlarını tamamen değiştiren yaralanmalara maruz kalmış, bunlardan en az 4 bini uzuvlarını kaybetmiştir. Bunların arasında yaklaşık 10 bin çocuk da bulunmaktadır. Bu yaygın sakatlık, uzun süreli travma, güçsüzlük, korku ve savunmasızlığa neden olmaktadır. Kasıtlı bir kuşatma ve açlık durumu ağır bedensel ve zihinsel ıstıraba neden olmuştur. Dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant, insansı hayvanlar olarak nitelendirdiği kişilerle mücadele etmek için Gazze'ye topyekün kuşatma ilan ettikten sonra önceki Enerji Bakanı, şimdiki Savunma Bakanı İsrail Katz, tüm bir nüfusa acı çektirecek önlemleri açıkça şöyle dile getirmiştir. Yakıt olmadan birkaç gün içinde yerel elektrik kesilecek ve bir hafta içinde su pompalama kuyuları çalışmayı durduracaktır. Caniler ve çocuk katillerinden oluşan bir halka yapılacak olan budur. Eskiden olan artık olmayacak demiştir. Açlık, Ağustos 2025 itibarıyla yarım milyondan fazla insanı tehdit altında bırakmış, Ekim 2023'ten bu yana 157'si çocuk olmak üzere en az 461 kişi yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalanlar açlığın sosyal bağları nasıl zorladığını, karşılıklı desteğin bireysel düzeyde hayatta kalma içgüdüsüne nasıl yenik düştüğünü anlatmaktadır. Gıda dağıtım noktaları, zayıf ve çaresiz sivillerin hayatta kalmak için ölüm riskini göze aldığı tuzaklar olarak işlev görmektedir. Toplumsal bir işkence aracı olarak kullanılan açlık, kitlesel sefalete ve geri dönüşü olmayan zararlara yol açan yeniden canlandırılmış bir sömürge tekniği olup bir halkın bugününü ve geleceğini mahvetmektedir. Gelişmiş silahlar sadece öldürmek için değil, aynı zamanda korku, çaresizlik ve psikolojik çöküş meydana getirmek için de kullanılmaktadır. Öldüren, yok eden veya casusluk yapan silahlı insansız hava araçları,
sürekli baskı ve cezalandırmaya yol açmaktadır. İnsansız hava aracı sürüleriyle sürekli gözetim, yer çekimi bombalarıyla yapılan hava saldırıları ya da insan bedenini toza çeviren, hatta termobarik silahlar olduğu bildirilen muazzam etki oluşturan gelişmiş patlayıcı silahlar, beyaz fosfor ve gelişmiş yapay zeka tabanlı hedefleme sistemleri aşırı yaralanmalara ya da aşırı acıya sebebiyet vermek amacıyla kullanılmakta ve en son teknolojiye sahip soykırım araçlarını toplu işkence uygulamalarına entegre etmektedir. Bize ayrılan süreyi tamamlamış olduğumuz için ikinci bölümü de burada bitiriyoruz. Haftaya bu raporun üçüncü ve son bölümünü sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: gören gelsin Ferru. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Ferru.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, haşa, burada Allah yok, peygamber de izinde. Özellikle hapishaneler başta olmak üzere, herkesin her istediğini yapamadığı, emir kumanda zincirinin hakim olduğu yerlerde duvarlara, hela kapılarının arkasına yazılan, konuşma esnasında sık sık söylenilen söz, burada Allah yok, peygamber de izinde. Bu sözle oranın fenalığı anlatılmak istenir herhalde. Bu sözden kasıt ne olursa olsun, söyleyen kişi, söylenildiği zaman kabullenen kişi veya kişiler şüphesiz kafir olur. Öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki, Allah'a inanıyorum diyenlerin önemli bir çoğunluğunda Allah inancı doğru değil. Allahu Teala hakkında her ağzına geleni neticesini düşünmeden söyleyen kişinin Allah inancı zayıf ve hatta yanlıştır. Birine bakıyorsun, diğerine kızmış. Fırsatını bulsa bir fincan suyun içinde canına okuyacak. Bu kızgınlığını ifade ederken, Allah'ın olmadığı, şeytanın bol olduğu yerde elime geçecek, ciğerlerini sökerim diyor. Ne demek Allah'ın olmadığı yer? Allah'ın ilminin dışında yer mi var ki? Bunu söyleyen, Müslümanım diyen kişi. Tabii ki bu sözü söyleyen kişinin İslam'la bütün bağları kopmuştur. O bir kafirdir. Bir başkası kalkıyor, kızdığı kişiyi Allahsız diyor. Bunun varlığından Allah'ın ilgisi yok demek istiyor herhalde. Bütün bunlar küfür sebebidir. Tevhid akidesine göre inancımız da budur. Allahu Teala vardır. Hem de iğne ucu kadar Allahsız boşluk yoktur. Kainatın yaratıcısı, hükmedeni, düzenleyicisi sadece ve sadece Allahu Teala'dır. Onun ilmi dışında hiçbir şey yoktur. İnsanın zerre kadar bir yerine iğne batırsan acısını duyar. Orada ruh vardır. Kainatın yaratıcısı da Allahu Teala'dır. O da her yerde mevcuttur. Ama künh-i zatı nasıldır onu bilemeyiz. Bizim gözlerimiz ona tahammül edemez. Gören bilen var mı? Evet var. Birincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Miraç'ta görmüştür. Hazreti Musa aleyhisselama Tur Dağı'nda lenterani denilmesi dünya gözüyle göremezsin demektir. Cenab-ı Hak vacibül vücuttur. Vacibül vücut bir an için yokluğunu farz etmek imkansız olan zat demektir. Onun için her mümkinin varlığı Allah'ı bildiren bir nişanedir. Her canlı mahluk teneffüs etmek suretiyle mecburi olarak istese de istemese de Allah'ı anmaktadır. Çünkü H harfinin mahreci göğüsten ve ciğerlerden gelen nefesle çıkar. Her nefes bir H harfidir. Teneffüs eden bir mahluk farkına varmadan her nefeste Allahu Teala'yı bu ismiyle anmaktadır. Teneffüs Allah'ı anmak olunca Allah anılmadığı zaman hayat duruyor demektir. Ruhların, bedenlerin varlıkta devamları ancak Allah'ın anılmasıyla devam ettiği ne kadar açıktır. Hal böyleyken kişinin burada Allah yok, peygamber izinde veya Allah'ın olmadığı, şeytanın bol olduğu yer gibi ifadeler kullanması kendisini ancak küfür bataklığında battıkça batırır. Hasılı, insan ağzından çıkan her sözden dolayı hesaba çekileceğini çok iyi bilmelidir. Kainatın Hâlık'ı sadece Allah'tır. Onun benzeri olmak şöyle dursun, benzeri gibi dahi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Bazıları diyorlar ki, Allah her yerde hazır ve nazırdır. Bir kimse, Allah her yerdedir veya her yerde hazır ve nazırdır derse, şayet Cenab-ı Allah'ın zatıyla her yerde mevcut olduğuna inanarak söylerse kafir olur. Çünkü Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir. Öyle ki Yüce Mevla yer ve gök olmadan evvel de vardı. Ama ilim ve kudretiyle her yerde mevcut olduğunu kastederek bu sözü söylerse kafir olmaz. Yalnız bu sözü söylememeye dikkat etmek lazımdır. Maalesef avam tabaka, Allah her yerde hazır ve nazırdı sözünü çok söylemektedir. Bu sözü söylemek yerine, Allah her şeyi bilir demek gerekir. Bazıları diyorlar ki, ye Allah ye. Kültür emperyalizmi, Müslümanın bütün mukaddes mevhumlarını yıkmış, ifal etmiştir. Müslüman da ele avuca alınır hal bırakmamıştır. Bize batıdan gelen tahrif edilmiş Hristiyan kültürünün malı olan şu sözleri kim söylerse kafir olur. Allah baba, Allah'ın oğlu gelse bu işi yapamaz. Yürü Allah yürü, ye Allah ye, uyu Allah uyu vesaire gibi sözler hangi niyetle söylenirse söylensin imanı silip götürür. Ayet-el Kürsi'yi okuyup sonra da bu sözleri çeşitli vesilelerle söyleyenler varsa bunlar çelişki içindedirler. Bazılarına bu sözleri niye söylüyorsun? Bak, imandan çıkıyorsun denildiği zaman cevapları şu oluyor. Efendim, biz bu sözlerin hatalı olduğunu bilmiyorduk. Bilmeme kurtarmaz ki. Bilmemeyi kanun affediyor mu? Birisi adam öldürse, hakim önüne çıkarılınca da efendim ben adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Bilseydim öldürmezdim dese. Hakim ona bilmiyordum madem. Hadi git bir daha yapma mı der yoksa kanundaki cezasını mı verir? Elbette kanundaki cezasını verecektir. Onun için bilmemek mazeret değildir. Sonra kişinin imanını koruyacak, küfre düşmekten korunacak bilgileri öğrenmesi farz-ı ayn ilimlerdendir. İşte kültür emperyalizmi imanımızdan çok şeyi silip götürmüştür. Onun için bir an evvel öz kültürümüze, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize dönmek mecburiyetindeyiz. Okullarımızda Batı kültürü yerine öz kültürümüz verilseydi, biz hem bunları öğrenecektik hem de evlatlarımız anarşist olmayacaktı. Din nedir, iman nedir, ahlak nedir, haya, edep, namus, şeref nedir, sevgi, saygı nedir? Bunlar öğretilecekti, öğrenilecekti. Okuyucularımızın yürü Allah yürü, ye Allah ye, uyu Allah uyu ifadelerini söyleyenlerin niye bu neticeyi doğurduğu hususu zihinlerini karıştırmış olabilir? Yürümek, yemek ve uyumak sıfatları yaratılmışlara aittir. Allah'a izafe etmek mümkün değildir. Zira Allah, muhtaç olan sadece kuldur. Onlarla yürümenin, yemenin ve uyumanın çokluğu ifade edilmek isteniyorsa da bu yanlış bir anlatım tarzıdır ve son derecede tehlikelidir. Bu tür ifadelerden şiddetle kaçınmak lazımdır. Zira mahşer günü azalarımızın yaptıklarından bizi yaratan Allah Celle Celaluhu'ne hesap vereceğiz. Hasılı, dilimize sahip olmak zorundayız. Kültür emperyalizmi etkisini ancak öz kültürümüze dönmekle kaybeder. Yoksa imansızlık tehlikesinden kurtulamayız. Allahu Teala muhafaza buyursun.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hudeybiye'den sonra. Beni Sakifli Ebu Beşir, ailesi Taif'ten göçüp Beni Zühre'nin müttefikleri olarak Mekke'ye yerleşmiş olan genç bir adamdı. Ebu Beşir radıyallahu anh Müslüman olmuş ve ailesi de onu hapsetmişti. Fakat o yürüyerek Medine'ye kaçmayı başarmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten kısa bir süre sonra Medine'ye ulaşmıştı. Onun arkasından kaçağın kendisine teslim edilmesini isteyen bir Kureyşli elçi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir radıyallahu anh'e de Ebu Cendel'e söylediklerinin aynısını söyledi ve anlaşmaya uyarak kendisini elçiye teslim etmek zorunda olduğunu belirtti. Ömer ve diğer sahabe şimdi anlaşma maddelerine biraz razı olmuş görünüyorlardı. Bu nedenle Kureyş'in adamı ve yanındaki azatlı köle Ebu Beşir'i götürürken orada bulunan ensar ve muhacirler hep bir ağızdan "İyi şanslar, Allah muhakkak sana bir çıkış yolu gösterecek" dediler. Onların bu ümitleri beklediklerinden daha kısa bir sürede gerçekleşti. Ebu Beşir gençliğine rağmen çok güçlü bir adamdı ve ilk konakta elçinin kılıcını alıp onu öldürmeyi başardı. Bunun üzerine azatlı köle ismi Kevser doğruca Medine'ye kaçtı. Karşı konulmaksızın mescide girdi ve kendini Resulullah'ın ayaklarına attı. O yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu adam çok korkunç bir şey görmüş" dedi. Kevser hemen arkadaşının öldürüldüğünü ve kendisinin de ölümden kurtulduğunu anlattı. O sırada Ebu Beşir elinde kılıcıyla göründü. "Ey Allah'ın peygamberi" dedi. "Sen görevini yaptın. Beni onlara gönderdin. Allah da beni serbest bıraktı." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Annesi ne yazık" dedi. "Savaş için ne güzel bir meşale. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı. Kureyş onun için başka elçiler gönderirse bir önceki sefer olduğu gibi yine onu teslim etmek zorundaydı. Ancak böyle bir düşünce Ebu Beşir radıyallahu anh'ın kafasından uzaktı. O öldürdüğü adamın silahlarının, zırhının ve devesinin ganimet olduğunu ve kanına uygun olarak beşe bölünüp paylaştırılması gerektiğini düşünüyordu. "Eğer böyle yaparsam" dedi, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar beni yeminime uymamakla suçlarlar." Daha sonra çok korkan Mekkeli azatlı köleye döndü ve "Arkadaşından alınan mallar senin kontrolündedir. Bu adamı da seni gönderen adamlara götür" dedi. Bunu duyan Kevser sarardı ve "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben hayatıma değer veririm. Benim gücüm onun için yeterli değil ve ben iki kişinin yerini tutamam" dedi. Müslümanlar görevlerini yapmışlar fakat Mekke'nin temsilcisi mahkumu götürmek istememişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e döndü ve "Nereye istersen git" dedi. Ebu Beşir "Keşke onun yanında başkaları da olsaydı" sözleri kulaklarında çınlayarak Kızıldeniz sahillerine doğru gitti. Bu sözlerdeki emir ve tavsiye niteliğini anlayan tek kişi o değildi. Ömer radıyallahu anh da bunu anlamış ve Mekke'deki diğer Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini ve Ebu Beşir'in nerede olduğu haberini ulaştırmıştı. Onun nerede olduğunu Medine'ye gelen dost sahil kabilelerin birinden haber almıştı. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel yeni koruyucuları tarafından artık sıkı bir şekilde kontrol

edilmiyordu. Bir de tüm Mekke'de Müslüman gençlere edilen dikkat konusunda genel bir yumuşama görülüyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar Medine'ye kaçarsa sözünde durup onları geri göndereceğini göstermişti. Bu gevşemeden yararlanan Ebu Cendel ve diğer gençler bir yolunu bulup Ebu Beşir'in yanına kaçtılar. Bunların arasında Halid'in kardeşi Velid de vardı. Ebu Beşir radıyallahu anh onlarla birlikte Mekke'den Suriye'ye giden kervan yolu üzerindeki stratejik bir noktaya kamp kurdu. Onlar Ebu Beşir'i lider olarak kabul ediyorlardı. Namazları o kıldırıyor, ibadetler ve diğer dini konularda ona danışılıyordu. Çünkü çoğu yeni Müslüman olmuştu ve bir şey bilmiyorlardı. Kureyşliler kuzeye giden yolun tekrar güvenilir hale gelmesine seviniyorlardı. Fakat Ebu Beşir'in kampına 70 kadar genç adam katılmıştı ve bunlar kervanlar için tehdit oluşturuyordu. Kureyşliler birçok adam ve mallarını kaybettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu adamları toplumuna kabul etmesini rica eden bir mektup gönderdiler. Onların geri döndürülmesini istemeyeceklerine de söz verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e taraftarlarıyla birlikte Medine'ye gelebileceğini haber veren bir mektup gönderdi. Fakat o sırada genç lider çok hastaydı ve mektup ona ulaştığında ölümün eşiğindeydi. Mektubu okudu ve elleri arasında tutarak öldü. Arkadaşları onun cenaze namazını kıldılar ve onu gömdüler. Gömüldüğü yere de bir mescit yaptılar. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle buluşmak üzere Medine'ye gittiler. Kayalıklara ulaştıklarında Velid'in devesi tökezledi ve onu yere düşürdü. Velid düşünce parmağını keskin bir kayaya kestirdi. Parmağı atıp fırlatırken şöyle dedi: "Sen kanayan bir parmaktan başka nesin? Allah yolunda başka hiçbir yara almadın. Fakat kesik parmak mikrop kaptı ve ölümcül bir yara haline geldi." Bununla birlikte Velid radıyallahu anh ölmeden önce ağabey Halid'e onu İslam'a davet eden bir mektup yazmayı başardı. O sırada Mekke'den sadece bir tek kadın kaçıp Medine'ye sığınmıştı. O da Osman'ın üvey kardeşi yani annesi Erva ile Bedir'den dönüşte öldürülen Ukbe'nin kızları olan Ümmü Gülsüm idi. Fakat artık mümin kadınların kafirlere döndürülmesini yasaklayan bir ayet inmişti. Bu nedenle iki öz erkek kardeşi Ümmü Gülsüm'ü geri götürmeye geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmadılar. Kureyşliler de buna fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Çünkü anlaşmada kadınlardan hiç bahsedilmiyordu. Daha sonra Zeyd, Zübeyir ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum onunla evlenmek istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeyd'le evlenmesini tavsiye etti. O da bu tavsiyeyi kabul etti. Anlaşma yapıldıktan bir ay sonra Ayşe radıyallahu anha ve babası kısa bir süre sonra sevince neden olacak olan büyük bir üzüntü yaşadılar. Ümmü Ruman hastalandı ve öldü. Onu Baki mezarlığına gömdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı ve mezarına indi. Onun ölüm haberi Mekke'ye ve oğlu Abdülkabe'ye ulaştı. Bu üzüntü Abdülkabe'ye uzun süreden beri düşündüğü bir şeyi uygulama olanağı verdi. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Biat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman adını verdi. Abdurrahman o dönemde Müslüman olan tek kişi değildi. Haftalar ve aylar geçince Kur'an'ın bu anlaşmayı neden apaçık bir zafer diye nitelediği açıklığa kavuşuyordu. Artık Mekkeli ve Medineliler barış içinde buluşup serbestçe birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Anlaşmadan sonraki iki yıl boyunca İslam toplumu iki katına çıktı. Hacıların dönmesinden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazil olmuştu. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi bağı kılar. Bu sözler gün geçtikçe artan ihtidaları kastediyordu. Bazılarına göre de bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş liderlerinden biri arasında gelişen yakın ilişkiyi kastediyordu.
Hudeybiye'den birkaç ay önce Habeşistan'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni

Yani Ubeydullah İbni Cahş'ın ölüm haberi gelmişti. O, İslam'a girmeden önce Hristiyandı ve Habeşistan'a hicret ettikten kısa bir süre sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüştü. Bu, Müslümanlıkta karar kılan ve Ebu Süfyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe'yi çok üzmüştü. Kocasının ölümünden 4 ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye kendi adına Ümmü Habibe radıyallahu anha ile arasında nikah kıymasını rica etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe'ye direkt olarak fikrini sormamıştı. Fakat Ümmü Habibe rüyasında kendisine birisinin gelip müminlerin annesi diye hitap ettiğini görmüş ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olacağına işaret ettiğini tahmin etmişti. Ertesi gün rüyasını doğrulayan Necaşi'nin teklifini aldı. Bunun üzerine en yakın akrabası olan Halid İbni Said'i vekil olarak seçti. Necaşi de Cafer'in de içinde bulunduğu bir grup sahabe huzurunda nikah kıydı. Daha sonra Necaşi sarayında düğün yemeği verdi ve bütün Müslümanları davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e de artık gelip Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Cafer radıyallahu anh hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi onlara yolculukta kullanmak üzere 2 bot verdi. Ümmü Habibe'nin de onlarla birlikte gitmesine karar verildi. Medine'de de onun için bir ev yapılmaya başlanmıştı. Necaşi o dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek'te o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşta ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. 3. ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Medain'deki Kisra'nın beyaz sarayını görmüştü. İslam İmparatorluğu'nun ileride buralara dek yayılacağına işaret eden bu 2 ışık arasında bir ilişki vardı. Çünkü Yemen o zamanlar İran kontrolündeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İran kralına kendi peygamberliğini ilan eden ve İslam'a çağıran bir mektup gönderdi. Belki bu mektubu yazarken büyük ümitleri yoktu. Fakat yine de başka bir girişimde bulunmadan önce ona seçme hakkı tanımak istemişti. Bu 3 ışıktan ikincisiyle Suriye kalelerini görmüş ve buradan da İslam'ın oralara ve daha da batıya yayılacağını anlamıştı. Bu nedenle İran kralına yazdığı mektuba benzer bir mektup da Roma İmparatoru Heraklius'a yazdı. Bu mektubu Suriye yöneticisi aracılığıyla gönderdi. Buna benzer bir mektup da İskenderiye'ye Mısır kralı Mukavkıs'a gönderildi. O sırada Kisra başka kaynaklardan Medine'nin gün geçtikçe güçlenen Arap kralının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ettiğini duymuştu. Bu nedenle Yemen'deki valisi Bazan'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ayrıntılı bilgi toplaması için görevlendirdi. Bazan Medine'ye etrafı gözlemeleri için 2 elçi gönderdi. 2 elçi İran'da yaygın olan bir geleneğe uyarak sakallarını tıraş edip bıyıklarını uzatmışlardı. Onların görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme garip geldi ve "Size böyle yapmanızı kim emrediyor?" dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek "Rabbimiz" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor" dedi. Daha sonra onları yarın gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi. Elçiler geldiğinde bu haberi onlara ulaştırdı ve onlara bu haberi Yemen valisine ulaştırmalarını emretti. Ona benim dinimin ve imparatorluğumun Kisra krallığının ötesine ulaşacaklarını söyle. Ona benden bunu ilet. İslam'a gir, sahip olduğun şeylerde seni destekleyeyim ve seni Yemen halkına kral tayin edeyim. Elçiler ne düşüneceklerini bilemeden San'a'ya döndüler ve mesajı Bazan'a ulaştırdılar. O ne olduğunu göreceğiz. Eğer söyledikleri doğruysa o gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamber dedi. Fakat o İran'da neler olduğunu anlamak üzere bir elçi göndermeye fırsat bulamadan yeni şah olan Siroes'in bir adamı geldi. Yeni şahın onlardan bağlılık istediği haberini getirdi. Bazan ona cevap vereceği yerde İslam'a girdi.
Yanındaki iki elçi ve diğer İranlılar

0: Müslüman oldular. Daha sonra Medine'ye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Medayin'e Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen şah okudu ve yırttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca, "Ya Rabbi, aynı şekilde sen de onun krallığını parçala," dedi. Hacılar döndükten sonra ilk haftalardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına şimdiye kadar hiç kullanılmayan bir silahla saldırıldı. Arabistan'daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen bir iki kişi olurdu. Bunlardan biri bu ilmin kendisiyle birlikte ölmesini istemeyerek kızlarına da öğreten Lebit adında bir Yahudiydi. Lebit, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öldürücü bir büyü yapması için büyük bir rüşvet almıştı. Bu amacını yerine getirebilmesi için onun bir tutam saçına ihtiyacı vardı. Bunu da kızlarından biri masum bir kişiyi kullanarak elde etti. Lebit saça 11 düğüm attı. Kızları da her düğüme bir şeyler üflediler. Daha sonra bunu üstünde polen tozu kılıfları bulunan dişi bir hurma filizine bağladı ve derin bir kuyuya attı. Büyü ancak düğümlerin açılmasıyla çözülebilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre sonra bir şeylerin kötüye gittiğini anladı. Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Yanı sıra çok zayıflamıştı ve yemek sunulduğunda kendisinde yiyebilecek güç bulamıyordu. Kendisini iyileştirmesi için Allah'a dua ediyor ve uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birinin diğerine onun hastalığının gerçek sebebini anlattığını ve kuyunun adını verdiğini duydu. Uyandığında Cebrail aleyhisselam geldi ve rüyasını doğrulayarak biri 5, biri 6 ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam Ali radıyallahu anh'ı bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem madden hem de manen iyileşmişti. Bu surelerden ilki şuydu. De ki, sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. İkincisi ise şöyleydi. De ki, insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların gerçek ilahına. Sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden, ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Bu sureler Kur'an'ın en son sureleridir ve kötülüklerden sakınmak için sürekli okunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun doldurulup yanında başka bir kuyunun açılmasını emretti. Kendisine bir rüşvet karşılığında büyü yaptığını itiraf eden Lebid'e haber gönderdi. Fakat ona karşı bir girişimde bulunmadı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar. İyiye güzele, isyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: aletlerinde, nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: SuTek 2026, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler, Ankara.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56.

0: 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef. Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
3: Ya Ali.
2: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
3: Ah.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz hatırası olan Ehl-i Beyt'i anlamaya çalışıyoruz. Rabbim inşallah hepimizi anlayanlardan etsin. O güzel ailenin aleme bıraktığı o büyük izleri kavrayanlardan etsin. Bizleri o ailenin aleme duyurduğu o hakikatlerin ışığında yürüme noktasında gayret içerisinde olanlardan kılsın. Öyle bir farklı aile ki Ehl-i Beyt ailesi, o büyük nesil, gerçekten onların her hali, her duruşu, her bağları, hayata söyledikleri her şey bizim dünyamız için çok farklı anlamlar ihtiva ediyor. Bakın nasıl bir aile, şöyle bir örnek üzerinden yürüyelim isterseniz. Hazreti Ali Kufe'de olduğu yıllar, Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e, ki ikisi de gençler, cennet gençlerinin efendileridir biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın reyhanlarım deyip bağrına bastığı iki yiğittir onlar. Onlara bazı tavsiyelerde bulunuyor. Söylüyor bir şeyler. Sözü bir yerde şuna getiriyor. Bakın diyor, böyle yapmazsanız eğer, size şu konuda şöyle yaparım. Artık bir babanın evlatlarına söyleyeceği sözler nelerse Hazreti Ali de onları söylüyor. İçlerinden biri Hasan mıdır Hüseyin midir bilemiyoruz. Allah ikisinden de ebeden razı olsun. Baba diyorlar, merak etme, biz aynen senin gibi olacağız. Bu sözden hoşnut olmuyor Hazreti Ali. Hayır diyor, benim gibi değil, ceddiniz Muhammed gibi olacaksınız. Böyle bir aile. Dedeleri kim? Aleyhissalatü vesselam. Nineleri kim? Hazreti Hatice. Halaları kim? Ümmü Hani. Duydunuz değil mi defaatle benden Ümmü Hani'yi? Efendimiz Aleyhissalatü vesselam'ın Ümmü Hani'ye olan muhabbetini şöyle bir hatırlayın, onun nasıl bir hala olduğunu bilirsiniz. Bir tane daha halası var onun, Cümane isimli. Onu pek ben size anlatmadım fazlaca. O da şair Ebu Sufyan'ın hanımı. Halaları da böyle. Amcaları kim? Bir tanesi cennette kanatlarıyla uçan Cafer-i Tayyar. Bir tanesi Akil. Teyzeleri kim? Teyzelerine kurban olalım. Öyle bir aile ki dedim ya. Şimdi bize söyleseler, bazen akrabalarımızı gizleriz. Ya bilinmesin şu benim akrabam olsun deriz. Elhamdülillah birçoğumuzun öyle bir sıkıntısı yoktur ama bazılarımızda da vardır yani. Ama o aile öyle.

0: Öyle bir aile ki gizlenecek hiçbir şeyleri yok. Teyzeleri Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, üçü de aleyhissalatü vesselam Efendimizin kızları. Hangi birini söyleyelim ki o aile böyle bir aile. Her haliyle bambaşka bir hava var o evde, o hanede. Öyle ki hangi tarafa başınızı çevirseniz, baba tarafından, anne tarafından, hangi tarafa başınızı çevirirseniz çevirin, oradan nübüvvetin kokusu gelir, oradan risaletin kokusu gelir. İşte Ehli Beyt evi böyle bir ev ve biz bu evi anlamaya çalışıyoruz. Allah hepimizi anlayanlardan etsin. Sevgi meselesine getirdik sözü. Bugün de öyle yürüyeceğiz zaten. Ancak şöyle bir hatırlamamız lazım o sevgi dersindeki son mesajları ki bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Geçen dersi bitirirken dedik ki ümmetin Ehli Beyt'i sevme noktasında iki ana damarı var, iki çizgi. Bunlardan bir tanesi şudur. Hepsi Ehli Beyt'i sever de o çizgilerden bir tanesinde muhabbet ve adavet vardır. Yani Ehli Beyt sevilir, Ehli Beyt'in karşısında kim, ne zaman, nerede olursa olsun fark etmez. Kim karşılarında olmuşsa onlara karşı da bir düşmanlık onların düşünce dünyalarında ve hayatlarında yer edinir. Diğer tarafta ki Ehli Sünnet dediğimiz o çizgi, biz de hep o çizginin mensuplarıyız. O çizgide ise şu vardır. Muhabbet ve sükunet. Ehli Beyt sevilir ama tarihin bir zaman dilimi içerisinde Ehli Beyt'in karşısında olanlar, özellikle sahabeden oluşanlar için de herhangi bir söz söylenmez. Onların sahabilik rütbesinden dolayı onlara sessiz bir tavırla bir tavır ortaya konur. Onların yaptıkları budur. Örnekler verdim. Kısaca bir iki şey söyledim. Bugün inşallah bu meseleyi biraz detaylandıracağız ki daha da iyi anlayalım, daha da iyi kavrayalım, daha da bu meseleyi doğru bir biçimde anlayalım. Çünkü mesele sadece Ehli Beyt'i sevme meselesi değildir. Siz anladınız bazı şeyleri, anlayacaksınız da ben biraz daha detaylandırınca göreceksiniz ki Ehli Beyt üzerinden neler neler göreceğiz biz. Aslında İslami bütün meseleleri anlama ve algılama da bu konuştuğumuz meselelerin içerisine dahil olacak. Bir Ehli Beyt üzerinden sahih İslam anlayışını biz öğreneceğiz inşallah. Çünkü bunu etkileyen bir tutum, bir davranıştır. O kadar mühim bir şeydir ki anladığımız zaman, algıladığımız zaman etkilerinden göreceksiniz. Bugünkü dersimizin başlığını söyledim. Neydi dersimizin başlığı? Ehli Beyt'i sevmede ölçü. Ölçü olur mu Ehli Beyt'i sevmede? Ölçüsüz bir şey olur mu dostlar? Her şeyin ölçüsü var. Hiçbir şeyin ölçüsü eksik bırakılmamıştır ki sevgi meselesinin ölçüsü eksik kalsın. Hepsini Allah bir ölçü üzere yaratmıştır varlık aleminde her ne varsa. Mesele sevgi meselesi olduğu zaman hayata ölçü veren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her meselede bize ölçüyü öğrettiği gibi bu meselede de bize ölçüyü öğretmiştir. Unutmayalım, hiçbir şey ölçüsüz değil. Rabbimiz El Kadir olarak, El Kadr olarak her şeyi bir ölçüyle, bir yasa ile var etti. Ölçüyü ve yasayı var ettiği gibi bütün bu mesele hakkında dengeleri de aleme koydu. Şimdi bize düşen zaten bunu anlamak ve bunun gereğini yerine getirmek. Biz meseleyi sevgi meselesinde ele aldığımız zaman şunu görüyoruz. Aslında biz Rabbimizi sevmek zorundayız. Hemfikiriz değil mi bunda? Efendimizi sevmek zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ümmet arasında köprü olan sahabeyi sevmek zorundayız. Dinin intikal ve muhafazası için seçilen bir nesil olan Ehli Beyt'i sevmek zorundayız.
1: Bunların da ötesinde, bunların hepsine ayrı

hukukları var. Bunların da ötesinde biz birbirimizi de sevmek zorundayız. Bir mümin başka bir mümini nasıl sevmez? Nasıl ben sevmiyorum diyebilir? Böyle bir hakkı var mıdır? Mümin ise eğer mümin kardeşlerini sevmek zorundadır. Ve mümin kardeşlerinin içerisinden Allah'a yakınlıklarına göre rütbeleri olan, Allah'a yakınlıklarına göre bazı seviyeleri olan, mesela alimlerimizi, mesela hocalarımızı, mesela manevi önderlerimizi daha fazla severiz. Normal sıradan bir mümini de o müminlik hukuku içerisinde severiz. Bunların hepsini sevmemizi bizden isteyen, sevgiyi yüreğimizde var eden Rabbimizdir. O sevgiyi yüreğimize var etti. Ne için? Sevmemiz için. Kimi sevmemiz gerektiğini de bize öğretti. Kur'an'ında öğretti. Sünnette aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize öğretti. Bizim İslam büyüklerimiz bu hakikatlerden öğrenerek bizlere öğrettiler. Şimdi bunların hepsinin ölçü meselesini konuşacağız. Ancak belki sonlara doğru söylemem gereken bir şeyi işin başında söyleyeyim. Üç tane temel hakikat söyleyeceğim size. Bir, bir mümin hiçbir şeyi, bu hiçbir şeyin içerisine aklınıza ne gelirse onu koyun. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Haşa. Bir mümin, aklı başında bir müminin yapacağı bir iş değil. Allah'ı sever gibi sevmez. Ya nasıl sever? Allah emrettiği için sever. Birinci ölçümüz ve birinci ilkemiz bu. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevmez. Allah emrettiği için sever. İkincisi, sevgiye konu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Anlaşılıyor mu dostlar? Anlaşılmıyorsa hemen söyleyin. Allah'ın sevgisini birinci maddeye koyduk. Bakın hemen arkasından Efendimiz'i söyledik. Orada da genel bir ifade kullandık. Her şeyden ama her şeyden daha fazla, bu her şeyin içerisine Rabbimiz dahil değildir. Onu ayırdık çünkü. Her şeyden ama her şeyden daha fazla Efendimiz'i sever. Şimdi Hazreti Ömer'i burada hatırlamanız lazım. Defaatle benden duymuşsunuzdur. Ya Resulallah seni çok seviyorum dediğinde sordu Efendimiz. Beni ailenden, ehlinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah. Beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun? Hayır ya Resulallah. Ömer bize işi öğretecek, işi. Hayır der demez Efendimiz ne dedi? Olmadı Ömer. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmadıkça sen gerçek manada iman etmiş olamazsın dedi. Hazreti Ömer daha sonra düşündü, taşındı, geldi. Ölçüsünü yaptı, hesabını yaptı. Ve ya Resulallah vallahi seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi oldu dedi. Şimdi kamil iman oldu. Onun için sahabiler Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince bugün bizim kullandığımız halk deyimiyle kurban olayım cümlesini öyle iş olsun diye söylemezlerdi. Fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah dediklerinde yeri ve zamanı geldiğinde inanın ana da baba da nefis de Allah ve Resulü uğruna feda edilirdi. Onlarca yüzlerce bunun örneği var. Demek ki ikinci madde neymiş? Efendimiz aleyhissalatü vesselamı her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmeli. Bu sadece sahabiyle olan bir durum değil, bizim için de geçerli. Biz de sevmeliyiz. Biz de böyle sevmeliyiz. Zaten sevginin ölçüsünü konuşuyoruz. Üçüncüsü, sevgiye konu olan sahabe nesli ve ehli beyt ise, başta söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. O sevgimizi
muhabbet ve

adavet üzerine değil, muhabbet ve sükunet üzerine kurmak zorundayız. Aslında Ehl-i Beyt sevgisinin anahtarını söylemişim. Anahtarı neymiş? Muhabbet, hem de olabileceği en son sınıra kadar muhabbet, ama karşısındakilere karşı da sükunet. Neden peki sükunet? Niçin biz Ehl-i Beyt'le bir şekilde münasebeti olan ashab-ı kiramın yaptıkları işi yargılama makamında değiliz? Bu hakkı Efendimiz bize vermiyor. Vermiyor. Çünkü onlara biçilmiş bir rol var. Siz eğer sahabeye dil uzatmaya başlarsanız ortada ne sünnet kalır, ne siyer kalır, ne de ikinci merhalede Kur'an kalır. Kur'an'ı da bize veren onlardır. Kur'an bize gökten mi indi? Kur'an'ı bize ulaştıran nesil o nesildir. Siz o nesle dil uzatmaya başladığınız zaman elinizden birer birer kayıp gidecek. Zaten bugün bu işi kasıtlı yapanların varmak istedikleri nokta da burasıdır. O nesillerin üzerine şüpheler uyandırıldığı zaman aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize öğrettiği her şeye şüpheyle bakacağız. İkinci merhalede Kur'an'ımızdan şüphe duyacağız, Allah korusun. İşte bunu önleme adına, o neslin yapmış olduğu, iman adına ortaya koymuş olduğu o büyük destansı hayatlara saygı gösterme adına, onların bize yaptığı onlarca yüzlerce iman hizmetine karşı bir vefa ortaya koyma adına biz ashab-ı kiramı büyüğünden küçüğüne, en büyüğü Hazreti Ebubekir, en küçüğü Vahşi, hepsine radiyallahu anhum ecmain der, onları vefa ile anarız. Neden? Bunlardan dolayıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir duası var. Ebu Davud Sünen'inde aktarır. Ahmet bin Hanbel Müsned'inde aktarır. Allah'ım der, ashabımı bana bırakma, ben onlara sahip çıkmaktan aciz kalırım. Allah'ım ashabımı kendilerine de bırakma, kendi ellerine de bırakma, onlar da kendilerine sahip çıkamazlar. Allah'ım ashabımı başka nesillere, bizleri söylüyor, diğer nesillere de bırakma, onlar da kendilerini onlara tercih ederler. Allah'ım ashabıma sen sahip çık. Efendimizin duası kabul olmuştur. Ashabı Allah sahip çıkıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu duasıdır. Kim onları sevmez? Onları sevmeyen Müslüman kalır mı? Onları sevmeyen Müslüman olur mu sorusunu, onları sevmeyen Müslüman kalır mı diye de sorun. Kalır mı? Onlara düşman olanın din meselesini sorgulaması gerekmez mi? Bakın ne dedik? Sadece mesele sevgi meselesinde kalmıyor. Nelere nelere intikal ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ömür bunu öğretti bize hayatıyla. Onun elinin altındaki insanların hepsi, Mekke'de ya da Medine'de, işin bidayetinde ya da işin nihayetinde, o kutlu halkaya giren her bir sahabi Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle ya da böyle etkilenmiştir. Şöyle ya da böyle onlardan birer nübüvvetin fırçasından nasip alınmıştır. Nasip almışlardır. Hal böyle olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz hiçbir sahabiyi yaptığı hata ne kadar büyük olursa olsun, aklınıza ne geliyor mesela büyük hatalar, hepsini aklınıza getirin. Ne kadar büyük hatalar yapmışlarsa yapsınlar, eğer iman noktasında bir sıkıntı yoksa ve yapılan işin içerisinde bir ihanet yoksa, Efendimiz onları affetmiş ve onlara o yaptıkları hatadan dolayı laf söyletmemiştir. Bakın sahabe ile münasebeti Efendimiz öğretiyor bize. Anlaşılabildi mi dostlar? Çok mühim bir şey bu. Yapılan hata ne kadar büyük olursa olsun, söyleyelim değil mi?

bazı şeyler. Mesela zina etsinler. Mesela içki içsinler. Mesela hırsızlık yapsınlar. Mesela ihanete ait bazı şeyleri bilinçsizce yerine getirsinler. Mesela savaş meydanını terk etsinler. Mesela korksunlar, kaçsınlar. Mesela dünyaya dalsınlar, Efendimiz'i ayakta bıraksınlar. Mesela ne aklınıza gelirse gelsin. Bunların hepsini sahabi yapmış. Biz meleklerden oluşan bir zümreden bahsetmiyoruz. Bakın Kur'an bunlardan bir miktarını anlatıyor. Niye anlatıyor Kur'an? Size örnek ve model olarak gösterilen o nesil hatasız bir nesil değil ve meleklerden de oluşmuyor. Zaten meleklerden oluşsaydı insana örnek olur muydu? Melekler meleklere örnek olur. Eğer bize örnek ve model olarak gösteriliyorsa demek ki bizim gibi, bizim hem cinslerimizden aynen bizim şu anda duygularımız, düşüncelerimiz, hayatlarımız, bedenlerimiz nasılsa onlar da öyle. Zaten öyle oldukları için radiyallahu anhum oldular. Onlar rıza makamını belki de o beşeri özelliklerinden dolayı elde ettiler. O beşeri özelliklerini yerine getirerek, iradelerinin haklarını vererek, hata yaptıkları zaman hatalarını savunmayıp o hatalarından rücu ederek, dönerek, tevbe ve istiğfarı hayatlarının esası kılarak seviyelerine bu manada seviye kazandırdılar. Biraz somut örnekler verelim. Bakın Kur'an Uhud gazvesi sırasında okçuların üzerinden terk edip kaçanları söylüyor bize. Kur'an onların o halini örtmüyor. Çünkü oranın üzerinden mesajlar verecek. Daha da ötesi Kur'an adını andığı 25 peygamber Efendimiz dahil, hatta biz Üzeyir, Lokman, Zulkarneyn'i de saysak 28 peygamberin 10 küsür tanesinin zellesini bize anlatır. Zelle nedir? Hata demiyoruz, edep gereği sürçme diyoruz. Peygamberlerin sürçmeleri yapmışlardır. Ayakları sürçmüştür ama Allah düzeltmiştir. Onlarda o sürçme olarak kalmamıştır. Onlarda o eksiklik olarak kalmamıştır. Ama Kur'an bunu anlatmıştır ki onlar da beşer unutulmasın diye. Onların da böyle işleri var. Böyle olmalarına rağmen o seviyeye vardılar, bu fark edilsin diye. Kur'an nasıl peygamberleri anlatıyorsa son peygamber olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen o neslin hatalarını da anlatıyor. Ali İmran suresinde Uhud gazvesinde geçenler detaylı anlatılır. Nur suresi 26 ayet. İfk hadisesi anlatılmaz mı orada? Anlatılır. Bugün ben de size onu anlatacağım. Cuma suresinde Efendimiz'i hutbede ayakta bırakıp kervana koşmaları anlatılır. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşısında duran bir avuca eğer siz de gitseydiniz Allah'ın azabı hak olurdu diyecektir. O kadar o iş Rabbimizi gadaplandırmıştır, Efendimiz'i değil. Rabbimiz bu işten hoşnut olmamıştır. Onu Efendimizin diliyle beyan ettirmiştir. Huneyn günü 12 bin kişiyle yürüyor İslam askerleri. Daha düne kadar İslam'a karşı kılıç kullanan Halid bin Velid, Amr İbni As, Ebu Sufyan hepsi orada. Müslümanlar şöyle bir bakıyorlar o 12 bin kişilik orduya, kim durur bu ordunun önünde durup deyip biraz gururlanıyorlar. Biraz farklı şeyler söylüyorlar. Anında dağılıyor İslam ordusu ve Huneyn'in bidayetinde bir ikinci Uhud yaşanıyor. Bunu da anlatıyor Allah Kur'an'da Tevbe suresinde ve daha neler neler anlatılıyor. Geliyoruz Siyer'in sayfaları içerisine. Siyer'in sayfaları içerisinde bunların çok çok daha ötelerini görüyoruz. Mesela biz İçki içen sahabileri görüyoruz. İçki içen dediğim zaman
ilgili hüküm geldikten sonrayı kastediyorum. İlgili hükümden önce birkaç kişinin dışında içenler çoğunluktaydı. Hazreti Ebubekir ağzına cahiliyede de içki koymamıştı. Ama şu anda sırtımızı yasladığımız Ebu

0: el-Ensari bile onlardan birisiydi. O bile cahiliye döneminde çok içki içerdi. İlgili ayet geldiği zaman nasıl vazgeçtiği sahabenin teslimiyeti noktasında örnek olarak gösterilir. Had cezasının uygulandığına şahit olduğumuz, dolayısıyla hüküm geldikten sonra içen sahabeleri biliyoruz. Kim mesela? Nuayman İbni Amr. Efendimiz uyguladı mı ona içki haddi? Uyguladı. 40 sopa attı Efendimiz ona. Abdullah el-Hammar var. Hammar nedir biliyor musunuz? Hammar'ın kelime manası içkici demek. Bu zat Nuayman İbni Amr mı yoksa başka bir sahabi mi? Bizim rical kitaplarımızda tartışılır. Ama Hammar lakabını alacak kadar içmiş. Defaatle de içki haddi uygulanmış buna. Böyle bir insan da asr-ı saadette varlığını biliyoruz. Size anlatmışımdır başka vesilelerle. Kadisiye'nin kahramanı Ebu Mihcen Es-Sekafi de böyle bir hastalığın sahibiydi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Mihcen Es-Sekafi'ye 3 kez had uyguladı. 3 kez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizle tanışıklığı hicretin 9. yılıdır. Efendimiz 2 yıl yaşamış. 2 yıl içerisinde 3 kez Efendimizden içki haddi Efendimizin emriyle uygulanmıştır. Hazreti Ebu Bekir devrinde 4 kez. Hazreti Ömer'in devrinde 6 kez bu insana içki haddi uygulandı.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: En son Kadisiye'de uygulandı. Kadisiye'nin askerlerindendi. Kadisiye'nin komutanı Sad bin Ebi Vakkas savaş başlamamış daha, bir bakmış ki Ebu Mihcen es-Sakafi yine içmiş. Sad biraz da sinirlenmiş. Savaşın meydanında da olur mu demiş, onu bir çadıra bağlatmış. Savaşın arkasından onun cezasını vermek üzere. Savaş başlamış. Çok zorlu bir süreç Kadisiye. 3 kat 4 kat daha güç

gerektir. Eğer kurtulursam Sad'dan önce gelir sana teslim olurum, yine beni bağlarsın. Yalvara yakara izni koparıyor. Biniyor atına, yüzünü kapatıyor. Bir heyecanla, bir coşkuyla Kadisye'nin meydanına giriyor. Öyle bir giriyor ki İslam orduları bir anda toparlanıyor. Zannediyorlar ki Medine'den yardımcı birlikler geldi. Ve Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin oradaki o duruşu, o kameti Kadisye'nin kaderini değiştiriyor. Sonra geliyor Selma'ya, bağlattırıyor kendisini. Selma validemiz biliyor ne olduğunu, sağda soruyor. Ne oldu savaş? Nereden geldiğini bilmediğimiz bir adam savaşın kaderini değiştirdi diyor Sa'd bin Ebi Vakkas. Sana onun kim olduğunu göstereyim mi diyor. Ebu Mihcen es-Sekafi işaret ediyor. Ebu Mihcen es-Sekafi'nin yaptığı o davranıştan dolayı Sa'd diyor ki öyle bir amel ortaya koydun ki sana hat uygulamayacağım. Seviniyor mu? Ağlıyor gözyaşları içerisinde. Ey Sa'd diyor, ben nefsime yenik düşüyorum. Bir türlü bu illetten kurtulamıyorum. Ama değil mi ki siz bana hat uyguluyorsunuz? En azından günahımın kefaretini bu dünyada ödüyorum. Rabbime kirli bir biçimde gitmiyorum. Şimdi sen beni Allah'a karşı kirli olarak mı göndereceksin? Gözyaşları içerisinde ikisi de o hat uygulanıyor. Ve o hat Ebu Mihcen Es-Sekafi'nin son haddi oluyor. Nerede kabri biliyor musunuz o yiğit insanın? Ta Ermenistan sınırında. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında. Sahabe bu. Hata etmiş. İçki içmiş. Hat uygulanmış. Ama öyle bir tevbe etmiş ki bu konuda hastalığı olanlara da bu işin nasıl olduğunu hayatı ile göstermiş. Yine o da radiyallahu anhum ecmain sınıfına dahil olmuş. Sahabenin içerisinde zina eden var mı? Var. Bekar olup da zina edenler var. Onlar yüz sopayı yemişler. Onları anlatmayalım. Evli olup da zina edip sünnetle sabit bir ceza olan rejim cezasının muhatabı olmuş. İki tane asr-ı saadette örneği var. Gamidiyeli kadın, Maiz el-Eslemi. Bu ikisi zina ettikleri için ve evli oldukları için evlinin cezası da sünnette taşlanarak öldürmek olduğu için kendi itiraflarının üzerinden Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara rejim uygulamış. Rejim uygulanıyor. Maiz el-Eslemi'ye mi, Gamidiyeli kadına mı bilmiyoruz. Efendimizin yanındaki sahabilerden bir tanesi taş atıyor o karşıdakilere. Taş gidip karşıdaki o sahabilerden birini, artık Gamidiyeli kadın mı Maiz el-Eslemi bilmediğimiz için tam net söyleyemiyoruz. Taş deyince bir damla kan o sahabinin elbisesine sıçrıyor. Sahabinin morali bozuluyor. Orada bir cümle söylüyor. Lanet olsun diyor, geberdi gitti. Ne yapıyor Efendimiz? Ravi o hali rivayet ederken bize söyler ravilerimiz. Kızdığında aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıpkırmızı olur yüzü. Alnında mübarek bir damar vardır, o şişer böyle. Sahabe de anlar, çok kızmıştır. Bu sayılıdır. Gadab-ı Nebi bahislerinde Efendimizin bu düzeyde kızgınlığı sınırlıdır. Ve o hal olur. Sus der, sus. Vallahi o öyle bir tövbe etti ki onun tövbesi bütün Medine'ye dağıtılsa bütün Medine'nin ahalisine yeter de artar bile. O da radiyallahu anhumdur. Zina etmiş, zina üzerine ölmüş. Hiç önemli değil. Hatasının karşılığını, bedelini hat ile uygulamış mı? Efendimiz zina üzere ölmüş bir sahabinin arkasından konuşturtmuyor dostlar. Anlıyor musunuz benim derdimi? Konuşturtmuyor. Sus diyor. Sus. Hiçbir şey diyemezsin. Öyle bir tevbe etti ki o,

Bütün Medine ahalisine onun tevbesi yeter. İşte zinaya örnek. Ya hırsızlık edenler var. Hüküm gelmiş, çalmış. İki tane örnek vereyim size. Fatma binti Esved ve Amr İbni Semure. Fatma binti Esved kim? Beni Mahsum'dan. Mekke'nin en soylu ailelerinden. Beni Mahsum kimin ailesi hatırladınız değil mi? Ebu Cehil'in ailesi. Velid İbni Mughire, Halid İbni Velid onların ailesi. Yani Mekke'nin en meşhur ailesi. Mekke'nin fetih günü. Hırsızlık yapmış bu hanım, ceza belli, el kesilecek. Bu hükmün olduğunu bilince Beni Mahsum diyorlar ki bir aracı gönderelim aleyhissalatü vesselam efendimize. O aracı gitsin, aracı olsun, bu hüküm bu hanıma uygulanmasın. Çünkü soylu biri. Mekke için, Mekke'nin o günkü sosyal yapısı için bu çok kolay bir şey değil. Bugün de öyledir. Soylular genelde cezaya uygulanmaz. Zavallıysa, arkası yoksa cezanın en ağırını çeker ama arkasında ağaları varsa ceza çekilmez. Efendimiz bunun hukuk olmadığını öğretecek 1400 küsür sene sonrasından bugünlere. Kimi gönderelim? Hazreti Ebu Bekir'e gitsek bizi dinlemez. Ömer'e gitsek, Ömer kolu değil bizim bacaklarımızı keser. Osman'a gitsek olmaz. Ali'ye gitsek tavır aynı olur. İyisi mi Üsame'ye gidelim. Üsame ki Efendimiz Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den ayırmadığı bir torunudur. Üçünü alır bazen, basar yüreğine. Allah'ım ben bunları seviyorum, sen de bunları sev, onları sevenleri de sev diye dua eder. Vallahi biz seviyoruz ya Resulallah. Eğer o duanın içerisine biz dahil olacaksak vallahi biz seviyoruz. Usame'ye gider söylerler. Usame İbni Zeyd, Zeyd bin Harise'nin oğlu gider. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun geldiğini görünce hemen kalkar, sarılır. Koklar Üsame'yi. Üsame o günler 15-16 yaşında bir delikanlı. Yanına oturtturur, elini tutar, ne istediğini sorar. Üsame ne istediğini söyler. Aynı kızgınlık, aynı. Gadab-ın Nebi orada da bariz bir biçimde ortaya çıkar. Ey Üsame'dir, sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü uygulamama noktasında aracı mı oluyorsun? Ey Üsame sen şimdi Allah'ın verdiği bir hükmü uygulamama noktasında aracı mı oluyorsun? Tekrar ediyor Efendimiz bunu. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da ben içine girseydim ne yapmışım ben böyle? Kalktı ayağı. Ey Üsame dedi vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma dahi olsa ben ona da aynı cezayı uygulardım. Sizden önceki milletlerin helak sebebi neydi biliyor musunuz? İçlerinden zayıf olanlar suç işledikleri zaman onlara ceza uygulanırdı. Ama güçlü olanlar suç işledikleri zaman onlara hiçbir şey yapılmazdı. Şimdi biz aynı duruma mı düşeceğiz? Vallahi kızım Fatma dahi olsa aynı suçu uygulardı. Uyguladı mı Fatma binti Esved'e? Uyguladı. El kesildi Fatma validemizin. O da bizim anamız. Onun eli kesildi. Bir ömür eli kesik olarak yaşadı. Yıllar sonra Ayşe annemiz onu anlatıyor bize. Ne diyor biliyor musunuz? Öyle saliha bir kadındı ki diyor. O eli kesildikten sonra bizim evlerimize geldiğinde biz cennetin kokusunu ondan duyardık. Bu suç işlemiş diye bir ömür boyu o suçla mı yaşayacak? Ödedi bedelini, bitti. O suç bitti, tevbesini yaptı. Fiili olarak bunu yerine getirdi. Bakın Amr İbni Semure'den de size bir örnek vereyim. Bir deve çalmış Amr İbni Semure. Gelmiş Efendimiz'e suçunu itiraf etmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle kolay kolay hadleri uygulamaz. Yok yok demiş, sen çalmamışsındır. Yok çaldım ya Resulallah, falancasının devesi. Hem de deveyi şöyle.

yaptın demiş. Artık suç sabit olmuş. El kesilecek. Ravi Sa'lebe isimli bir sahabi yeminle şunu söylüyor. Vallahi diyor eli kesildi, koptu kolu, atıldı bir kenara. Kanlar damlıyor kolundan. Döndü Amr o kopan eline dedi ki: "Seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun. Seni benden kurtaran Allah'a hamdolsun." Kirlenmiş o el. Bedeli ödenecek. Tertemiz Allah'ın huzuruna gitmek için. Onun için Efendimiz hatler kefarettir diyor. Hatler kefarettir. Suç işlenmiş. Onun karşılığı ödenmişse eğer o suçunun karşılığını, cezasını bu dünyada çekmiştir. Allah'ın huzuruna nasıl gidecek? Tertemiz bir biçimde inşallah. Onun için böyle bir halde olan bir sahabinin yaptığı bu hatadan dolayı biz onu kınamayız, kınayamayız. Kınamamamız gerektiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu örneklerle bize söylüyor. Üsame İbni Zeyd, biraz önce ondan örnek verdim. Haksız yere birini öldürmedi mi? Tam kılıcını çekmiş öldürecek adam ne dedi? La ilahe illallah dedi. Sen korkudan yaptın dedi. Kılıcı vurdu adamın kafasını uçurdu. Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadiseden haberdar olunca defaatle aynı cümleyi tekrar etti. Ey Üsame sen iman eden birini mi öldürdün? Ey Üsame sen iman eden birini mi öldürdün? Artık Üsame dayanamıyor. Ya Resulallah diyor. Korkudan iman etti. Ey Üsame sen kalbini açıp baktın mı? Hel şakaktu kalbehu. Onun kalbini mi yarıp baktın? O sözden de hoşnut olmuyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam son anda imana dair o cümleyi söyleyen o insanın ailesine diyet ödüyor biliyor musunuz? O insana ve bu savaşta olan bir şey, normal bir halden bahsetmiyoruz. Neden? Sahabenin bu noktada değerini söylüyor. Bunun çok mesajları var ama biz şu anda bu meselenin üzerinde yoğunlaştığımız için bize lazım olan kısımdan bakıyoruz. Bu işin öneminden bahsediyor. Ebu Zer biliyoruz nasıl biri olduğunu. Karşısında Bilal-i Habeşi onu da biliyoruz. Bir gün aralarında bir tartışma oluyor. Dayanamıyor Ebu Zer. Sus diyor. Ey siyah kadının oğlu. Zoruna gidiyor Bilal-i Habeşi'nin. Geliyor Efendimiz'e boynu bükük. Ya Resulallah böyle böyle bir tartışma oldu aramızda ama Ebu Zer bana böyle bir söz söyledi. Çağır onu bana diyor. Aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelince Ebu Zer söyleyecek bir sözü var mı? Efendimiz ey Ebu Zer senden cahiliyenin kokusu geliyor diyor. Bu cahiliyeye ait bir sözdür. İslam'a girmiş ve İslam'ı içselleştirmiş birisi bir insanı renginden, dilinden, şeklinden dolayı kınayamaz. Bunu yapan cahiliyenin kokusunu üzerinden atamamıştır. Hiçbir şey söyleyemiyor Ebu Zer. Varıyor dışarıya Bilal'in kapısının önüne. O ağzını koyuyor Bilal'in ayağının altına. Bilal diyor, seni ve Allah Resulü'nü gadaplandıran o sözü söyleyen bu ağza ayağını basmadıkça ben kafamı senin ayağın altından çekmeyeceğim diyor. Bilal kalk diyor, affettim seni, bağışladım diyor. Ebu Zer hayır diyor, basacaksın. Bilal ayağını böyle yavaşça oraya dokunduruyor. Kınayabilir misiniz Ebu Zer'i? Kınayabilir misiniz Bilal'i? Olmuş bunlar. Ama bu hatalarının üzerinden bile bakın bize neler öğretmişler. Bir hata yapmışlar, binlerce hakikat öğretmişler bize. Hayatımızın birçok noktasında bize mesajlar vermişler. Sahabeyi yargılama hakkının olmadığını Efendimiz yaşadığı zaman diliminde onların üzerinden bize öğretmiş. Size iki tane daha örnek vereyim. Biliyorsunuz bu isimleri. Biraz bu mesele çerçevesinden bakalım meseleye. Hassan bin Sabit, Efendimizin neyidir?

şairidir. Nedir Hassan bin Sabit için biliyorsunuz değil mi? Ey Hassan diyor, müşriklerin, kafirlerin karanlıklarını ve alçaklıklarını sen dilinle dile getir. Ey Hassan diyor, bakın bu sözler ayrı ayrı Efendimizin ağzından çıkıyor. Konuş, şiir söyle, Cebrail seninledir diyor. Ey Hassan diyor, başkalarının kılıçla yaptığını sen dilinle yapıyorsun. Senin dilinle yaptığın onların kılıçla yaptığının aynısıdır diyor. Ve daha neler neler diyor Hassan'a. Hassan böyle biri. Ama Hassan bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevcelerinden, anamız, hepimizin anası, anamızdan daha ötürü ana, o öz analarımızdan daha da ana bize, Ayşe annemize dil uzatıldığı, iftira atıldığı o olayda hat uygulanan, iftira haddi uygulanan 3 sahabiden bir tanesidir. Olayı biliyorsunuz değil mi? Ayşe anamız hicretin 5. yılı, Beni Mustalik gazvesine Efendimizle beraber katılıyor. Beni Mustalik gazvesi bitince, İslam orduları hareket edince Ayşe validemizi Hevdec'in, Hevdec devenin üstünde hanımların taşınması için kapalı bir sandukadır. Hevdec'in içinde Ayşe annemizin olduğunu zannederek kaldırıp konuyor devenin üzerine, ordu hareket ediyor. Ayşe annemiz de o ara kaybettiği kolyesini arıyor. Kolyeyi buluyor, geliyor ki İslam orduları yok. İslam orduları epey bir yer gitmişler. Arkadan bir görevli var, Safvan İbni Muattal. O İslam ordularının artçısıdır. Arkadan gelir, askerlerin unuttukları eşyaları toplar, askerlere yetiştirir. Geliyor, bakıyor ki uzaktan bir karartı var. Yaklaşıyor yanına. Efendimizin kerime zevcelerinden biri olduğunu anlıyor. Subhanallah diyor. Başka da bir şey demiyor. Niye kaldın? Niye geri durdun? Ne işin var? Bu sözler yok. Hemen kendisi iniyor bineğinden. Ayşe annemizi bindiriyor bineğine ve İslam ordularına yetişmek için acele bir biçimde geliyor. Uzaktan bir de bakıyor ki münafıklar, Safvan İbni Muattal devenin üstünde Ayşe anamız, iftira basılıyor. Zina ettiler, haşa. Bu iftirayı atıyorlar peygamberin ehline, peygamberin kerime zevcelerine. Ve bunlar günlerce konuşuluyor. Ordunun içerisinde konuşuluyor. Geliyorlar, Medine'de de konuşuluyor. Münafıklar konuşuyor, bazı cahil Müslümanlar da nasıl olmuş diye bu sözlere müşteri oluyorlar. Ama bazıları var ki asla bunları konuşmuyorlar. Asla böyle bir şeyi ağızlarına almıyorlar. Kim onlardan bir tanesini söyleyeyim size. Arkamızı yasladığımız dağ Ebu Eyyub El Ensari onlardan biri. Hanımı Ümmü Eyyub. Acabalı bir cümle soruyor. Acaba diğer demez Ebu Eyyub El Ensari, sus. Aman sus. Sus ve o cümleyi bitirme. Ey Ümmü Eyyub, sen Ayşe'nin yerinde olsaydın böyle bir iş yapar mıydın? Hayır. Unutma ki Ayşe senden hayırlıdır. Peki ey Ümmü Eyyub, ben Safvan'ın yerinde olsaydım böyle bir şey yapar mıydım? Hayır. Unutma ki Safvan benden hayırlıdır. Allah aşkına niçin Efendimiz Ebu Eyyub El Ensari'nin evinde? Bu örneklerin üzerinden anlayın. Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir sadakattir ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı kendi evinde 7 ay misafir etme şerefine nail olacak? Ama 3 tane sahabi, onlar da öyle az küçük sahabiler değil. 3 sahabi ki üçünün de çok büyük değeri var İslam tarihinde. 3 sahabi bu iftiraya kanıyor. Konuşuyorlar. Hassan bin Sabit şiirler bile söylüyor bunun üzerine. Kim o 3 sahabi? Onların da affına sığınarak söyleyeceğim. Onların da defterden silinmemesi gerektiğini öğrenmemiz için söyleyeceğim. Belki şimdi söyleyeceğim, bir daha söylemeyeceğim.

Biri Hassan bin Sabit, biri bir hanım Hamne binti Caş. Kim Hamne validemiz? Zeynep validemizin kardeşi. Efendimizin halası Ümeyme'nin kızı, Efendimizin hala kızı. Dahası Uhud'un şehidi Abdullah İbni Caş'ın kardeşi. Dahası hep onun adını andığımda yüreğimde bir sızı oluşur, sizin de öyledir. Bir ah çekeriz böyle. Mus'ab bin Umeyr'in hanımı. Mus'ab'ın hanımı. Daha da sayayım mı? Böyle biri Hamne binti Caş. Mus'ab bin Umeyr Uhud'da şehit olduktan sonra Hamne validemiz Talha İbni Ubeydullah'la evlenecek. Ona bir çocuk doğuracak, adı Muhammed. Muhammed bin Talha'nın İslam tarihinde lakabı Seccat'tır. Seccat ne demek? Çok secde eden. Hayatı secdededir o yiğit insanın. Öyle birinin de anasıdır. Ama kanmış. Sonra biz anlıyoruz niçin kandığını. Söylüyor, kendisi söylüyor. Duydum diyor. Ben konuştum sadece, inanmadım da zaten Ayşe'nin böyle bir iş yaptığına. Konuştum ki Zeynep'in değeri Efendimizin katında biraz daha fazlalaşsın. Ama olmaması gereken bir şeydi. Ona hat uygulandı. Ona 80 değnek vuruldu. Ama Efendimiz Hamne'yi silip süpürmedi. O bir hataydı. Beşer kayardı. Ayağı da sürçerdi. Bir hata yaptı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 80 değnek ona iftira cezası uyguladı. Ve o iş orada kapandı. Bitti. Biri Mistah İbni Üsase. Kim bu zat? Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin oğlu olur. Fakir. Muhacir sahabilerden. Fakir olduğu için de işin başından beridir Hazreti Ebubekir ona her ay, bugünkü lisanla konuşalım, burs verir gibi para veriyor. Her ay geliyor Ebubekir'e, kaç lira, 10 dirhem mi 5 dirhem mi, alıp gidiyor. Her ay iyilik gördüğü bir eve Mistah bunu yapıyor. Mistah hem de Bedir ashabındandır, biliyor musunuz? Bedir ashabından olanların hepsi cennetliktir. Bu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın büyük bir müjdesidir. O ashaba verilmiş büyük bir ödül, büyük bir taltiftir. Mistah da bunun içerisindedir. Bu insan da iftiraya kapılıyor. Buna da 80 değnek vuruluyor mu? Vuruluyor. Hazreti Ebu Bekir defterden silmiş. O güne kadar para verdiği o insana şöyle bir şey söylemiş ki çok insani bir şeydir. Kendinizi koyun onun yerine, böyle bir şeyin olması gerektiği konusunda en ufak bir tereddütünüz olmaz. Olması gerekeni yapmış Hazreti Ebu Bekir. Bir daha sana para verirsem eğer şöyle şöyle olayım diye yemin etmiş. Efendimiz de bir şey dememiş. Ama Allah demiş. Efendimiz bir şey demiyor, Allah diyor. Defterden silinmemesi gerektiğini Rabbimiz indirdiği ayet ile beyan ediyor. Açın okuyun Nur suresinin 22. ayetini göreceksiniz. İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler, akrabaya, yoksullara, Allah adına hicret edenlere, kimi tarif ediyor? Mistah'ı tarif ediyor. Hicret edenlere yardım etmeyeceklerine dair yemin etmesinler. Allah müdahil oluyor bu işe. Allah onlar bağışlasınlar, feragat göstersinler, müsamaha göstersinler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Siz onları bağışlayın, Allah da sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, merhamet edendir. Ayeti okuyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e. Ne yapıyor Hazreti Ebu Bekir? Ya Resulallah, yeminimi geri aldım. Kefareti neyse ödeyeceğim, yemin kefaretini. Ama ne veriyordum Mistah'a, 5 dirhem mi? Sen şahit ol ki bundan sonra her ay benden 10 dirhem. Budur işte. Budur. Bu ne öğretir bize? Defterden silmek yok. Yok böyle bir şey. Hata etti, çiz üstünü. Var mı böyle bir şey?
olmadığını öğretiyor ayetler. Olmadığını öğretiyor Efendimiz, olmadığını öğretiyor sahabe. Sahabenin hakkında konuşma konusunda Efendimiz o günün dünyasında bu kadar titiz. Şimdi sen onların arkasından konuşacaksın. Bu konuşmayı da İslam adına yapacaksın. Yarın onlarla karşı karşıya geldiğinde onlara ne diyeceksin? Kendini bir bu konuda muhasebeye çek. Bak kolay kolay konuşuluyor mu? Hasan İbni Sabit bununla da kalmıyor. Daha ayetler inmemiş. 20-25 gün sürüyor ifk hadisesi. Bir şiir okumuş. O şiir var elimizde. Saffa'nın aleyhine o şiir. Ayşe anamız hiç yok ama Saffa'nın aleyhine konuşmak dolaylı bir biçimde Ayşe anamızın adına konuşmaktır. Saffan İbni Muattal'ın öyle bir zoruna gidiyor ki bu şiir. Ben diyor Hasan'ı bulduğum yerde biliyorum yapacağımı. Arıyor Medine sokaklarında Hasan'ı buluyor. Elindeki sopayla Hasan'ın kafasına vuruyor. Kafayı ikiye yarıyor. Bayılıp düşüyor. Zor bela insanlar Hasan'ı elinden alıyorlar. Yaralı bir biçimde taşınıyor eve. Biraz iyileştikten sonra bakın Efendimiz'e atılmış o iftira aslında. Ama Efendimiz bir şey öğretecek bize. Hukuksuz iş yapılmayacağını bize söyleyecek. Hasan'ı ziyarete gidiyor. Hasan diyor. Yargılama olmadan Saffan bu işi yapmış. Benim hatırıma Saffan'ı affeder misin? Affederim ya Resulallah. Eğer affetmem derse ne olacak? Diyet uygulanacak. Kısas uygulanacak. Aynısı Saffan'a yapılacak. Ama Efendimiz diyor ki benim hatırıma Saffan'ı affeder misin? Affederim diyor. Eğer affedersen sana en yakın zamanda bir hediye vereceğim diyor. Tamam ya Resulallah diyor. Affediyor. Ayetler iniyor. İftira haddi uygulanıyor Hasan bin Sabit'e. Efendimiz orada bir şey söylemiş, sana hediye vereceğim demiş. Aradan bir buçuk yıl geçiyor. Hatip bin Ebi Belta, onu da şimdi anlatacağım size. Mısır İskenderiye kralına davet mektubuyla gitmiş. Mukavkıs kabul etmemiş İslam'ı ama elçiyi çok iyi karşılamış. İki tane hanım vermiş hediye olarak Efendimiz'e göndermiş. Bir sürü de hediyeler göndermiş. Hanımlar hediyeler Medine'ye geliyor. O hanımlardan bir tanesi Mariye validemiz, bir tanesi de onun kız kardeşi Sirin. Efendimiz Mariye validemizi kendine alıyor. Ondan da İbrahim isimli oğlu oluyor biliyorsunuz. Ümmü İbrahim diye tarihe geçecek Mariye validemiz. Kız kardeşi Sirin'i de Hasan bin Sabit'e veriyor. Hediye ya, ona veriyor. O da Abdurrahman isimli bir çocuk doğuruyor. Hasan bin Sabit'e Ümmü Abdurrahman ismiyle anılıyor. Abdurrahman o Hasan bin Sabit'in oğlu, ileride İslam tarihinde adını çokça duyacağımız çok büyük alimlerden biri oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapılmış bir şeye karşı tavrı budur. Silme yok. Silme olmadığı gibi bir de ikram var üstüne üstlük. Bir de hediye var. Bir de kendisine bacanak etme var. Bakın aleyhissalatü vesselamın tavrı bu. İfk hadisesinin üzerinden 2 ay geçmiş. Bakın tarihini veriyorum size. İfk hadisesi miladi olarak Aralık 626. Hendek gazvesi 2 ay sonradır. Şubat 627. Arada ne kadarlık zaman var? 2 ay. Bir ayda olayın o sıkıntıları devam ediyor. Hendek gazvesinden sadece bir ay önce 80 tane sopayı yemiş Hasan bin Sabit. Böyle de bir suç işlemiş. Hendek gazvesi olacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 3000 sahabiyi Hendeklerin arka tarafına geçirmiş. Hasan bin Sabit orada yok. Nerede o? Kadınların içinde. Çünkü hayatı boyunca eline kılıç almamış. Böyle bir kabiliyeti yok. Böyle bir kabiliyeti olmadığı için de hiçbir zaman Efendimiz tarafından kınanmamış. Demiş ki Hasan bin Sabit'e, madem sen kan görünce düşüp bayılıyorsun, böyle bir halin var, kadınların başında dur, onlara sahip çık. Tamam ya Resulallah demiş. Bütün Medineli kadınlar, çocuklar, kızlar bir yerde toplanmışlar.
Hassan bin Sabit de onların başında. Safiye validemiz de orada. Hazreti Hamza'nın kardeşi, bir aslan o. Efendimizin halası. Bir de duyuyor ki Safiye validemiz dışarıdan ses geliyor. Hassan bin Sabit'e diyor ki çık diyor dışarıya, bak bir ses geliyor. Bak bakalım neyin nesi. Dizleri titremeye başlamış Hassan bin Sabit'in. Ben çıkmam demiş. Çıkamam demiş. Çık diye ısrar etmiş, çıkamamış. Safiye validemiz kadınlığına rağmen çıkmış. Bakmış orada bir şeyler var. Bir çadır direğini eline almış, varmış gitmiş. Yahudiler meğer bir casus göndermişler. Git araştır, eğer Müslümanların kızları, kadınları, çocukları sahipsizse biz arkadan onları kuşatalım. Casus gelip bilgi alıp gidecek. O casusu görünce Safiye validemiz bir Hamza gibi elindeki o çadırın direğiyle o Yahudi'yi orada öldürür. Gelir geri der ki Hasan bin Sabit'e, bak ben öldürdüm. Git üzerinde ne varsa ganimet olarak al, ayağından tut, çeke çeke götür, Yahudilerin olduğu yere at ki bizim sahipsiz olmadığımızı anlasınlar. Öldüğünü görünce kimseyi göndermesinler. Hasan bin Sabit yine gidemiyor. Ben diyor kan görünce düşer bayılırım. Yapamam diyor. Senin gibi erkek olmaz olsun diyor. Varıp gidiyor Safiye validemiz, birkaç hanımı da alarak ayağından çeke çeke götürüyorlar, Yahudilerin tarafına atıyorlar. O casusun ölüsü oraya düşünce Yahudiler Müslümanların hanımları sahipsiz değil diye saldırmaktan vazgeçiyorlar. Şimdi olay olmuş, bakın bir ay ifk hadisesinin üzerinden geçmiş, bir suç işlemiş Hasan bin Sabit, iftira hattı uygulanmış. İkinci bir suç bu. Safiye validemiz kızgın kızgın Efendimiz'i anlatıyor savaştan sonra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sadece gülüyor. Hiçbir şey demiyor. Sadece tebessüm ediyor. Budur. Onun hali budur yani. O böyle bize anlatıyor. Bu işlerin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Ne dedi aslında Efendimiz bu haliyle? Her insan her işi yapamaz. Hassan'ın işi nedir? Dille cihattır. O diliyle şiirler okuyacak. Belki onlarca insanın bileğiyle, kılıcıyla yapacağı işi o şiiriyle yapacak. Efendimizin amcasının oğlu, biraz önce hanımından dolayı ismini andım ya, Ebu Sufyan İbni Haris. Haris'in oğlu o. Şair birisi, bir şiir yazmış. Mekke'de okuyor. O şiirde Efendimiz'i de Müslümanları da, Efendimiz'e iman eden Müslümanları da zem ediyor, eleştiriyor. Şiir duyuluyor tabi Medine'de. Hasan bin Sabit Efendimiz'in üzüldüğünü görünce ya Resulallah diyor, bana izin ver, ben de bir şiir söyleyeyim ona. Efendimiz diyor ki Hasan diyor, nasıl bir şiir söyleyeceksin? Kureyş'in hepsi benim akrabalarım. Kimisi benim amcam, kimisi benim amca çocuklarım. Sen diyor nasıl bir şiir söyleyeceksin ki beni onlardan ayrı tutacaksın? Ya Resulallah diyor, bana müsaade et. Ben diyor hamurdan kıl çeker gibi. Biz onu Türkçe'de nasıl kullanırız? Tereyağından kıl çeker gibi. Arapçadaki deyimi odur. Hamurdan kıl çeker gibi seni oradan çekip çıkaracağım. Öyle bir anlatacağım ki Kureyş'i sanki sen hiç onların içinde yokmuşsun gibi. Efendimiz diyor ki o halde al Ebu Bekir'i. Ebu Bekir bir nesep alimidir, soy bilimcidir bugünkü ifadeyle. O da sana yardımcı olsun. Allah onlardan 100.000 kez razı olsun. O şiir olmasa var ya, biz akrabalık bağlarına dair birçok şeyi öğrenmeyeceğiz bugün. Öyle bir anlatır ki o şiirde kim kimin amcası, kim kimin dayısı, kimin kimin soyundan geliyor, akrabalık hukukları nasıl, ama içlerinde Efendimiz yok. O söyler söyler söyler Kureyş'i yerden yere vurur, Efendimiz'i de karşısında yükseltir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu duyunca işte Cebrail'in lisanıyla konuşmak bu diyecek. Hasan bin Sabit'in o yaptığı iş yüzlerce kılıç sahibi yapan askerin yapacağı işle denk bir iştir. Ama Efendimiz orada ondan o yönden bir beklentiye girmiyor. Onun yaptığı o hatadan dolayı onu silip süpürmüyor.
onun üzerini çizmiyor, onun aleyhinde konuşulmasına da müsaade etmiyor. Eğer o gün onun aleyhinde konuşulmasına müsaade etmediyse, bugün biz de onun aleyhinde konuşamayız. Böyle bir hakkımız yok. Ve Hasan bin Sabit 5-6 yıl daha yaşayacak Hendek'ten sonra, Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra tam 49 yıl yaşayacak. Vefatı hicri 60'tır. 49 yıl yaşayacak. Neler ortaya koymuş, nasıl bir kulluk etmiş, merak eden onun hayatına baksın. Nasıl Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu böyle bir seviyeye çıkardı, tavrıyla ona neler kazandırdı, alın size örnekler. Gelin ikinci örneğe. Hatip bin Ebi Belta. Duydunuz bu ismi, biliyorsunuz da. Bu zat da ilk Müslümanlardan, aslen Yemenlidir. Ailesi Yemen'den Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir mensubiyeti yok. Onun için de Mekkelilerden, güçlü ailelerden bir tanesiyle mevali hükmünde Mekke'de yaşıyor. Yani onlarla anlaşmalı bir biçimde yaşıyor, hayatını öyle geçiriyor. İslam geliyor, ilk günlerde iman ediyor. Hicret edecek fakir fukaralardan birisi, elinde hicret edecek mal yok. Hicret ederken ailesini Mekke'de bırakmak zorunda kalıyor. Geliyor Medine'ye. Bedre katılıyor mu Hatip bin Ebi Belta? Katılıyor, Bedir'in aslanlarındandır. Uhud'a katılıyor mu? Uhud'a da katılıyor. Uhud'da bir hatası oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hatip bin Ebi Belta'yı 50 okçudan bir okçu olarak Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında Ayneyn geçidinde konuşlandırıyor. Ve söylenen söz belli, burayı terk etmeyeceksiniz. Terk eden 40 okçudan bir tanesi de Hatip bin Ebi Belta'dır. Terk ettiği için hayatta kaldı zaten. Terk etmeseydi eğer, o da 10 tanesi gibi şehit olacaktı. Orada terk etti. Bakın, bir hata etti. Hatasını anında Uhud'da düzeltiyor. Uhud'un 3. safhasında Efendimiz aleyhissalatü vesselam kanlar içerisindeyken, mihveri yanaklarına batmış iken, dişleri kırılmış iken Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, Allah aşkına söyle bana, sana bugün Uhud günü en fazla işkenceyi, sıkıntıyı kim yaptı? Söyle ki ben onu öldüreyim, ancak öyle bir halle yaptığım işin kefaretini ödemiş olayım. Efendimiz bir isim söylüyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Utbe bin Ebi Vakkas. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e en fazla sıkıntı yapan isimlerden birisidir. Hatip bin Ebi Belta savaşın meydanında bu zatı aramaya başlıyor. Arıyor, arıyor, arıyor, işin neticesinde buluyor ve öldürüyor. Geliyor Efendimiz'e, ya Resulallah öldürdüm diyor. Müjde veriyor Efendimiz'e. Efendimiz memnun oluyor. Bir hata yaptı insani olarak. Anında bakın ne yaptı, düzeltti. Uhud'daki hali bu. Aradan birkaç sene geçiyor. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu nereye gönderiyor? Mısır. Mukavkıs'a elçi olarak, davet memuru olarak yazdığı mektupla gönderiyor. Geliyor hicretin 8. yılı. Efendimiz Mekke üzerine bir sefer düzenleyecek ama gizli tutuyor. O seferin gizli tutulmasının hikmetlerinden bir tanesi de şudur. Eğer duyulsa Mekke'nin fethinin olacağı, yani Müslümanların Mekke'ye karşı hazırlık içerisinde olunduğu duyulsa, Mekke tarafı da bir ordu hazırlayacak. İki ordu karşı karşıya gelmek durumunda kalacaklar. Yine aynen Uhud'da olduğu gibi, Hendek'te olduğu gibi bir hal olacak. Belki Müslümanlar o günün dünyasında güçlü. Hicretin 8. yılından bahsediyoruz. Hatırlayın, Efendimiz 10 bin askerle gitti Mekke'ye. 10 bin kişiyle gitse, eğer karşıdakiler de karşı bir hamlede bulunsa, bir sürü insan ölecek. İman gibi bir nimetten mahrum kalacaklar. Düşünceyi görüyor musunuz? Efendimizin düşüncesi sadece budur. Sessiz sedasız gideyim, fetih gerçekleşsin,
O güne kadar İslam'a karşı ön yargısı olan o insanlar İslam'ı tanısın ve Müslüman olsunlar. Ve gerçekten de fethin müminleri diye bir başlık altında biz Mekke fethinde iman eden o onlarca sahabeyi tanıyoruz, biliyoruz ve onların nasıl bir seviye kazandıklarını ileriki dönemlerde görüyoruz. Efendimiz gizli tutuyor ama hatip nasıl olmuşsa anlamış. Müzeyneli bir hanım var. Bazı kaynaklarda ismi verilir Sare diye. O hanımla anlaşıyor belli bir parayla. Bir mektup yazıyor. Mekke'nin o günkü siyasi lideri Ebu Sufyan'a hitaben. Mektupta söylenen şu: Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun dediği gibi diyelim, yakın bir zamanda büyük bir ordu ile Mekke'ye gelecek. Bu mektubu yazıyor, veriyor kadına, kadın bu mektubu götürecek, Ebu Sufyan'a verecek. Efendimizin haberi yok mektuptan. Bu kadın yolun orta yerlerinde bir yere gelince Cebrail bu hadiseden Efendimiz'i haberdar ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anında 3 tane yiğidi seçiyor, başlarına Ali'yi koyuyor. Ali, Zübeyir, Miktat. İsimlere dikkat edin, bu isimler öyle rastgele seçilmiş isimler değil. Efendimizin hiçbir ismi böyle seçilmemiştir. Özellikle bu meselede Hazreti Ali'nin seçilmesini biz biraz sonra anlayacağız. Ali diyor, var git, falanca yerde bir kadın var. O kadının üzerinde Ebu Sufyan'a yazılmış bir mektup var. Mektubu da al gel, kadını da al gel. Gidiyor Ali, buluyor o kadını, arıyor mektup yok. Arıyor mektup yok. Niye Ali seçilmiş, işte burada anlıyoruz. Ne diyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz var dediyse vardır. Orada dönüp gelmiyor. Var dediyse vardır. Arıyor, sıkıştırıyor, soruşturuyor. Mektubu kadının saçlarının örüğünün arasında buluyor. Alıyor mektubu, kadını da alıp Medine'ye getiriyor. Açıyor Efendimiz mektubu, bakıyor ki hatip yazmış. Çağırtıyor Hatip bin Ebi Belta'yı. Sahabe var o mecliste. Hazreti Ömer'de de bir heyecan var. Diyor, şimdiye kadar ne kadar kılıcımı elime attımsa Efendimiz dur dedi. Herhalde bu sefer dur demeyecek. Bu sefer bana o işi verecek diye heyecanla bekliyor. Mektubu okuyor. Hatip diyor, sen mi yazdın? Evet ya Resulallah, ben yazdım. Ama dur ya Resulallah, hakkımda hüküm vermeden önce beni bir dinle. Zaten dinleyecek Efendimiz, yargısız infaz yapar mı? Anlatıyor gerekçesini. Ya Resulallah, vallahi o mektubu yazmam. Ne sana ne Müslümanlara sadakatsizlik anlamı taşımıyor. Ben halen iman üzereyim elhamdülillah. O mektubu yazmamın tek bir amacı vardı. Mekke eğer senin sefer hazırlığında olduğunu duyarsa güçsüz olan Müslümanların aileleriyle işe başlayacak. İstedim ki mektup ulaşsın oraya, hiç değilse benim ailem emniyette kalsın. Benim aileme kılıçlar uzanmasın. Vallahi bundan başka bir maksadım yok. Hazreti Ömer bekliyor. Ya Resulallah, tamam mı diyor? Hayır diyor. Ey Ömer diyor, vallahi hatip Allah ve Resulünü seviyor. İhanet, vatana ihanet, hangi hukukta bakarsanız bakın suçu ölümdür. Efendimiz orada böyle bir hükümde bulunsa o hükümde isabetsizlik yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çizme yok, hatadan dolayı silme yok. Bir yanlış yaptı diye onun ölüm fermanını imzalama yok. Bir de bize sevginin önemini anlatma adına Allah ve Resulünü seviyor. O sevginin hatırına ben affettim diyecek. Ve Hatip bin Ebi Belta'yı affedecek. O günden sonra Hatip bin Ebi Belta'yı onlarca işte daha kullanacak, biliyor musunuz Efendimiz? O hata yapmış ama iş bitmiş. O hatayı bir anında leke olarak taşıtmamış Efendimiz. Gitmiş o. Artık ondan sonra sanki o yapılmamış gibi İslam toplumu içerisinde yine yer almış, yine gerekeni yapmış.
İşte Hatip bin Ebi Beltan'ın örneği de bu. Neler neler söyler değil mi dostlar bu örnekler bize? Ben çok şey söylerim ama vakti fazlaca şey yapmayalım. Asıl söyleyeceklerimi

özet olarak size söylemiş olayım, bu biraz sonra söyleyeceklerimden. Siz oranın üzerinden kendi dünyamız çerçevesinde de mesajları anlamaya çalışın. Aslında konumuz Ehl-i Beyt'i sevmekte ölçüydü. Ancak anlattığımız bu örneklerden sevginin her alanına dair ölçüler söyledi Efendimiz bize. Biz buradan sahabeyi sevmede ölçüyü, Ehl-i Beyt'i sevmede ölçüyü, kardeşlerimizi sevmede ölçüyü çıkarabiliriz. Üç ölçü için de size beşer cümle söyleyeceğim. Önce sahabe ile olan hukukumuzu anlama adına beş cümle. Bir, onların hepsini biz radiyallahu anhum ecmain olarak kabul ederiz. Bunu söyledik. Sahabe ile hukukumuzun en başına alacağımız cümle budur. İki, onların hepsini severiz ama bazılarını daha fazla severiz. Bunda bir mahsur var mı? Yok. Siz de sevin ama bazıları sizin kardeşiniz olsun. Bazıları sizin rehberiniz olsun. Bazı isimlerle farklı münasebetiniz olsun. Mesela benim öteki ashaba karşı da muhabbetim var, eğer muhabbet olarak sayılırsa. Ama ben Hazreti Ali'yi Ensar'dan da Esad bin Zürare'yi farklı severim. Siz de sevin. Böyle sevdiğiniz isimler olsun. Onlarla bağınız böyle güçlenir. Birini biraz fazla sevmek diğerlerine haksızlık olmaz. Sadece burada önemli olan onların hepsini de o sevgi çemberinin içerisine dahil etmektir. 3. Onlardan birine olan sevgimizi asla başka birine düşmanlığa dönüştürmeyiz. Yani biz Hazreti Ali'yi seviyoruz diye haşa Cemel'de Hazreti Ali'nin karşısına geçen Ayşe anamızı, Hazreti Zübeyir'i, Hazreti Talha'yı sevmemezlik yapmayız. Böyle bir hakkımız yok. Severiz. O iş başka iş, o iş başka iş deriz. Ebu Eyyub El Ensari'nin İstanbul seferine gelince söylediği bir söz var. Bilmiyorum söyledim mi size? Yine söyleyeyim, hatırlarınıza gelsin. Hep Hazreti Ali'nin yanındadır, biliyor musunuz Ebu Eyyub El Ensari? İşin başından sonuna kadar. Hazreti Ali vefat ediyor, şehit oluyor. Muaviye bin Ebu Sufyan İslam devletinin halifesi. Muaviye zamanında İstanbul seferleri başlıyor. Ebu Eyyub El Ensari de o seferlerin içerisine asker olarak dahil oluyor. Şimdi birileri eleştiriyor Ebu Eyyub El Ensari, diyorlar ki sen daha düne kadar Muaviye'nin karşısındaydın. Şimdi kalkmış onun hazırladığı askerlerle İstanbul'a gidiyorsun, Konstantiniyye'ye o günkü adıyla. Söz nedir biliyor musunuz? O iş başka, bu iş başka. Eğer Ebu Eyyub El Ensari o gün bu sözü söyleyenler gibi düşünseydi bugün burada olmazdı. O iş başka, bu iş başka. Dolayısıyla biz Cemel'i de böyle anlarız. O iş başka, bu iş başka. Biz hepsini severiz. Hazreti Ali'yi onlardan daha fazla sevebiliriz. Ama Hazreti Ali'ye olan muhabbetimiz asla onun karşısında olan diğer sahabilere karşı bir düşmanlığa dönüşmez. 4. Onların hayatlarının her sayfasını anlamaya çalışırız. Doğrularından da yanlışlarından da ders çıkarırız. Zaten onun için anlamaya çalışıyoruz değil mi? Bakın hataları bile bizi adam ediyor. Yaptıkları o yanlışlıklar üzerinden biz kendi dünyamıza mesajlar taşıyoruz. Dolayısıyla doğruları zaten bizi doğrultur, yanlışları da bizi doğrultur. Yaptıkları hatalar da bizlere mesajlar verir. 5. Onları asla yargılamayız. Yargılama işini Rabbimize havale ederiz. Bizim hakkımız yok sahabe için böyle bir şey demeye. O niye böyle yaptı? Niye böyle yapmadı? Sen nasıl yapıyorsun? Sen onu söyle. Sen Hüseyin'in karşısında Yezid için şöyle böyle söyler söylüyorsun. Ama sen bugün yaşadığın hayatta Yezid'in yanında mısın değil misin, bunun sorgulamasını yapmıyorsun. O işine gelmiyor. Sen bugün Yezid gibi yaşıyorsun, onu sorgulamak işine gelmiyor. Ama tarihte yaşamış insanları sorgulamak ucuz. Onları sorgulamak için çok cömert davranıyorsun.

Böyle bir hakkın yok. Böyle bir şey söyleyemezsin, böyle bir şey de yapamazsın. Yargılama meselesi sadece sahabe için değil, bugünün dünyasında da öyle, içimizdeki kardeşler için de öyle. Ama değil mi ki konuştuğumuz kesim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı gören gözlerin sahipleridir. Onun nefesini işitenlerin sahipleridir. Biz onları yargılama hakkımız yok. Bir kere sahabe ile hukukumuzu beş temel cümlenin çerçevesinde gözden geçirmemiz lazım. Konumuz Ehli Beyt. Ehli Beyt ile hukukumuz nasıl olmalı? Bir, Ehli Beyt'i sevmeyi Rabbimizin bir emri olarak görürüz. Rabbimizin emri midir? Emridir. Delillerini bir dahaki ders, onun başlığını şimdiden veriyorum bakın size. Kur'an'da Ehli Beyt diyeceğiz. Kur'an ayetleri çerçevesinde Ehli Beyt'i anlamaya çalışacağız. Nasıl Rabbimizin emri olduğunu o günkü dersimizde daha iyi anlayacağız. 2. Ehli Beyt'i Resulullah'ın bizlere birer emaneti olarak görür. Bu aziz emanete riayet etmeye çalışırız. Soruyorlar kardeşler, şimdi biz Ehli Beyt'e bu kadar vurgu yapıyoruz ya. Diyorlar ki hocam, adam kendisini Ehli Beyt'e nispet ediyor ama Ehli Beyt'le hiç alakası yok. Seyyidim diyor, hayatında hiç seyyidlik diye bir şey yok. Ben de onlara diyorum ki varsın o, bu sözünde doğru olmaz. Değil mi ki Ehli Beyt diyor, sen Ehli Beyt olduğu için öyle bir iddiasından dolayı sev, ne zararın olur? Sadece ona karşı bir içinde muhabbetin olsun, onun şahsına değil Ehli Beyt olmasından dolayı bir sevgin olsun. Kaybeder miyiz bir şey? Vallahi sevdiğimizin hatırından dolayı kazanırız. Sevdiğimizin hatırından dolayı. Bilmem burada bu örneği söylememin şeyi olur mu, bir sakıncası olur mu, ama söyleyeyim. Mecnun Leyla'nın aşkından o köyün kelplerini de sever. Öyle değil mi? Biz niye Efendimizin hatırına sevmeyelim ki? Biz aleyhissalatü vesselamın hatırına vallahi severiz. Varsın o ne olursa olsun. Sadece onunla mensubiyetini söylüyor ya, o hatırına biz severiz. O sevgimizin sebebi de budur. Üçüncüsü, Ehli Beyt'i kendi ehlimizden, nefsimizden daha çok sevmeye gayret ederiz. Aleyhissalatü vesselamın namusu bizim namuslarımızdan 100.000 kat daha azizdir, daha aziz olmalıdır. Bizim namusumuza dil uzatılıyor da biz ona karşılık veriyorsak, aleyhissalatü vesselam efendimizin namusuna dil uzatılıyor, biz ona sessiz kalıyorsak burada namus yoktur. Belki ağırdır bu ifade ama bu böyledir. Kendi namusumuza dil uzatıldığı zaman celallenip de efendimizin namusuna dil uzatıldığı zaman sessiz kalınıyorsa eğer, orada namus diye bir şey olduğunu konuşamayız. O başka bir şeydir. Biz onun ehlini, Ehli Beytini kendi namusumuzdan ve çocuklarımızdan daha aziz biliriz. Bu ilkelerin üçüncüsü de budur. Dördüncüsü, Ehli Beyti dinin intikal ve muhafazasında kendilerine biçilen önemli bir rol olduğunu unutmayız. Dinin intikal ve muhafazası noktasında Ehli Beyt'in biçilmiş bir rolü var. Hiçbir zaman biz o rolü unutmayız. Beşincisi, Ehli Beyt'i severken asla başka bir sahabiye düşman olmayız. Sahabi için söyledik aynı maddeyi ama önemli ya, Ehli Beyt ile olan hukukumuz için bunu da söyleriz. Yani tavrımız muhabbet ve sükunet tavrı olur. Ehli Beyt ile hukukumuz da budur. Peki gelelim bize. Asıl bizim için de önemli şeyler var. Kardeşlerimiz arasındaki hukukumuz adına bugünkü dersten neler çıkarırız? Biz birbirimizi sevmek noktasında da mükellefiz değil mi? Bu mükellefiyeti konuşuyoruz. O mükellefiyetin hukukuna ait ilkeleri söyleyeceğim. Bir, kardeşlerimizi sevmeyi imanımızın bir

gereği olarak görürüz. Neden? Efendimiz söylüyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Müslim hadisi ve onlarca kaynakta geçiyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Daha ne desin Efendimiz? Hadisin üçüncü cümlesi var, ona geleceğim. Efendimiz çok açık bir biçimde söylüyor. Birbirimizi sevmek, güç kazanıp da İslam'ın gücünü arttırmak falan değil. O işin başka bir boyutu. Birbirimizi sevmek imanlı olmamızın bir yükümlülüğü, imanımızın bir gereği. Böyle olunca bir Müslüman başka bir Müslümana niye kaşın böyle, niye sakalın böyle, niye saçın böyle, niye elbisen böyle, niye böyle konuşuyorsun deme hakkına sahip değildir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Benim kardeşimdir, bitmiştir. Ondan sonrası teferruattır. Ve ben onu sevmeyi imanımın bir yükümlülüğü olarak anlarım. Gereği de neyse de onu yaparım. İkincisi, kardeşlerimiz ile tanışmayı, bilişmeyi, selamlaşmayı sevginin ortaya çıkma sebebi olduğunu unutmayız. Bakın bir daha tekrar ediyorum bunu. Kardeşlerimiz ile tanışmayı, bilişmeyi, selamlaşmayı sevginin ortaya çıkma sebebi olduğunu unutmayız. Neden? Tanıyan sever de onun için. Hadisin üçüncü cümlesi burada geliyor. Size birbirinizi sevecek bir şey söyleyeyim mi diyor Efendimiz. Sahabe söyle ya Resulallah diyor. Aranızda selamı yayınız. Selam ne olacak? Kelamı getirecek. Birbirimizle konuşmaya başlayacağız. Konuştukça da ne olacak? Birbirimizi tanıyacağız. Bugün Müslümanlar olarak birbirimize biraz mesafeli bakıyoruz. Falanca cemaat, filanca vakıf, filanca dernek, filanca hoca, filanca şu, filanca bu. Ama birbirimizi birbirimizden tanımamışız. Düşmanların üzerinden tanımışız birbirimizi. Biz birbirimize dost olup şöyle bir oturduğumuz zaman konuşmaya başladığımızda şunu itiraf ediyoruz. Yahu o da benim gibiymiş. E o da senin gibi tabii. O nereden geldi? Uzaydan mı geldi? O da senin gibiydi. Aynı kitaba, aynı peygambere iman etmişsin. Senin ondan farklı düşünmen mümkün müdür? Ama tanımadın onu. Onu ondan tanımadın. O da gelmedi sana. Sen de gitmedin ona. Sen kendini Musa gördün. O kendini bilmem ne gördü. O gelsin dedi. Ben gitmem dedi. Aranıza mesafeler koydunuz. Selamı yaymadığınız için de birbirinizle kardeş olmadınız. Yoksa korkuyor muyuz kelamla muhabbeti devam ettirmeye? Şimdi içimizde Mardinli kardeşler var. Belki biraz kızacaklar ama ben yine de söyleyeyim. Mardinlilerin bir fıkrası anlatılır. Adamın biri Mardin'de karpuz tarlasının sahibiymiş. Kim selam verse selamını almıyor. Selam aleyküm diyor birisi, hiç aleyküm selam falan yok. Bir, iki, üç, birisi dayanamıyor, gidiyor selam veriyor, almayınca diyor ki yahu sen Müslüman değil misin? Bak sana Allah'ın selamını veriyoruz, niye almıyorsun? Kardeşim diyor, selam kelamı getirir, kelam da karpuzu götürür. Herkesten selam alsak burada karpuz diye bir şey kalmayacak. Yoksa biz de bu korkuda mıyız? Yani biz kelamın arkasından kaçıracağımız karpuzları da mı endişe ediyoruz? Ne olur yani, karpuz gitse ne olur? Zaten o ikram bize cenneti kazandırtmayacak mı? Onun için selamı aramızda yayacağız. Hiç bunda takılmayacağız. Kim olursa olsun. Müslümansa selamun aleyküm. Ya kafirse selam hidayete tabi olanlara olsun. Onların da selamı var. Selam hidayete tabi olanlara olsun de. Onlar da selamdan nasiplensinler. Yay bu selamı. Aramızda yayalım ki birbirimizi sevmeye vesile olsun. İnşallah o da hepimize cenneti kazandırsın. 3. Kardeşlerimizin hatalarını, noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi imanımızın kemale ermesinin sebebi olarak görürüz. Kardeşlerimizin hatalarını, noksanlarını ve kusurlarını örtmeyi
imanımız

mesaj veriyor bize. Birisini yakaladı diyor hırsızlık üzerinde. Adamın elinde eşya. Çaldın dedi. Adam dedi ki vallahi çalmadım. Ne dedi Hazreti İsa? Doğru söyledin dedi. Benim gözüm yalan söyledi. Senin vallahin doğru. Bu bir tavırdır. Vallahi çalmadım diyen bir adama hayır çaldın diye sen diretemezsin. Adamı gördün bir hata ediyor. Bir şeyler var, hakkında söylentiler var. Mümine yakışan nedir? Yapmamıştır. Ya yapmışsa yapsın kardeşim. Sen hakim misin? O başkalarının işi. Sen sana düşeni yap. Hayır yapmamıştır de ve o defteri kapat. İrdeleme, kurcalama, tecessüs yapma, casusluk yapma, kimsenin özel hayatını karıştırma, perdeleri kaldırma, perdenin arkasında ne halt yemişse yemiş, o Allah'la onun arasında, senin onu kaldırmaya hakkın yok. O Allah'ın bileceği iş. Ört, ayıpları ört ki Allah da senin ayıbını örsün. Yoksa sen ya da ben ayıbımızın olmadığını mı söylüyoruz? Böyle bir iddiamız mı var? Ayıbı olmayan mı var Allah aşkına? Ayıplarımızın görünmemesini istiyorsak başkalarının ayıplarını örteceğiz. Biz setredeceğiz, kapatacağız ki settar olan da setretsin. Evet, yapmadı desin ve üstünü kapatsın. İşte kardeşlik hukukunun bize öğreteceği üçüncüsü de bu. Dördüncüsü, kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi, acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleri ile saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir daha tekrar edeyim bunu. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi, acılarıyla hüzünlenmeyi, sevinçleri ile saadet bulmayı Müslümanlığımızın güzelliği olarak anlarız. Bir şeyler söylenebilir ama toparlayacağım. Beşincisi, kardeşlerimizi severken de kızarken de dengeyi elden bırakmayız. Bunu kardeşlik hukukunun bir yükümlülüğü olduğunu hatırdan çıkarmayız. Bu bir dengedir. Yani şunu demeyiz. Benim sevdiğim o adam asla hata etmez. Bunu asla deme. Bu yanlış. Sev ama hata edebileceğini her daim ihtimal dairesinde bil. Hata eder. İnsandır neticede. Dostunu severken de, düşmanlık yaparken de bu dengen olsun. Dostunu seviyorsun. Günün birinde yanlış yapabilir. Sevginden dolayı o yanlışı benim adamım diyerek sinene çekebilirsin. Bunu yapma. Düşmanlık yaptığına da o ölçülü ve dengeyi muhafaza ederek düşmanlık yap ki günün birinde o senin dostun olduğunda sen onu bağrına basmayı bilesin. Ümeyr İbni Vehb, Bedir'in arkasından gelmiş, uzundur onun kıssası ama özetleyeceğim size bir iki cümlede. Aslında geliş amacı Efendimiz'i öldürmek. Zehirli bir kılıç yanında geliyor Efendimiz'in yanına yaklaşıyor. Bedir'de esir olmuş oğlunu kurtarma bahanesiyle Efendimiz'e kadar yaklaşacak. Orada o infazı gerçekleştirecek. Geliyor Mescid-i Nebevi'nin kapısından iner inmez Hazreti Ömer karşısında şöyle bir boğazından tutuyup ayağa kaldırıyor. Şöyle: ey Allah'ın düşmanı, ne işin var burada diyor. Bırak beni diyor Ömer, buraya bir iş için geldim. Hazreti Ömer böyle götürüyor Efendimizin huzuruna. Bırakıyor. Anlatıyor anlatacağını. Efendimiz orada bir mucize olarak, peki o zehirli kılıç sende ne geziyor diyor. Ya Resulallah, bunu hiç kimse bilmiyordu. Safvan İbni Ümeyye ile ben Kabe'nin avlusunda konuştuk. Üçüncü bir şahidimiz yoktu. Kim bunu söyledi? Allah söyledi deyince orada iman ediyor. Ne yapıyor Hazreti Ömer biliyor musunuz? Biraz önce boğazını tuttuğu o adamın bir sarılıyor böyle. Öyle bir sıkıyor ki sevincinden neredeyse Ümeyr'in kemiklerini kıracak. Ümeyr de şaşırıyor. Ya biraz önce öldürmek istedin beni. Şimdi bu muhabbet. Biraz önce farklıydı, şimdi farklı. Biraz önce düşmanımdın benim ama şimdi benim öz kardeşim gibi.

0: Aynen Zeyd İbni Hattab nasılsa sen de öylesin. O da iman etmiş Hazreti Ömer'in bir kardeşidir. Budur. Ölçülü sevmek, ölçülü düşman olmak budur. Bu nedir biliyor musunuz? Biz günahkara değil günaha düşman oluruz. Bizim düşmanlığımız bunadır. Adam günah işlemiş. Benim onun şahsıyla niye düşmanlığım olsun? Onun işlediği günaha düşman olurum. Günahkarı ayırırım, günahı ayırırım. Böyle olduğu zaman da o adam iyi bir iş yaptığı zaman evet bu adam da iyi bir iş yapar der, onu da bağrıma basarım. İşte kardeşlik hukuku içinde söylenecek sözler bunlar. Son sözü aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylesin mi? Onunla bitirelim. Tirmizi'nin bir babının 60 numaralı hadisi. Dostunu severken ölçülü sev. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Düşmanını da ölçülü bir şekilde düşmanlık yap düşmanına. Zira günün birinde düşmanın dostun olabilir. Sadaka Resulullah. Allah bu ilkeler çerçevesinde yaşamayı bizlere nasip etsin. Kardeşlik hukukunu içimizde diriltsin. Bizi sahabeye, bizi birbirimize kardeş kılsın inşallah. Ve ahiru davane enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ

0: Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.5.60.25
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485

0: 22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya muktedir.
8: Muktedirsin sen. Muktedirsin ki kudretine sınır olmaz. Hiçbir iş sana zor gelmez. Hiçbir şey sana engel olmaz.
9: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
11: Birbirini Allah için sevip onu zikretmek üzere bir araya gelenlerin herkesin gıpta edeceği bir şekilde haşredilmesi. Hazreti Peygamber bir mecliste, "Yemin ederim ki Allah Teala kıyamet gününde peygamber ve şehitlerin dışında bir grubu, yüzlerinde bir nur olduğu halde inciden yapılmış minberler üzerine oturtur ki bütün mahşer halkı onlara gıpta eder," buyurdular. Bunun üzerine orada bulunanlardan bir göçebe dizleri üzerine kalkarak, "Ey Allah'ın Resulü, vasıflarını söyleyin de onları biz de tanıyalım," dedi. Hazreti Peygamber şunları söylediler: "Değişik kabilelerden ve memleketlerden oldukları halde birbirlerini Allah için seven ve Allah'ı anmak üzere bir araya gelerek onu zikredenlerdir." Hazreti Peygamber bir keresinde, "Rahman'ın sağında öyle kimseler vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde yüzlerinin beyazlığı bakanların gözlerini kamaştırır. Peygamber ve şehitler onların oturdukları yere ve Allah'a yakın olmalarına gıpta ederler," buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir?" diye sorulduğunda da şunları söylediler: "Onlar çeşitli kabilelerden Allah'ı anmak üzere bir araya gelip de tıpkı hurma yiyen bir kişinin iyilerini seçişi gibi sözün en güzellerini seçen kişilerdir." Hazreti Peygamber'in cahiliyedeki sapıklıklarından ve Allah'ın vermiş olduğu hidayetten bahseden sahabilerini takdirle karşılamaları. Bir gün sahabiler bir yerde kendi aralarında konuşurlarken Hazreti Peygamber de oraya geldiler ve onlara ne konuştuklarını sordular. Sahabiler, "Cahiliye döneminde içinde bulunduğumuz sapıklıktan ve Allah Teala'nın bizlere ihsan eylemiş olduğu hidayetten bahsediyorduk," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "İyi etmişsiniz, işte böyle olunuz ve bunu yapmayı sürdürünüz," buyurdular. İbn Abbas'la Ayşe validemizin Hazreti Ömer'in anılmasını tavsiye etmeleri. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Ömer'i çok anınız. Çünkü o anıldığı zaman adalet, adalet anıldığı zaman da Allah anılmış olur." Ayşe validemiz şöyle buyurmuştur: "Meclislerinizi Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmekle ve bir de Ömer bin el-Hattab'ı anmakla süsleyiniz." Hazreti Peygamber'in görüldüklerinde Allah'ın

hatırlandığı kişiler onun velileridir buyurmaları. Bir kişi Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın velileri kimlerdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler: "Gördüklerinde insana Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir." Hazreti Peygamber'in Hanzale ve Ebu Hureyre'ye, "Yanımda bulunduğunuz zamanki halinizi koruyabilmiş olsaydınız, melekler sizinle musafaha ederdi." buyurmaları. Hazreti Peygamber'in katiplerinden Hanzaletül Üseydi şöyle anlatıyor: "Yanında oturmakta olduğumuz bir gün, Hazreti Peygamber bizlere cennet ve cehennemden bahsettiler. Öyle ki bunları adeta gözlerimizle gördük. Ancak oradan ayrılıp da evimize çoluk çocuğumuzun yanına gittiğimizde yine eskisi gibi gülüp oynamaya başladık. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e giderek durumu anlattım. Bana şöyle buyurdular: "Ey Hanzale, eğer çoluk çocuğunuzun yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olabilseydiniz, melekler yolda giderken ya da yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi." Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, senin yanında bulunduğumuz zamanlarda kalplerimiz inceliyor, dünya gözümüze görünmüyor, yalnızca ahireti düşünüyoruz." dedim. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: "Eğer benim yanımdayken içinde bulunduğunuz hali devam ettirebilseydiniz, melekler sizi ziyaret eder ve ellerinizi sıkarlardı. Eğer siz hiç günah işlememiş olsaydınız, Allah Teala sizin yerinize göklere ulaşacak kadar günah işleyip de bağışlanma dileyecek ve kendisinin de onları perva etmeksizin bağışlayacağı bir kavim getirirdi." İbni Ömer'in, "Kâbe'yi tavaf ederken Allah Teâlâ'yı gözleriyle görür gibi olması." Urve bin Zübeyr şöyle anlatıyor: "Birlikte tavaf yaptığımız bir sırada Abdullah bin Ömer'den kızını istedim. Sükût ederek bir kelimeyle olsun cevap vermedi. Bunun üzerine kendi kendime, eğer İbni Ömer bu işe razı olsaydı bana cevap verirdi. Allah'a yemin ederim ki artık ona bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğim," dedim. Hac bittiğinde İbni Ömer benden önce Medine'ye döndü. Daha sonra ben de Medine'ye döndüm. Hazreti Peygamber'in mescidine girdiğimde onun da orada olduğunu gördüm. Yanına vararak selam verdim ve kendisine layık olduğu şekilde saygı gösterdim. Çok sevindi ve bana, "Ne zaman geldin?" diye sordu. "Yeni geldim," dedim. Bunun üzerine şöyle dedi: "Tavaf yaptığımız sırada benden kızımı istedin. Bu isteğini başka bir yerde de söyleyebilirdin. Çünkü o sırada Allah Teala'yı gözlerimizle görür gibi oluyorduk." Ben de, "Böyle takdir edilmiş," dedim. "Hala aynı fikirde misin?" diye sorduğunda da, "Evet, hatta eskisinden daha çok istiyorum," dedim. O zaman oğulları Salim ve Abdullah'ı çağırarak onların yanında kızını bana verdiğini söyledi. Hazreti Peygamber'in gizli zikrin faziletini haber vermeleri. Hazreti Peygamber misvakla kılınan namazı diğer namazlardan 70 kat üstün görürlerdi. Gizli olarak yapılan zikirler hakkında da şunları söylemişlerdir: "Başkalarına duyurulmadan yapılan zikrin fazileti diğerlerinden 70 kat daha üstündür. Kıyamet gününde Allah Teala hesaba çekmek üzere mahlukatı bir araya getirdiğinde insanların amellerini yazan melekler de bu amellerin yazıldığı defterleri getirirler. Yüce Allah meleklere, "Bakın bakalım, kulumun amellerinden unutulan ya da yazmadığınız bir şey var mı?" diye sorar. Onların, "Ey Rabbimiz, gördüğümüz ve bildiğimiz bütün amelleri deftere kaydettik, hiçbir şeyi atlamadık," demeleri üzerine de kişiye, "Ey kulum, senin benim katımda gizli bir amelin vardır ki onu sen de bilmiyorsun. Bu, gizli olarak yapmış olduğun zikirlerdir ve bugün ben sana onların mükafatını vereceğim," buyurur. Hazreti Peygamber'in yüksek sesle zikir yapan bir kişiyi bizzat defnetmeleri. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor:

bir gün Baki mezarlığında bir ateşin yanmakta olduğunu görerek oraya gittik. Hazreti Peygamber yeni açılan bir kabre girmişler, orada bulunanlara "Cenazeyi bana uzatınız" diyorlardı. Onu ayakların gelmesi gereken taraftan Hazreti Peygamber'e uzattılar. Sonradan bu kişinin yüksek sesle zikir yapan kimse olduğunu öğrendim. Kendisine Zülbecadeyn denilen Abdullah, Müzeyne kabilesine mensup bir yetimdi. Amcasının yanında büyümüştü ve o, kendisine birçok iyiliklerde bulunmuştu. Abdullah'ın Müslüman olduğunu duyan amcası, verdiği şeylerin hepsini geri aldı. Öyle ki, üzerindeki elbiseyi dahi sıyırıp aldı. Abdullah, çıplak olarak annesinin yanına geldi. Annesi, çizgili bir entarisini ikiye bölerek bir parçasını onun göbekten aşağı kısmına, diğerini ise yukarısına sardı. Sabahleyin Abdullah kalkıp Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Hazreti Peygamber onu gördüklerinde, "Sen Zülbecadeyn, çizgili kumaştan iki parça elbise giyen Abdullah'sın. Bundan böyle benim kapımdan ayrılma," buyurdular. Böylece Abdullah ölünceye kadar Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. O daima yüksek sesle zikir yapardı. Bir gün Hazreti Ömer onun hakkında, "Acaba riyakarlık mı yapıyor?" dedi. Hazreti Peygamber de, "Hayır, o yanık kalple Allah'a yalvaran birisidir," buyurdular. İbni Mesud şunları anlatıyor. Tebük Savaşı'nda bir gece askerlerin bulunduğu tarafta bir ateşin yanmakta olduğunu gördüm. Oraya doğru yürüdüm. Vardığımda Hazreti Peygamber, Ebu Bekir ve Ömer'in orada olduklarını gördüm. Ölen Abdullah Zülbecadeyn için mezar kazıyorlardı. Mezar hazır olduğunda Hazreti Peygamber içine girerek Abdullah'ı bizzat kendi elleriyle oraya yerleştirdiler. Defin işi bittikten sonra Hazreti Peygamber, "Ey Allah'ım, benim razı olduğum gibi sen de ondan razı ol," diye dua ettiler. Hazreti Peygamber'in hurma çekirdekleriyle tesbih çektiğini gördükleri Safiye validemize daha hayırlı bir zikir öğretmeleri. Hazreti Peygamber bir gün Safiye validemizin hücresine girdiklerinde onun önünde 4000 tane hurma çekirdeği olduğunu gördü. Safiye validemiz bunlarla tesbih çekerdi. Hazreti Peygamber ona, "Sana çektiğin bu tesbihlerden daha çok ve daha faziletli bir şey öğreteyim mi?" dediler. Onun evet demesi üzerine de "Subhanallahi adede halkihi." Allah Teala'yı mahlukları sayısınca tenzih eder ve yüceltirim de buyurdular. Ebu Safiye'nin çakıl taşları ve çekirdeklerle Ebu Hureyre'nin düğüm atılmış bir iple ve taşlarla Sa'd'ın da yine taşlarla tesbih çekmeleri. Hazreti Peygamber'in azatlılarından Ebu Safiye'nin deriden bir yaygısı ve içi çakıl taşlarıyla dolu bir sepeti vardı. Bu taşları serdeyi yaygının üzerine boşaltarak gündüzün yarısına kadar tesbih çeker ve sonra bunları kaldırırdı. Birinci namazı yani öğle veya ikindi namazını kıldıktan sonra akşama kadar aynı şekilde tesbih çekerdi. Yunus bin Ubeyd'in annesi şöyle anlatıyor. "Ben muhacirlerden Ebu Safiye'nin çekirdeklerle tesbih çektiğini gördüm. Ebu Hureyre'nin üzerinde 2000 tane düğüm bulunan bir ipi vardı. O, bu düğümler sayısınca tesbih çekmeden yatıp uyumazdı." Tufaveli bir ihtiyar şöyle anlatıyor. "Bir keresinde Medine-i Münevvere'de Ebu Hureyre'nin evine misafir oldum. Hazreti Peygamber'in sahabileri içinde ibadete ondan daha düşkün olan ve misafirine ondan daha iyi davranan birini görmedim. Yine bir keresinde onun yanındaydım. O, bir sedir üzerine oturmuş ve önüne de içi taş veya çekirdeklerle dolu bir torba almıştı. Yerde ise siyah bir cari oturuyordu. Ebu Hureyre, torbadaki çekirdek ya da taşlar bitinceye kadar tesbih çekti. Sonra da boşalan torbayı cariyeye verdi. O da
onları toplayarak torbayı doldurdu ve Ebu Hureyre'ye verdi. İnsanların Allah'ı temiz olarak zikretmesi ve iyiliklerin karşılığının katlanarak verilmesi. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Gücün yettiği sürece Allah Teala'yı temiz olduğun halde zikret. Ebu Hureyre şunları söylemiştir. Duyduğuma göre bazı insanlar Allah Teala kuluna işlediği bir iyilik karşılığında 1 milyon hasene verir diyorlarmış. Halbuki ben Hazreti Peygamber'in Allah Teala buna 2 milyon hasene verir buyurduğunu işittim. Şüphesiz ki Allah zerre ağırlığı kadar dahi zulmetmez. Eğer zerre ağırlığı kadar bir iyilik olursa, Allah onun sevabını kat kat artırır ve ayrıca kendi katından büyük bir ecir verir. Dikkat edilirse Allah Teala bu ayeti kerimede büyük bir ecir demektedir. Allah'ın büyük dediği bir şeyi kim 1-2 milyon ya da başka bir sayıyla takdir edebilir? Ebu Osman en-Nehdi şöyle anlatıyor. Ebu Hureyre'ye giderek, duyduğuma göre sen, bir iyiliğe karşılık 1 milyon hasene verilir diyormuşsun dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi. Sen buna şaşıyor musun? Allah'a yemin ederim ki, ben Hazreti Peygamber'in bir iyilik için 2 milyon hasene yazılır buyurduğunu duydum. Hazreti Peygamber'in bazı sahabilerine dua adabını öğretmeleri. Hazreti Peygamber yanından geçerken, ey Rabbim, senden sabır istiyorum diye dua eden bir kişiye, sen Allah'tan bela istemiş oldun. Bunun yerine ondan sağlık ve afiyet dile buyurdular. Başka bir günde bir adamın, Rabbim, senden nimetin tamamını istiyorum dediğini duydular. Bunun üzerine ona, ey insanoğlu, sen nimetin tamamının ne olduğunu biliyor musun diye sordular. Adam, hayır bilmiyorum ey Allah'ın Resulü, fakat ben bununla hayır talep ediyorum deyince de, nimetin tamamı ateşten kurtularak cennete girmektir buyurdular. Adamın birinin, ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım diye dua etmekte olduğunu işittiklerinde ise ona, senin duan kabul olacaktır. Allah'tan dilediğini iste buyurdular. Hazreti Peygamber'in ahirette verilecek cezanın bu dünyada verilmesini isteyen bir kişiye dünyada ve ahirette güzellik istemesini tavsiye etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün hastalıklarından dolayı tüyleri yolunmuş kuş yavrusuna dönen bir kişinin ziyaretine gittiler ve ona, sen Allah'a nasıl dua ediyorsun diye sordular. Adam, ben, ey Allah'ım, bana ahirette verilecek cezaları bu dünyada ver ve oraya bir şeyi bırakma diye dua ederim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, niçin Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar? Ey Allah'ım, bize dünyada da bir güzellik nimet, ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru diye dua etmedin buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine adam bu şekilde dua etti. Allah da ona şifa verdi. Hazreti Peygamber'in kendisinden önce ölmesi için dua isteyen Beşir bin Hassasiye'nin bu isteğini reddetmeleri. Beşir bin el-Hassasiye şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bana, beni Rabiatul Kaş'am'dan getiren ve peygamber eliyle Müslüman olmamı sağlayan Allah'a hamd ediyorum de buyurdular. Ey Allah'ın Resulü, senden önce ölmem için Allah Teala'ya dua eder misiniz? Dediğimde ise, ben böyle bir duayı hiç kimse için yapmam buyurdular. Hazreti Peygamber'in dua ettiklerinde önce kendilerinden başlamaları ve secini dualardan kaçınmaları. Hazreti Peygamber dualarına kendi nefislerinden başlarlardı. Bir gün
Musa aleyhisselamla Salih kul arasında geçen hadiseden bahis

0: sesle, "Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerine olsun. Eğer o sabretmiş olsaydı daha ne acayip şeyler görecekti," buyurdular. Sonra da, "Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. O takdirde benim tarafımdan benimle arkadaşlık etmemen için sana bir özür ulaşmıştır," dedi. Mealindeki ayet-i kerimeyi okudular ve bunu yaparken de özür kelimesini uzattılar. Ayşe validemiz, Medine vaizi İbni Ebi Saibe, "Sakın dua ederken seci yapma. Çünkü Hazreti Peygamber ve sahabileri asla böyle yapmazlardı," demişti. Hazreti Ömer'in bir kişiye dua adabını öğretmesi ve İbni Mesud'un seher vaktinde dua etmeleri. Hazreti Ömer bir gün adamın birinin fitneden Allah'a sığındığını duydu. Bunun üzerine ona, "Ben senin bu duandan Rabbine sığınıyorum. Sen Allah Teala'ya sana mal ve çoluk çocuk vermemesi için mi dua ediyorsun?" dedi. Bir başka rivayette ise şunları söylemiştir: "Sen Allah'ın sana mal ve çocuklar vermesini istemiyor musun? Fitneden Allah'a sığınmak istediğinizde onun insanı sapıklığa ve kötü yola sevk edenlerinden sığınınız." Muharib bin Disar'ın amcası şöyle anlatıyor: "Bir gün seher vaktinde Abdullah bin Mesud'un evinin yanından geçiyordum. Onun şöyle dua ettiğini duydum: Ey Allah'ım, beni çağırdın, bunun için dergahına geldim. Emrettin, sana itaat ettim. Şu seher vaktinde günahlarımı bağışla." Daha sonra kendisiyle karşılaştığımda ona, "Seher vaktinde söylediklerini işittim," dedim. Bunun üzerine o, "Yakup aleyhisselam da bize af talebinde bulun diyen çocuklarının bu isteğini seher vaktinde yerine getirmişti," dedi. Hazreti Peygamber'in dua ederlerken ellerini kaldırmaları ve duadan sonra da yüzlerine sürmeleri. Hazreti Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlar, duadan sonra da bunları yüzlerine sürerlerdi. Hazreti Peygamber dua için ellerini kaldırdıklarında onları yüzlerine sürmeden indirmezlerdi. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'i Ahçar-ı Zeyd'de ellerinin iç kısmıyla dua ederlerken gördüm. Duayı bitirdikten sonra ellerini mübarek yüzlerine sürdüler." Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber dua ederlerken ellerini kaldırırlardı. Elleri havada o kadar çok kalırdı ki ben usanırdım. Hazreti Peygamber ellerini havaya kaldırarak şöyle dua ederlerdi: Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Bunun içinde herhangi bir kişiye kötü söylemişsem ya da birini incitmişsem, bundan dolayı beni azaba düçar eyleme." Ayşe validemiz şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'in ellerini kaldırarak şöyle dua ettiklerini duydum: Ben ancak bir beşerim. Herhangi bir mümini incitmiş veya onlardan birine kötü bir söz söylemişsem, beni bu yüzden cezalandırma." Hazreti Peygamber'in düşmana beddua ettikten sonra ellerini yüzlerine sürmeleri. Hazreti Peygamber, Medine'yi kuşatan müşrikler tarafından taş üstünde taş bırakmamacasına tahrip edilmiş Müslüman göçebelerden bir kabilenin yurdundan geçerken ellerini mübarek yüzlerine doğru kaldırarak onlara beddua ettiler. Bu sırada göçebelerden birisi, "Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın Resulü, ellerini uzat," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ellerini mübarek yüzlerinin yanına doğru uzattılar fakat yukarı kaldırmadılar. Ebu Nuaym ve şöyle diyor: "Ben İbni Ömer'le İbni Zübeyir'in dua ettiklerini ve duadan sonra ellerinin iç tarafını yüzlerine sürdüklerini gördüm."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
10: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
12: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
13: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Peki veli yuhuziyel fasikin. Bir de bunları perişan etmek, izzetlerinin gururlarını parçalamak içindir bu ağaçlar. Bunun için kesilmiştir. Can kaybı olmasın, Müslümanlar Yahudileri daha kolay bir şekilde oradan çıkarsınlar diye bu ağaçlar kesilmiştir. Bir kısmı bunun için kesilmiştir. Demek ki bu tür olağanüstü durumlarda Müslümanlar bir kaleyi kuşattılar, şehri kuşattılar. Birkaç tane, 5-10 tane belki ağaç kesilmiş olacak ama onunla birkaç tane insanın hayatı kurtulacaksa ya da bir tane insanın hayatı bile kurtulacaksa yine o ağaçlar kesilir. وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَفْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللّٰهُ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ وَمَا اَرْجَعَ اللّٰهُ Yani Allah Teala'nın ercağı döndürdüğü ala Resulihi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yahudi'den alıp başkalarından alıp Müslümanlara döndürdü. Minhum onlardan alıp فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ O malları almak için ne at koşturdunuz ne de deve koşturdunuz. Yorulmadınız, yorulmadan aldınız. Kafirlerden yorulmadan, savaşmadan, kılıç kullanmadan alınan mala fey deniyor. Onlardan Müslümanlara dönüyor. Neden buna fey diyoruz? Efa ediyor. Çünkü asıl sahibi yeryüzünün Müslümanlar. Va'dallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati leyestahlifennahum fil ardı. Allah Teala yeryüzünde halife kılacak. Yeryüzünün sahibi olacak. Kimler olacak? Kime vaat ediyor? İman edip ameli salih işleyenlere. O halde iman edip ameli salih işleyince Müslümanlar, yani müstakim bir hatları olunca Allah Teala onlara zafer ihsan edecek. Şimdi burada tesbih eden Allah Teala'ya ibadetle yakınlaşan ashab-ı kiram var.

karşıda Yahudi var, güçlü bir topluluk var. Savaşmadan bile, yorulmadan onların neleri varsa onları bu tarafa alıyor Cenab-ı Hak. وَمَا أَفَا اللّٰهُ عَلَى رَسُولِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّدُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ Allah Teala yusallidu rusulehu, peygamberini, peygamberlerin burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, ala men yeşa'u, diledikleri üzerine göndererek hakim kılar. Burada da gönderiyor. Benu Nadir artık buradan çıkmalılar. Bu kadar ihanetten sonra duramazlar. Ve Cenab-ı Hak hakim kılıyor. Vallahu ala külli şeyin kadir. Olur mu diyorsunuz? Yani şimdi Amerika yıkılacak, İsrail yıkılacak. Bunları söylediğiniz zaman onların bu gücüne tanık olan Müslümanlara göre bu İtopya gelir. Sahabe-i kiram bile imanları o kadar kamil olmasına rağmen Allah Teala bize mazanentum en yahrucu. Onlar onların bu halde çıkmalarını düşünmemişlerdi, zannetmemişlerdi. Fakat eğer siz sahabe gibi durursanız Allah Teala onların zenginliklerini de o zenginlikler telef olmadan size o nimeti döndürür. Allah her şeye kadirdir. Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle Yahudi devletini yıkmaya da kadirdir. Ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil kura felillahi velir rasuli velil kurba vel yetama vel mesakini ve ibnis sebil. Peki burada atıf harfi yok. Neden atıf harfi yok? Çünkü bir önceki ayetin beyanı, açıklaması hükmünde ma efa Allahu ala rasulihi. Allah Teala'nın Yahudilerden alıp da o malın asıl sahibi Müslümanlardı. Peygamber aleyhisselamdı. Onlardan alıp peygambere döndürmüş olduğu min ehlil kura nereden aldı? O uygarlıktan, Yahudilerden alıp da peygambere döndürmüş olduğu o mal kim içindir? Felillahi Allah içindir. Velir Resulü peygamber. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem velil kurba yakın akraba vel yetama yetimler vel mesakini miskinler ve binissebili bir de yolda kalanlar için. Neden dağıtıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sadece Benu Nadır o kaleyi kuşatmak için oraya gelenlere verseydi. Ve alemu ennema ganimtum min şeyin fe enne lillahi humusahu ve lirrasuli ve lizil kurba ve yetama ve mesakini ve ibnissebil. Şimdi Allah Teala orada ve alemu ennema ganimtum min şeyin fe enne lillahi humusahu. Beşte biri bu burada sayılan beş sınıf için, geri kalan beşte dördü savaşa katılan gaziler içindi. Ama o ganimetin beşte biri kime verilecekti? Akrabaya, yetimlere, miskine, yolda kalanlara, bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alacaktı. Bu beş grup alacaktı. Ganimetin beşte birini, beşte dördünü savaşanlar. Peki burada savaş yoksa, kılıç kullanılmadıysa, İslam'ın gücüyle alındıysa o zaman bu hazineye gider ve buralara dağıtılır. Peki neden gaziler yoruldu, oraya kadar geldi, onlara verilmedi? Keyla yekûne duleten beynel agniyâ iminküm. Bu mal zenginler arasında, beynel agniyâ iminküm, sizin zenginleriniz arasında dönen bir servet olmasın. O zaman İslam o tefeci bir sistemi yıkıyordu, cahiliye sistemini, Yahudilerin o tefeci sistemini yıkıyordu. Siz de bu dünya malının tamamını savaşanlar arasında döndürürseniz, onlara verirseniz, onlara dağıtırsanız, yıkarsınız bir kapitalist sistemi, kurarsınız başka bir kapitalist sistemi. O halde zekatın emri İslam'a, Müslümanlara nedir? Malınızın %2,5'unu vereceksiniz. 40'ta birini vereceksiniz. Öşür olarak 10'da birini vereceksiniz. Eğer tarlada gübreleme vesaire yapıyorsanız o zaman 20'de birini vereceksiniz. Hayvanların o nisapları ayrı ayrı hayvandan vereceksiniz. Sadaka olarak vereceksiniz. Peki fey bu tamamen fukaraya, yetimlere, miskine, onlara gitmiş olacak. O halde malı İslam insanlar arasında yaymış oluyor. Dengeli, adaletli bir şekilde yayıyor. Biz sadece Allah Teala'nın mülkünde
Emanetçi hükmündeyiz. Talimatlar ondan gelir, onu talimatlar.

talimatlarını Müslümanlar uygularlar. Peki şimdi burada ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu vettakullaha innallaha şedidul ikab. Ve ma ataakumur rasulu, peygamberse neyi veriyorsa fehuzuhu, hemen onu alın. Ve ma nehaakum anhu fentehu, peygamber sizi neden nehyediyorsa ondan uzak durun. Vettakullaha, yani takvayı kuşanın, Allah'a edepsizlik yapmaktan sakının, onun ayetlerine muhalefet etmekten uzak durun. Vettakullah, takvayı kuşanın. İnnallâhe şedîdül ikâb, Allah'ın azabı şiddetlidir. Eğer sizin yürek ayarlarınız bozulduysa, Allah'a karşı edepsizlikte bir beis görmüyorsa kul, unutmasın ki İnnallâhe şedîdül ikâb, Allah Teala'nın azabı pek şiddetlidir. Şimdi önce o malı nasıl dağıtacaksınız? Dağıtmanız gerekiyor. Dağıtacaksınız ki kapitalist bir sistem, sömüren bir sistem, zenginler adına fukaranın ekmeğini çalan bir sistem, bu sistem hakim olması. Onun için dağıtın. İkincisi ise kanun kim koyar? Peygamber koyar. Kanun kim koyar? Allah koyar, değil mi? Peki yuhillu lehumut tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabaise. Yani tayyibatı helal kılıyor, habis olanı haram kılıyor. Faili kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O halde Allah Teala da kanun yapıcı, Peygamber aleyhisselam da Cenab-ı Hak'tan almış olduğu o risalet vazifesiyle o da hüküm koyuyor. Peki ve ma ataakumur rasulü, peygamber size o hükümler bağlamında neyi veriyorsa bütün varlığınızda ona yapışın. Neden sizi alıkoyuyorsa uzak durun. Vettakullah, Allah'tan korkun. La'anallahu'l vashimati vel mustavshimat. Allah Teala dövme yapan kadınlara da, dövme yaptıranlara da, onlara da lanet etsin buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. La'anallahu. Peki Abdullah bin Mesud bu hadisi söyleyince Benu Esed'den bir kadın kalkıyor. Geliyor, diyor ki ya bu nasıl bunu söylüyor? Allah'ın kitabında ben böyle bir hüküm görmedim. Kur'an-ı Kerim'de olmayınca onu reddediyor. Şimdi nasıl reddediyorlar, biz görmedik, Kur'an'da yoktu vesaire diye. Halbuki kaç tane ayet-i kerime var, değil mi? Demin okuduk bir tane. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Peygamber aleyhisselamı helal kıldığını, haram kıldığını Allah Teala bize haber veriyor Araf suresinde. Peki şimdi biz oraya girmeyelim. Onunla alakalı bahislerde defaatle bundan bahsetmiştik. Zaten burada da biraz önce okumuş olduğumuz 5. ayet-i kerimede Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyi gayri metlun olduğunu ifade ediyor. Neden? Çünkü febi iznillah, Allah'ın izniyle o ağaçlar kesilmişti. Peki Efendimiz aleyhisselama o iznin verildiğine dair bir ayet olmadığına göre neyin deliliydi bu ayet-i kerime? Vahyi gayri metlun deliliydi. Peki efendim geliyor tabi Abdullah bin Mesud'a, diyor ki ben Kur'an-ı Kerim'i bilirim, okurum. Yok böyle bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında. Abdullah bin Mesud diyor, okudun mu Kur'an-ı Kerim'i? Şu ayet okudun mu diyor. Eğer bu ayet okumuş olsaydın, okuyup da anlamış olsaydın, o zaman bu söylemiş olduğumun da Kur'an'dan olduğunu anlayacaktın. Peki bu Kur'an-ı Kerim'den mi? La'anallahu'l vashimati vel mustavshimat. Kur'an-ı Kerim'den değil, Efendimizin sözü. Ama Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Peygamber size neyi veriyorsa onu alın. Neden sizi nehyediyorsa ondan uzak durun. Peki o zaman bu hadis-i şerif bu ayetin kapsamına girmiyor mu? Diyor Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Peki efendim şimdi bu mal Müslümanlara geldi, Müslümanlara döndü. Nasıl taksim edilecek? Önce 7. ayet-i kerimede Allah Teala فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Bunlardan bahsediyor. Şimdi başka kimler alacak? لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Bir de muhacirin fukarası alacak bundan. Muhacirin
fukarası alacak. Ki bunlar ellezine uhricu

diyarihim, yerlerinden, yurtlarından çıkarıldılar ve emvalihim, mallarından bunlar uzaklaştırıldılar. Süheyb-i Rumi gibi muhacir olurken yolunu kesmişlerdi. Olmaz dediler, sana müsaade etmeyiz. Bu malı Mekke'de kazandı, şimdi alıp götürüyorsun. Dedi ki, bunu mu istiyorsunuz? Bunu istiyoruz. O zaman sizin olsun dedi. Önce dedi ki, bak şu ok torbamdaki bütün oklar bitene kadar sizinle burada vuruşurum, sizinle burada cihad ederim. Yok dediler, bizim seninle savaşmaya niyetimiz yok ama senden o malı istiyoruz. Hepsini veriyor, o halde Medine'ye muhacir oluyor. Hangi ayet-i kerime nazil oluyordu onunla alakalı? Ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigaa marzatillah. Allah'ın rızasına nail olabilmek için. Ve minen nasi men yeşri nefsehu ibtigaa marzatillah. Canını da malını da her şeyini satıyor. Allah'ın rızasına talip olmak. Allah'ın rızasına nail olmak için. Peki şimdi bunlar yebtevune fadlen minallahi ve rıdvana. Ne oldukları halde çıkarıyorlar? Bir Allah'ın rızasına, rıdvanına, fadlan nail olabilmek için. Modernizm nedir diye tarif et deseler nedir? Batının rızasına uygun hale getirmek İslam'ı. Batı nasıl bir İslam istiyor? Batıyı memnun etmek, Batıyı razı etmek, emperyalistleri, katilleri, küresel eşkıyayı, onları memnun edecek bir formatta, bir içerikte İslam'ı anlatmak. Modernizm budur, yenilikçilik budur. Ya da işte alıyor götürüyor, kendi ırkına göre bir İslam oluşturuyor. Etrafında bir eşkıya taifesi vardır. O eşkıya taifesi onu kuşatmıştır. Onları memnun edebilmek için o çerçevede şu da var, bu da var vesaire diye böyle kendi ırkını desteklemek için böyle uydurma pek çok delil ortaya koyan zavallı gördüm ben. Gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Neden? Etrafındaki birkaç tane eşkıyayı, Allah ve Resul düşmanını memnun edebilmek için. Peki İslam nedir? Allah'ın rızasına nail olabilmek için anadan, yardan, serden, her şeyden vazgeçebilmek. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum, anneleri var, babaları var, eşleri var, çocukları var, işleri var ama hepsini bırakıyorlar. Bir şeye sevdalılar onlar. Bir şey var onların önünde. Bir şey var ki işlerindeki her şeyi alan bir şey. İşlerindeki bütün sevgileri yok eden bir sevgi var, bir muhabbet var onların içinde. O da yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânâ. Allah'ın rızasına, fadlına nail olabilmek için dünya mı diyorlar, bıraktık. Ev mi diyorlar, bıraktık. Yer mi diyorlar, bıraktık. Her şeyi bıraktık. Medine'deki Bilal-i Habeşliler gittikleri zaman hastalık vardı. O özlüyorlardı Mekke'yi, Medine'yi, oradaki o izhir otlarını. Onlara bile şiir yazıyorlardı ama durdular. Allah Resulü Aleyhisselam'a neden bizi buralara getirdin demediler. Evlerimizi, yerlerimizi, işimizi bıraktık. Senin için biz aç kaldık demediler Allah Resulü Aleyhisselam'a. Senin için bütün bunlar bizim başımıza geldi demediler. Çünkü Allah Resulü'nden değil, onlar karşılığı iman ettikleri kendilerini var eden Rablerinden bekliyorlardı. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا. Bunlar çıkarılırlar. Muhacirin fukarasıdır bunlar. اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Fakat çıkarılırken bunların hali Allah'ın rızasına talip olmak, bir de bu halde de ve yensurûne Allâhe ve Rasûle, Allah'a ve Resulüne her şeylerini kaybettiler. Evleri yok, dünyalıkları yok, malları yok, servetleri yok, çocuklarından ayrıldılar. Ama o halde herkesten daha fazla yardıma muhtaç oldukları anda bile Allah'a ve Resulüne, onun yoluna, onun davasına yardım ederler. Ve yensurûne Allâhe ve Rasûle. Kendinden geçme hali. Kendinden geçebilme hali. Ve tercûne minallâhi mâ lâ yercûn. Yani Uhud'da onların da acıları var, sizin de acılarınız var. Ama siz onların ummadığı bir şeyi umuyorsunuz. Ve tercûne minallâhi mâ lâ yercûn. O da nedir?
Allah'ın rızasıdır, rıdvanıdır. İşte o rıza ayağa kaldırır Müslümanları. Benu Nadır, Uhud muharebesinden sonra Müslümanların çok kolay yenileceğini, yıkılacağını öyle düşünüyorlardı. Ama onlar Allah'ın rızasına, rıdvanına talip oldular. Bir de bahane üretmediler. Bahaneyle onların hiç uzaktan yakından alakası olmadı. Onu kaybettik, bunu kaybettik. Ayağımız, dişimiz ağrıyor. Hastayız, biz gelemeyiz. O gelsin, bu gelsin. Biz o cihada katıldık. Ötekileri bu cihada katılsınlar. Öyle değillerdi bak. Burada onların hallerini anlatıyor. Bu halde çıkarıldılar ve o halde de Allah'ın rızası diyorlar. Ben demiyor. Mekke ile Medine arasında hicret ederken bir at bulamadım, bir deve bulamadım, ayaklarım çatladı, çatlayan ayaklarım ya Resulallah demiyorlar. Ve yensurûnallâhe ve Resûle. Eğer böyle olursanız o zaman mâ efâ Allahu alâ Resûlihi min ehlil kura felillâhi velir Resûli. Allah Teala o zalimlerden, Amerika'dan, Rusya'dan alacak, size döndürecek. Yani yer ve gök Allah'ın, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle oradan alıp size döndürecek. Ama o malı alacakların, o mala nail olacakların vasıfları nelerdir, ondan bahsediyor bize. Lil fukara'il muhacirine ellezine uhricu min diyarihim. Eğer bunlar gibi olursanız siz de nail olursunuz. Ulaike humus sadikun. İşte onlar sadıkların ta kendileri. İmanda sadakat gösterenler, biz Allah'ın rızasına, onun ihsanına talibiz. Biz en zor şartlarda bile kendimizden geçer, Allah'a ve Resulüne yardım ederiz. Biz Ensarullah oluruz diyenler, işte onda sadakat gösterenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bahanelerle gelmeyen adamlar, onlara bakın. Ey Müslümanlar, yeniden yeryüzünde Allah'ın halifeleri olarak Allah'ın mülkünde hakim olmak istiyorsanız bunlar gibi olun. Ulaike humus sadikun. Sadık olursanız ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil kura felillahi velir rasuli velizil kurba vel yetama vel mesakini ve binis sebil. Bu ayet sizin hakkınızda da tecelli edecek, dönecek. O mal mülk size de gelecek. Tabi bunlar mal mülk için çıkmadılar. Sadece Allah'ın dinini muhafaza ediyorlardı. Tesbihleri vardı. Madem ki tesbih var, madem ki kulluk var, siz Bedir'de, siz Uhud'da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la bedel ödediniz. İşte Allah'ın ihsan kapısı size dair açılmıştır. Başka kim içindir bu Allah Teala'nın kafirlerden, Yahudilerden alıp da asıl sahiplerine döndürmüş olduğu, irca ettiği bu maldan başka kimler ya da hangi özelliklere sahip olanlar alabilirler, istifade edebilirler? وَالَّذ۪ينَ تَبَوَوُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ. Bir de وَالَّذ۪ينَ تَبَوَوُ الدَّارَ. O dar Medine. تَوَطَّنُ الدَّارَ. Medine'yi vatan edinenler. Onların da buradan payı var. وَالْا۪يمَانَ. Bir de İmanı yüreklerine nakşedenler, min kablihim, o muhacirden önce oraya gelenler, orayı vatan edinenler, Medineliler, yuhibbune men hacere ileyhim. Onlar kendilerine muhacir olanları, hicret edenleri seviyorlar. Demiyorlar ki bu çocuklar neden geldi? Öyle diyorlar şimdi. Neden geldi Suriyeliler? Cami kapısındalar. Peki gelmeselerdi oradan nükleer silahla onları öldüreceklerdi. Bu adamların vicdanları buna rıza gösterecek miydi? O kadınlar buraya gelmeseydi, orada onlara tecavüz edecekti, orada kalsalardı, onlara tecavüz etselerdi. Neden geldi diye itiraz edenler buna razı olabilecekler miydi? Vicdanları buna isyan etmeyecek, itiraz etmeyecek miydi? Ashab-ı kiram bağlamında bize muhacirler, mazlumlar nasıl karşılanırlar, onlar nasıl ağırlanırlar, onu anlatıyor, onu öğretiyor. Eğer böyle olursanız azaldı diyeceksiniz, veriyoruz diyeceksiniz. Ama şimdi katiller var, dünyada mazlumların sofralarından ekmeği çalanlar var, hırsızlar var.
Allah Teala onların hazinelerini alıp size gönderecek.

Tahmin edemediğiniz kadar bir zenginliğe sahip olacaksınız. Eğer ensar gibi olursanız. Vellezîne tebevvû dâra vel îmâne min kablihim yuhibbûne men hâcer ileyhim. Muhacir olanları seviyorlar. Ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten. Yani onlar sadırlarında, yüreklerinde bir manevi hastalığın izini, emaresini, işaretini bulmuyorlar. Yok. Ya veriyoruz da verirken zorlanma olur insanda. Ensar'da böyle bir şey yok. Zorla vermeye çalışıyorlar. Yığın yapıyorlar. Hurma yığını. Kendilerinin hurma yığınının altına kütük koyuyorlar. Odun koyuyorlar. Ötekinin altına koymuyorlar. Öteki daha küçük görünüyor. Muhacir gelince al diyecekler. Tabii muhacir de küçük görünen yığına gidecek. Hakikatte o daha fazla. Ötekinin altına kütük koydu. O küçüğüne gidiyor. Zorla verse muhacire daha fazlasını almayacak. O muhacir ben yine bulurum, birilerinden borç alabilirim ama muhacir kardeşim alamaz diye. Daha fazla hayır yapmak için bunları yapıyorlardı onlar. Şimdi de eğer bir ümmet dışarıdan gelenlere daha az nasıl verebilirim, benim mahalleme değil de öteki mahalleye gitsin diye bunun planlarını yaparsa, o zaman Allah Teala neden ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil kura, oralardan alıp da neden bize döndürsün ki? Ne özelliğimiz var? Eğer bir özelliğimiz yoksa ve leyse lil insan illa ma saha, kafir çalışır ne kadar hak ederse, Müslüman da eğer onun manevi hamleleri yoksa o da çalıştığı kadar alır kardeşim. Peki ve la yecidune fi sudurihim haceten mimma utu. O muhacire verilenden dolayı onlarda bir eziklik yok. Ve yu'thirun ala enfusihim ve lev kana bihim hasasa. Ve yu'thirun ala enfusihim, onları kendilerine tercih ediyorlar. Ve isarda bulunuyorlar. Onlara ver ya Efendimiz'e diyorlar sallallahu aleyhi ve selleme. Hepsini onlara ver diyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Benu Nadir'den aldığından sadece Ensar'dan iki kişiye veriyor. Onlar da fakir. Ölçü fakir olmak, fakirlere veriyor. Alınan her şeyi fey olarak Ensar almıyorlar, istemiyorlar. Ve yu'firûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsa. Yani onlar zor durumda olmuş olsalar bile, velev ki böyle olsalar ama yine ihtiyaçları olsa, yani isarda bulunmuş oldukları o şeye muhtaç olsalar, zorda olsalar yine o halde kardeşlerini tercih ediyorlar. Ve men yuqa şuhha nefsi. Ve men yuqa şuhha nefsi, kim nefsinin cimriliğinden korunursa fe ulaike humul muflihun, işte onlar felaha, saadete erenlerin ta kendileridir. Özgür olacaklar, özgür. Malın esaretinden, mülkün esaretinden kurtulacaklar. Mal onların elinde mahkum olacak ama kim veremiyorsa malın elinde o mahkum olmuştur. Bu ayetin in sebebiyle alakalı Ebu Talha'dan da bir, onunla alakalı da bir rivayet var. Müslim rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra ashaba sorardı. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfehu felyukrim carahu, komşuya, misafire, Allah'a ve ahireti iman edenler ikram etsin diye. İşte önce evine gönderiyor Allah Resulü aleyhisselam. Efendimizin evinde ikram edecek bir şeyler yok. Sonra Ebu Talha alıyor, evine götürüyor misafiri. Giderken biraz hızlı gidiyor. Hanımına soruyor. Efendimiz Aleyhisselam misafiriyle birlikte geliyorum. Ne var ona ikram edecek? Ma indena illa kutus sibyan. Sadece çocuklarımızın yiyeceği var. O kadar. Yani birilerini ikram edecek evimizde bir şeyler yok deyince Ebu Talha radıyallahu anh Ensardan ve yu'thirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsa ayet-i kerimesi onları anlatıyor. Hanımına nevmi sibyanek ve atfi siracek ve heyyi taamek. Yemeği hazırla, ışığı karart, çocukları da uyut. Şimdi misafiri içeri alıyoruz. Neden ışığı karartıyor? Yemek az, misafir az olduğunu görürse doymadan sofradan kalkacak. Neden
çocukları

0: büyütüyor. Çünkü çocuklar oraya gelirlerse onlar aç söz dinlemeyecekler, misafirle yiyecekler. O gece Ebu Talha aç, eşi aç, çocukları aç, sabah ezanı olur. Efendimiz Aleyhisselam'la mescidine gelir, Allah Resulü mescidine gelir Ebu Talha. Efendimiz döner, bu ayet-i kerimeyi okur ve Ebu Talha radıyallahu an onun bu misafire yapmış olduğu ikram da zahir olur. Ensar böyle veriyorlardı, Allah da onlara verdi. Hem de savaşmadan zannetmiyorlardı, olmaz diyorlardı. Onlardan aldı, ashab-ı kirama Cenab-ı Hak onların servetini akıttı. Peki başka kimler istifade eder bu feyden, savaşmadan alınan maldan? Yani ya da Allah Teala bu zalimlerin saltanatlarını, iktidarlarını, hazinelerini savaşmadan alıp da Müslümanlara döndürürse, onlara verirse hangi Müslümanlar, hangi durumda olanlar bundan istifade edebilirler? Vellezine ca'u min ba'dihim, onlardan sonra gelenler, Ensardan, Muhacirden sonra gelenler kim bunlar? Ashabın daha sonraki kuşağı veya tabi'in ya da Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ifadesiyle kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar yekulune vellezine ca'u min ba'dihim, onlardan sonra gelenler diyorlar ki Rabbena iğfir lena, bizim günahlarımızı affet ve li ihvaninellezine sebequna bil imani, bir de bizden önce iman edenleri affet ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu, bizim kalbimizde ya Rabbi o iman edenlere karşı bir nefret, öfke bırakma. Lillezine amenu Rabbena, ey Rabbimiz inneke raufur rahim, sen ziyade affeden, rahmeti, mağfireti olansın. Ziyade affı olan ve rahmeti olansın ya Rabbi. Affedersin ve merhamet edersin. Raufur Rahim. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a ne buyurmuşlardı? Allah Teala ashab-ı kirama dua etmeyi emrediyor. Fakat bunlar sahabeye sövüyorlar. İşte burada ayet. Ayet-i kerimede Allah Teala ne emrediyor? Yani sonra gelenler öncekilere, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ashabına dua ederler. Ne derler? يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ, bizden önce iman edenlere, imanda sabkat edenlere onları da affet ya Rabbi diye dua ederler. Fakat şimdi İran'da o sahabeyi sövüyorlar. Allah Teala dua etmeyi emrediyor. Fakat onlar toplanıyorlar. İşte Şam sokaklarında o onların kasetlerini görüyorsun. Toplanıp Hazreti Ömer'e sövüyorlar. Toplanıyorlar Ayşe'ye, toplanıyorlar Ebu Bekir radıyallahu anhum efendilerimize sövüyorlar. Ondan sonra birisi de kalkıyor. Yok efendim, İran olmazsa olmaz bu işler. Ahirete gidince görürsün. Olur mu, olmaz mı? Allah Teala ne emrediyor, sen ne söylüyorsun? Ya Cenab-ı Hakk'ın talimatı, bu emirler nedir? Niye okuyoruz bu ayet-i kerimeleri? Müslümanlar neleri nasıl kaybettiler? Tekrar onları nasıl kazanacaklar? Onun için okumuyor muyuz? Bu ayet-i kerimeler eğer yürümüş olduğumuz yolun levhaları olmayacak, işaretleri olmayacaksa, kaybettiklerimizi kazanmak için tekrar bu ayetleri okumuyorsak neden okuyoruz ki o zaman? Allah Teala tesbihle hayatımıza başlayıp sonra kaybettiğimiz her şeyi ashab-ı kiram efendilerimiz nasıl malik ve sahip oldular? Sahip ve malik olduktan sonra fukaraya, mazlumlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalanlara, biçarelere nasıl onu dağıttılarsa, nasıl onun tek elde toplanmasına, malın, servetin toplanıp da bir zulüm vasıtası haline dönüşmesine direndiler, karşı çıktılarsa, Allah Teala onların duruşlarına bizleri varis kılsın inşallah. Estağfirullah ve etûbü ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Hacı Bayram Veli Camii İmam Hatibi. Şura Suresi 36 ila 43. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz O, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye, ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara Et
0: Noktası'nda. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54, Siteler, Ankara.

0: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

قَدَرٌ.

İyi.

الشمس والقمر بحسبان.

وَاتَّمَنَّى

Öptüm.

Mm-hmm.

Why not?

والعصر.

Quite a fight.

إِنَّ

Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Vadi.

وإذا السماء كشطت

وما صاحبكم بمجنون.

صلاة

وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ

Yeah.

Bismillah.

Bismillah.

اليتيم فلا تقهر وأن السائل فلا تنهر

ذكرت.

اهدنا الصراط المستقيم.

اهدنا الصراط المستقيم.

La

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

اشهد ان لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa

0: Pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Gençlerimiz neden dinden soğuyorlar?
3: Evet, böyle bir sorunun muhatabı olmak zor gerçekten. Ve gerçekten böyle bir durum söz konusu mu? Hiçbir şekilde çekinmeden evet demek durumundayız ne yazık ki. Çünkü bizlerin de şahit olduğu onlarca hadise var. Ama burada umutsuzluğa sevk olmamak için bir hakikate de dikkatleri çekmek gerekiyor. O da şu ki evet problemler var ama bu problemlere rağmen halen bu kadar ciddi sıkıntılara rağmen çok güzel gençlerimiz de var. Her gün yeniden din ile sağlıklı ve sıhhatli ilişki kuran gençleri de görüyoruz etrafımızda elhamdülillah. Dolayısıyla bu gençlerimizin sayısında da her geçen gün artış var. Bunları da dikkate almamız gerekiyor ki mevcut manzara her zaman işte olumsuzluklara odaklanarak değerlendirilmesin. Tabii bu işin bir başka boyutu. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Allah'ın bir lütfu, bir efendim mükafatı ne diyeceksek şu memleketin yarısı neredeyse gençlerden oluşuyor. Biz genç dediğimiz zaman 15-40 yaş arasındaki o işte yaş grubunu kastediyoruz biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de 15-40 yaş arası gençlerin sayısı neredeyse 35 milyon. Bu çok ciddi bir rakam. Peki bu 35 milyonun üzerinden bir değerlendirme yapsak, mesela bu 35 milyonun ne kadarı dini, dine ait olan değerleri biliyor ve bu noktada yaşama adına bir gayret ortaya koyuyor. Mesela biz bu 35 milyon üzerinde bir araştırma yapsak, ne kadarı tevhid akidesini, kelime-i tevhidi, iman esaslarını anlayacak kadar ve gerçekten içselleştirip kavrayacak kadar bu noktada bazı şeylere vakıflar. Bu 35 milyon üzerinden bir değerlendirme yapsak yani biraz böyle içler acısı bir manzara çıkacak karşımıza ama bu değerlendirme yapmak durumundayız. Ne kadarı mesela 5 vakit namaz kılıyor? Bu 35 milyonun içerisinden acaba bir 1 milyon, 2 milyon yakalayabilir miyiz? Bu konuda yapılmış araştırmalar da var ama ne yazık ki işte o 2 milyon sayısı en iyimser sayı olarak karşımıza gelmiş oluyor. Şimdi bunu gördüğümüzde demek ki ortada bir ciddi sorun var. Ama bu sorunu son yıllarda yaşananlara bağlayarak değerlendirirsek yine doğru bir neticeye varamayız. Mesela gençlerimizin İslam'la, dinle irtibatları son yıllarda mı daha fazla zayıfladı? Yoksa bunun öncesinden beri gelebilen bir süreç mi vardı? Ya da soruyu şöyle soralım. Yani son 10 yıldır, 20 yıldır mı bu hadise ortaya çıktı? Geçmişi de değerlendirerek eğer bir işte düşünce yakalamak istersek yani tam anlamıyla kamil manada bir değerlendirme yapmak istersek doğru bir tespit ortaya koymak istersek gerçekten biraz ciddi bir biçimde geçmişi de dikkate alarak bazı şeylere işte iyice irdelesek şu hakikati göreceğiz. 20 yıl önce de gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlardı ama seviyorlardı. Şu an geldiğimiz noktada aslında en büyük problemimiz o. Şu anda da gençler istenilen oranda İslam'ı yaşamıyorlar. Ama yaşamayan o insanlar İslam'ı da sevmiyorlar. Yani büyük bir kısmı dinle aralarına mesafe koydu. Dinle aralarında çok ciddi bir biçimde bu manada mesafeleri arttırdılar. Dinden soğuma diyorlar ya işte o yani sorunun içerisinde olan o ifade aslında tam anlamıyla o tespiti de doğrulamış oluyor. Peki bunun sebepleri neler? Yani bunun gerçekten bazı sebepleri var mı? Yoksa işte bu mevcut dünyadaki işte rüzgardan etkilenerek ortaya çıkan bir durum mu? Çünkü dünyanın tamamında aslında bu manada bazı değişimler var. O değişimleri de tabii ki dikkate alarak meseleyi değerlendirmek durumundayız. Şimdi biz kendi memleketimizi, ki İslam coğrafyaları da

Bizden aslında çok da uzakta değil. Bizdeki tespitler oralara da uyacaklar. Gençlerimizin İslam'dan uzaklaşmasının ya da dine ait meselelere soğumasının, dinle aralarına mesafe konulmasının birçok sebebi var da biz bu sebepleri 5 ana başlıkta değerlendirebiliriz. Bunlardan bir tanesi söylem eylem dengesizliği. Zaten en önemlisi ve en ciddi bir biçimde tesiri olan bu olduğu için en başa da biz bunu aldık. Gençleri dinden soğutan en önemli sebep bu. Temsiliyet meselesi yani. Evde, okulda, camide, diyanette, siyasette her neredeyse dini söylemlere şahit olup ama bu söylemlerin hayatla bağlantısını görmeyince genç, hayatla din arasındaki o bağı tam olarak konuşanların üzerinden görmeyince ister istemez yaşanan o temsiliyet problemleri ve zafiyetleri gençleri dinden soğutuyor. İkincisi dindar çevrelerde oluşan güvensizlik problemleri. Bu da çok önemli sorunlardan bir tanesi. Gerek ferdi olarak gerekse işte konumu olan insanların ortaya koyduğu güvensizlikler, gerekse kurumlar yani diyelim ki hocaların, imamların, işte din görevlilerinin ortaya koyduğu bazı sorunlar, cemaatlerin, vakıfların, derneklerin ortaya koyduğu bazı sorunlar, yansıttıkları sorunlar yani ve ortaya çıkan güvensizlik adına çok ciddi bir problem. Eğer bir yerde güven yoksa orada tebliğin tesir uyandırabilmesi mümkün değil. Çünkü güven sarsıldığı andan itibaren karşıdaki muhatap kapılarını kapatır. O güveni görmediği zaman da bu manada bazı şeyleri kabullenmeyeceğinden dolayı dinle arasında sağlıklı bir ilişki kuramaz. Ve gençlerin büyük bir kısmında ne yazık ki böyle bir problem var. E şimdi bu din özellikle İslam için konuşuyoruz zaten. Peygamberi El Emin olarak bilinmiş birisi. Hem de düşmanları tarafından El Emin olarak görülüp çok ciddi bir biçimde güven adına bir işte itimat sağlanıp düşman olsalar bile namuslarını da mallarını da emanet edebilecek kadar güven duydukları bir peygamberin sözlerine muhatap oldular. E bugün ben Müslümanım, tebliğ davet adına bir sorumluluğum var ve bunu güya yerine getiren biriyim. Ne kadar muhataplarım beni böyle El Emin olarak görüyor. Bugün toplumda kaç tane insana ha o söylüyorsa doğrudur diyebilecek kadar bir güven tesis ediyor. E bunlar olmayınca da ne yapıyor gençler? Elbette ki dinle aralarına mesafeler koyuyorlar. Üçüncüsü bakın önemli bir soru daha burada. Din ve davet dilinin yenilenmemesi. Evet din yenilenmez, yenilenmeye de ihtiyaç duymaz. Çünkü dini Allah kemale erdirmiştir, mükemmel kılmıştır, nimet ise tamamlanmıştır. Bu son ayettir biliyorsunuz. Arafat'ta Allah Resulüne nazil olan veda haccındaki son ayet bununla birlikte iş nihayete ermiştir zaten. Ancak bildiğimiz bir hakikat var ki din dili, vaaz dili, nasihat dili, tebliğ dili, irşat dili, eğitim dili artık ne diyecekseniz buna zamana ve zemine göre yenilenebilir. Eğer siz 30 yıl önceki, 40 yıl önceki, 50 yıl önceki vaaz diliyle, tebliğ diliyle bugün işte bu kuşaklara, bu çocuklara, bu nesillere, bu gençlere din anlatmaya kalkıyorsanız siz başka bir şey söylüyorsunuz. Gençler başka bir şey dinliyor ya da başka bir şey anlıyor ya da anlamıyor. Dolayısıyla burada din dilinin de tebliğ dilinin de davet dilinin de yenilenmesi gerekiyor. Gençlerin dünyasına girebilecek ve hitap edecek bir din dilinin oluşması gerekiyor. Eğer bu olmazsa zaten var olan soğukluk daha da ziyadeleşecek. Dördüncüsü dini değerlerin menfaat aracına dönüşmesi. Bakın gençleri dinden soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de budur. Ne yazık ki din ve dine ait değerler ticarete işte bir vesile kılınıyor. Bazen ticarette ranta dönüşüyor. Siyasette çokça kullanılıyor. İnsanların toplumda farklı bir biçimde işte kendilerini kabullendirme adına bunu menfaat
aracına dönüştürerek kullandıklarına şahit oluyoruz. Gençler de şahit oluyorlar. Aslında gençler akıllarını kullanarak onlara kızmaları gerekir. Kullanana kızmaları gerekirken kullanılan dini değerlere kızıp ve dini değerlere küsüyorlar.

Dolayısıyla gençleri soğutan en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Sonuncusu da şu, başka sorunlar da ortaya konabilir ya da tespitleri de ama biz bu kadarıyla iktifa edeceğiz. Dindarların sosyal meselelerde çözüm sunamaması. Konuşuyorsunuz ama toplumda bir sürü sorun var. Bugün geçim sorunları var mesela. Kadın meselesiyle alakalı bir sürü, kadına şiddet meselesiyle alakalı, aile meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Adaletsizlikle alakalı birçok sorun var. Sağlık meseleleriyle alakalı birçok sorun var. Toplum bu kadar sıcak sorunu karşı karşıya işte onlarla yaşamak zorunda. Ama siz bunların hiçbir tanesine müdahil olmuyorsunuz. Bunlarla alakalı hiçbir şey söylemiyorsunuz ve toplumun sadece küçük bir kesimini ilgilendiren meselelerle uğraşıyorsunuz. İster istemez gençler sosyal medyada ya da başka platformlarda hocaları dinledikleri zaman ya ortada bir yangın var. Sen halen çok basit meseleleri gündem edip duruyorsun. İster istemez bu din hayata müdahil olmayan bir din mi? Bu dinin hayata hiç mi söyleyeceği bir söz yok? Burada bir yangın var ve bu yangını söndürme adına, bu dinin çözüm adına sunabileceği hiçbir şey yok mu? Ya da niye hocalar, davetçiler bunları konuşmuyor diye bu noktada oluşan tepki gençlerimizi ne yazık ki dinden soğutuyor. Başka sebepler de dediğim gibi sayılabilir ama bunlarla iktifa edebiliriz. Şimdi benim güzel gençlerim, yani bu soruda direkt gençlerime hitap etmek istiyorum. Siz akıllı gençlersiniz. Gerçekten de akıllarınızı iyi kullanıyorsunuz. Ben de sizi aklınızı iyi kullanmaya davet ediyorum ve diyorum ki bakmayın ya kendisini dindar diye gösteren insanlara. Çünkü bu dinin sahibi asla Müslümanlar değil, asla falan filan cemaat değil, asla İslamcı diye kendilerini takdim eden insanlar değil, asla konuştuğu zaman besmele ile konuşan, sözünün sonunu Kur'an'la, Kur'an'dan bir ayetle bitiren adamlar değil ya. Bu dinin sahibi şekli itibariyle Müslüman gözüken insanlar değil. Bu dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Dinin sahibi oysa ve siz de Allah'ın kullarıysanız, birileri dini yanlış kullanıyorsa ve söylem eylem noktasında bir dengesizlik varsa, temsiliyet adına zafiyetler gösteriyorlarsa onlara bakıp niye dinden soğuyacaksınız? Dinin sahibi Allah'sa siz aklınızı kullanarak Kur'an'ı iyice öğreneceksiniz. O Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i, iki cihan serveri peygamberimizi öğreneceksiniz. Siz yanlışlara, kötülere kapılmadan doğruyu ve güzeli ortaya koyacaksınız. Din öyle yaşanmaz, böyle yaşanır diyeceksiniz. Onun için ben bütün gençlerimizi aslında bugünün dünyasında Ashab-ı Kehf olmaya çağırıyorum. Niye Ashab-ı Kehf biliyor musunuz? Ashab-ı Kehf'in çok özelliği var da en önemli özelliği şu: örnekleri yok. Önlerinde bir büyük muhatap kitlesi var ve bu muhatap kitlesi Hazreti İsa'dan sonra tahrif olmuş bir dini güya yaşamaya çalışıyorlar. Aslında dini sömürüyorlar. Aslında dini değerleri kendi ticaretlerine, kendi siyasetlerine, kendi menfaatlerine alet ediyorlar. Yani bugünün dünyasına çok ciddi bir biçimde benzerlik arz eden bir durum söz konusu. Ama bir grup genç hakikatin peşine düştü. Bu olamaz dedi. Allah böyle bir dinden razı olamaz dedi. Ve hakikatin peşine düşerek gerçek dini bulma adına bir gayret ortaya koydular. Adlarını da hatıralarını da ölümsüzleştirdiler. Peygamber olmamalarına rağmen peygamberler gibi Kur'an'a kıssalarıyla giren ve övülen gençler oldular. Ben de bugünkü gençlerimi buna çağırıyorum. Bırakın önünüzdeki yanlış örnekleri. Bırakın anne ve babalarınızın din adına bu manada size dayattıkları yanlış şeyleri. Bırakın camideki hocayı, YouTube'daki filanca hocayı, filanca işte alimi, filanca bilmem neyi. Bunların yanlışlarıyla uğraşacak zamanımız yok bizim. Asıl bizim yapmamız gereken şey gerçekten Allah'ın kitabını, peygamberimizin hayatını çok ciddi bir biçimde öğrenip elimizden geldiğince İslam'ı yaşama adına bir gayret ortaya koymaktır. Ben bütün gençlerimin hiçbir olumsuzluğa bakmadan böyle adımlar atacağını umuyorum. Hepsini Allah'a emanet ediyorum ve inanıyorum ki bizim yapamadığımızı onlar yapacaklar. Ve inşallah bu çağın Ashab-ı Kehf'leri olarak

onlar da isimlerini ölümsüzleştirecekler ve çok güzel bir biçimde İslam'ı yaşayarak temsil etme noktasındaki o zafiyeti onlar giderecekler. Allah bütün gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

0: Gıybet hastalığından nasıl kurtulabilirim?
1: Bu kardeşim sorusuyla bir şeyi aslında fark etmiş. Gıybet bir hastalık. İkincisi de bu hastalıktan en yakın zamanda kurtulmam gerekir. Eğer bunu fark ediyorsak bu güzel bir şey. Çünkü bazıları için gıybet inanılmaz bir şekilde cazip gelir. Etmese böyle patlayacak gibi olur. Ve ettikçe daha fazlasını etme adına o iştahı açıldığı için de yedikçe yemeye, farklı bir iklime girdikçe girmeye, bu noktada sınırları ihlal ettikçe etmeye devam eder. Onun için bir kere bilelim ki bu bir hastalık ve ben bu hastalıktan kurtulmalıyım. Peki biraz daha farkına varalım. Ne diyordu Aziz Kur'an'ımız gıybet için Hucurat Suresinin 12. ayetinde? Ölmüş kardeşinin etini yemek. Bu nasıl bir şey benim güzel kardeşlerim? Önce öldürüyorsun bir kardeşini. Sonra oturuyorsun o cesedin başına. O cesetten parça parça koparıp yemeye çalışıyorsun. Midemiz kaldırmadı değil mi? Hepimiz kerih gördük değil mi? Ayet de böyle söylüyor zaten. Kerih gördünüz değil mi? Evet, kerih gördük. Çünkü kaldırılacak bir şey değil. Ama inanın böyle bir şey. Bundan dolayıdır ki işte gıybet öyle bir hastalıktır ki inanın kanser gibidir. Öyle bir hastalıktır ki gıybet yıkıcı bir virüstür. Virüs kavramını bugünlerde çok kullanıyoruz. Buradan daha iyi anlamış olacağız. Öyle bir hastalıktır ki gıybet öldürmekten beterdir. Yani katl, öldürmek neyse o öldürmekten daha beterdir ki zaten ayet önce öldürüp sonra yeme adına o tasviri yapması bundan dolayıdır. Öyle bir hastalıktır ki gıybet zinadan daha eşittir. Zina büyük günahlardan bir tanesidir. Bunu söylemek haşa zinanın işte günah olarak derecesini küçültmek demek değil. O çok çok çok kötü bir günah. Çok büyük bir yanlış. Ama gıybet o yanlıştan daha da büyük bir yanlış. Daha eşet demek, daha şiddetli demek zaten böyle bir mesaj ihtiva ediyor. Beşincisi şöyle bir şey gıybet. Günahların en münafığı, en kötüsü, en alçağı, en fecisi. Çünkü ondan sonra birçok şey başlıyor. Gıybet varsa eğer onun içerisinde yalan da oluyor. Gıybet varsa eğer iftira arkasından geliyor. Gıybet varsa eğer haset oluyor. Gıybet varsa eğer başka şeyler oluyor. Onun için o farklı farklı günahları da arkasından getirdiği için çok böyle teyakkuzlu olmamız gereken bir günah olarak karşımızda duruyor. Bütün bunları bildik. Şimdi gelelim soruya. Ben diyelim ki böyle bir hastalığım var. Bir türlü kendimi kurtaramıyorum. Dilimin ayarı yok. Hem gıybet etmeyi seviyorum. Hem gıybet dinlemeyi seviyorum. Hem gıybet edenlere karşı ilgim var. Çünkü bu bir piyasa oluşturuyor çünkü. Bütün bunların hepsini aklımda tutarak soruyorum. Diyorum ki ben bu hastalıktan nasıl kurtulabilirim? Bakın bu noktada neler söyleyebiliriz? Birincisi bu işin ızdırabını yüreğinde duy. Allah'a dua et. Salihlerden dua iste. Bir kere hastalık olarak kabul et ve Allah'ım ne olur kurtar de beni. Kurtulmak için bir gayret ortaya koy. Böyle bir şeyden rahatsız olduğunu ortaya koy, ızdırap oluşsun yüreğinde. Allah'a bu noktada iltica et. Allah'tan böyle bir hastalıktan seni kurtarması için gönülden ama yüreğinin ta derinliklerinden sadece öyle bir anda işte bir ayet bir hadis duyup da pişman olup o anda söyleyip hemen ondan sonra o tesirden çıktıktan sonra başka alemlere girmek değil. Yüreğinin derinliklerinden bu ızdırabı duy ve Allah'a bu duayı et. Bir de salih gördüğün, salih deyince de aklınıza hep şu gelmesin işte falanca dağın başında filanca tekkede yaşı 70-80 olmuş beyaz sakallı, beyaz sarıklı bir hacı amca ya da bir hoca efendi. Hayır böyle değil, salihler içimizde bizim. Bir üniversite öğrencisidir, salihtir. Bir medrese talebesidir, salihtir. Bir hafızdır, salihtir. Bir esnaftır,

Salih'tir, bir ev hanımıdır, salihadır. Salih ve saliha gördüğünüz insanlardan kardeşim ne olur bana dua et bir günahım için. Günahınızı ifşa etmeyin, ne olduğunu söylemeyin. Ama bu noktada Allah'tan size, çünkü o gaibin gaibe yaptığı bir duadır biliyorsunuz. Günahsız bir ağızla yapılmış bir duadır. Böyle bir dua isteyin. Gıybet hastalığına tutunan birisinin yapması gereken birinci adım budur. İkincisi, gıybet ettiğine dua et, onu insanların içinde taltif et. Gıybet varsa haset var ya, o haset başka bir noktaya doğru insanı sevk edeceği için özellikle kime gıybet ediyorsak, eğer böyle bir şey alışkanlık haline gelmişse, ki özellikle akrabalar arasında, arkadaşlar arasında çok fazladır bu mesela, o insana karşı dua etmek ve ona insanlar içerisinde taltif etmek. Üçüncüsü, gıybetin ilacını konuşuyoruz bakın. Boş zamanlarını tanzim et ve kendini hak ile meşgul et. Eğer hayatında çokça gıybete yer açmışsan demek ki sen boş kalmışsın. Çünkü kendini hakla meşgul etseydin batıla hayatında yer kalmayacaktı. İşlerin var, okuman gereken kitaplar var, işte ilimle uğraşıyorsun, insanlara Allah'ın dinini anlatman gerekiyor. Ev hanımısın, çoluk çocuğunun imanı için ızdırabın var, evinde farklı farklı sorumlulukların var, onları ibadet neşvesiyle yapıyorsun. Neticede hayatını hakla, güzelliklerle meşgul ediyorsun. Eğer bu noktada meşguliyetler azalmışsa, İster istemez o azalan yeri başka bir şey dolduruyor. İlk dolduran şey de gıybet oluyor. Onun için burada hayatı güzelliklerle tanzim etmek ve hakla kendini meşgul edecek bir adım atmak. Dördüncüsü, nefsini unutmuşsun. Kendi eksiklerini hatırla, başkalarıyla uğraşma. Hele bir bak aynaya. Sen falancanın filancanın gözündeki çapağı söylüyorsun ama kendi gözünden haberin yok beyefendi, hanımefendi. Hele bir bak kendine. Filancanın gıybetini ediyorsun, bir dön kendine bir bak yani. İnanın insan kendi günahlarını hatırlasa, kendi aksaklıklarını, eksikliklerini, hatalarını, kusurlarını, Allah'a karşı, kullara karşı eksik bıraktığı şeyleri hatırlasa bir başkasının gıybetini etmekten utanır. Ya ben bu haldeyim, bir de kalkıp bir başkasına mı gıybetini edeceğim noktasına gelir. Onun için özellikle nefsini unutan insan bu hastalığa düşüyor. Beşincisi, kendini kefaret ödemeye zorla ve bu konuda da hassas ol. Koy, ceza koy. Kimin gıybetini edersem ertesi gün bir gün oruç tutacağım de. Kimin gıybetini edersem şu kadar sadaka vereceğim. Kimin gıybetini edersem şu kadar onun adına şöyle bir hayırda bulunacağım. Bunu söyle ve bunu uygulamaya çalış. Bunu yapan mesela böyle tabiinden, etbai tabiinden alimlerimiz var. Bir müddet sonra diyorlar ki ya zor gelmeye başladı. Düşünün mesela 10 kişinin gıybetini ettiğiniz zaman 10 gün arka arkaya bu manada tutacağınız oruçlar bir müddet sonra sizi zorlayacak. Bu size bir terbiye sistemidir aslında ve bu noktada size fren olacak. İnşallah bunları yapabilirsek bu günahların en böyle fecisi, en böyle sıkıntılı olan gıybetinde, gıybet hastalığından kurtulmuş oluruz. Allah bizi öyle bir hakla meşgul etsin ki gıybete hiç hayatımızda yer kalmasın ve gıybet etmemiş hiçbir Müslümanın da bu noktada şerefine, izzetine, namusuna dil uzatmamış, dilimizi de onlarla kirletmemiş bir vaziyette huzuruna bizleri almış olsun.

0: Hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebepleri nelerdir?
1: Bereketin bir kavram olarak anlamı üzerinde durup öylece soruya geçmemiz gerekiyor. Bereket, buruk mastarından gelen bir kelime. Aslında o mastarın asıl anlamı devenin bir yerde çöküp durması ve orada beklemesidir. Buradan ve bu kelimeden, bu mastardan yola çıkarak berekete aslında şöyle bir mana veriliyor. Eğer maddi bir şey ise bolluğa, çokluğa işaret eden bir anlamı, manevi bir şey ise saadete işaret eden bir anlamı var. Ancak bereketin asıl önemli olan bir tarafı artarak devam etmesi, eksilme adına hiçbir şey olmaması ve o artmanın uzun bir süreç devamiyetini sürdürmesidir. Dolayısıyla biz bereket dediğimizde sözlüklerimizde bu anlamları görüyoruz. Türkçede de çok fazlaca kullandığımız bir kelime olduğu için uzun uzun anlamları üzerinde durmaya gerek yok. Ancak biz bereket ve bereketsizlik dediğimizde şu bilgileri ya da şu mesajları zihnimizde canlandırmamız gerekiyor. Bereket azın çoğalmasıdır. Bereketsizlik çoğun azalmasıdır. Aslında ortada bir şey var ama Allah oradan bereketini çekip almışsa o çok az gibi işlev görüyor. Eğer az bir şey var ama Allah oraya bir bereket vermişse, orada bir bereket söz konusuysa, biz orada da az bir şeyin çok gibi aslında istifade verdiğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle aslında bereket matematiği çıldırtan bir kavram. Yani bereket girdi mi bir yere, bir yerde bereket varsa orada çok farklı şeylerin ortaya çıkacağını hepimiz şöyle ya da böyle biliriz. Biz yine bereket deyince bereket imkanların saadete vesile olması, bereketsizlik ise imkanların felakete vesile olmasıdır. Bakın, bereketsizlikte imkan var, aslında bir şeyler var, nimetler de var ama orada bereket olmadığı için felaket oluşuyor orada olan şeylerden. Bereket Allah'ın bir ikramı, bereketsizlik ise Allah'ın bir ikazıdır. Allah bazen bereketsizlikle bir şeyleri bizlere hatırlatmak ister. Bazı şeyleri iyice anlamamız adına bu manada işte imtihan o şekliyle eğer ortaya çıkacaksa farklı şeyler ortaya çıkar. Bereket cenneti kazanmanın önemli bir yolu, bereketsizlik cehennemi kazanmanın önemli bir sebebidir. Bu da çok önemli bir biçimde Kur'an'da, hadislerde karşılığı bulan bir mesajdır. Bereket dünyada cennetin kokusunu almak, bereketsizlik cehennemi yaşamaktır. İnanın bugün mesela bereketsizlik eğer hayatlarımızda varsa, ki birazdan o soruya girmiş olacağız, biz cehennemin kokusunu yaşıyoruz. Cehennemin o kötü işte azap adına, elim azap adına bazı şeylerini yaşıyoruz. Varlığın içerisinde yokluk yaşamak, varlığın içerisinde o yokluğun ya da o varlığın bir şekliyle sıkıntılarını, problemlerini göğüslemek. Şimdi soruya dönersek, hayatlarımızda bereketsizliğin sebepleri nedir diye soruluyor. Önce şunu zihnimizde netleştirelim. Gerçekten böyle bir bereketsizlikle karşı karşıya mıyız? Hepimiz hiç çekinmeden evet diyeceğiz. Yani gerçekten şu anda her birimiz bu bereketsizliği en derin bir biçimde yaşıyoruz. Etrafımızda bir sürü nimetler var. Bir sürü geçmişlerin, bizden önceki nesillerin gerçekten hayal bile edemeyecekleri kadar etraflarımızda nimetleri var. Ama buna rağmen ne kadar büyük nimetler içerisinde olsak da bu manada bir bereketsizlikle karşı karşıya kaldığımızda hepimizin itiraf edeceği bir gerçek. Mesela neler diye sorsak bir sürü şey sayabiliriz ama 5 tane ana başlık altında biz özetleyebiliriz. Zaman bereketsizliği, hangi birimiz bunun şikayetini etmiyor mesela? Sevgi bereketsizliği, bakın anne ve babalar bile evlatlarını, evlatlar bile anne babalarını, eşler birbirlerini, arkadaşlar birbirlerini, dostlar birbirlerini ya sevemiyor. Eskisi kadar sevgi meselesi yok. Sevginin çok sözü var, itiraf cümleleri o biçim, ama bereketi olmadığı için o sevgi cümleleri bile saadete vesile olmuyor. Geçim bereketsizliği mesela, özellikle iyi bir maaş alıyor mesela bir kardeşimiz, birinin kazancı vardır mesela bir ticarette, ama yine de geçim noktasında bir bereketsizlik var. Eskiden daha az parayla daha rahat geçim imkanları olurken, bugün miktarlar çoğalmasına rağmen bir şeyler eğer problem olarak ortaya çıkmışsa, bu işte geçim bereketsizliğine işaret eder. Bilgi bereketsizliği, mesela ilim, bilgi, erişim ne kadar kolay, işte elimizdeki cep telefonlarla, tabletlerle, bilgisayarlarla bir tuşla istediğimiz bilgiye ulaşabiliyoruz. Peki ne öğretebiliyoruz? Bereketsizlik adına neler olduğu ortada. Hizmet bereketsizliği, mesela bu konuda da

gerçekten çok şey söylemesi gerekir. Eskiden bizden önceki nesiller, hatta bizim gençlik dönemlerimizde çok az imkanlarla davet, tebliğ, hizmet adına çok güzel işler yapılırken bugün koca koca binalarımız var, altlarında arabalarımız var, ellerimizde telefonlarımız var, ceplerimizde paralarımız var. Bir sürü vakıf ve derneklerimizin, cemaatlerimizin imkanları o kadar üst düzeyde, ama işin hizmet boyutuna gelince, işin gerçekten insanlığın hayrına, bu memleketin hayrına yapılacak işler noktasına gelince burada ciddi ciddi bereketsizliğin olduğu ortaya çıkıyor. Peki neden? Neden? Zaten soru da o. Hayatımızdaki bereketsizliğin sebepleri neler? Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu sorunun cevabını aziz kitabımız olan Kur'an'dan bulabiliyoruz, biliyor musunuz? Neredeyse 30'a yakın ayette bereketsizliğin ya da bereketin, bazen bereketin kaynağı, bazen bereketsizliğin sebepleri nazarlara veriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerinde onlarca farklı şey okuyoruz. İşte şunlar olursa bereket olur, şunlar olmazsa bereketsizlik olur diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda ciddi ciddi bize bazı uyarılarda bulunuyor, bazı aslında hedefler de koyuyor. Tabii ki burada hepsini özetleyemeyeceğiz, hepsini aktaramayacağız. Ama hayatlarımızdaki bereketsizliğin sebeplerine dair ben 10 maddeyi sizlere vermiş olacağım. Ama siz biraz irdelediğinde 20, 30, belki 40'a bile çıkarabileceksiniz bu maddeleri. Bereketsizliğin sebeplerinin başında ne geliyor biliyor musunuz? İman zafiyetleri. İman zafiyeti olduğu için şeriat ihmal ediliyor. Şeriat Allah'ın hayata koyduğu yasalardır. Onlar ihmal edildiği için de Allah'ın istediği gibi bir hayat ortaya çıkmadığı için Allah da o bereketi çekip alıyor. İbadetlerimizdeki ihmal, mesela namazlarımızda, oruçlarımızda, zekatlarımızda, başka ibadetlerde, mesela bunun içerisine çok önemli bir şey olan ve bereketle doğrudan alakadar olan sıla-i rahim meselesi, onu da eklemek durumdayız. Bunların hepsinin ihmali bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Üçüncüsü, merhameti kaybetme. Varlığın tamamına bir mümin ve merhamet nazarıyla bakması gerekirken etrafındaki her şeyden tutun, hem cinsleri olan diğer insanlara karşı, akrabalarına karşı, arkadaşlarına karşı, dostlarına karşı, yani bütün bir insanlığa karşı merhametin kaybedilmesi. Merhametin kaybedilmesi bereketin de hayatlarımızdan çekilip gitmesine neden oluyor. Dördüncüsü, kul hakkına riayet etmeme. Bakın, bereketsizliğin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Kul hakkı meselesi titretmeli bizi, titretmeli. Çünkü bu olmadığı zaman hayatlarda bu manada çok ciddi sıkıntılar oluşuyor. Oluşan sıkıntıların en başında da bereketin çekip gitmesi geliyor. Adaleti ikame etmeme, adaleti ikame etme farz bize. Hatta efraz, farzdan üstü bir farz. Mazlumun ahını almaktan korkmalı bir mümin ve bunun gereğini yerine getirmeli. Etrafındaki mazlumların sesini duymalı. Bana ne dememeli? Adalet neyi gerektiriyorsa onu yapmalı. Çünkü bunlar olursa eğer bereket oluyor. Eğer bugün hayatlarda çekip gittiyse bereket, o cuma günü hutbelerde duyduğumuz ama duymamıza rağmen uyuduğumuz "Allah size adaleti emrediyor" ilahi fermanına uygun bir hayat ortaya koymadığımızdan aslında oluşuyor. Altıncısı, dünyevileşme hastalığına kapılma. Bakın, daha çok kazanma hırsı, daha fazla biriktirme hırsı, işte bir şekliyle dünyaya ait bazı şeyleri farklı bir biçimde hırs haline getirmek bereketi hayatlardan çekip götürüyor. Yedincisi, çoğumuzun ihmal ettiği bir şey ama bereketin nasıl oluşacağına dair bu noktada Allah Resulü'nün çok önemli uyarıları var. Sabahın erken vakitlerini değerlendirmeme. Sabahın erken vakitleri değerlendirilmeyince bereketsizlik hayatlara hakim oluyor. Özellikle rızıkların, maddi ve manevi rızıkların dağıtıldığı o vakitlerde yorganları başlarımıza geçirip uykuyu hayatımızın işte bir parçası ve büyük bir parçası haline getirmek bizde ne gibi büyük kayıplara sebebiyet veriyor. Sekizincisi, nezafeti ve nezaketi ihmal etmek. Nezafet, beden, hane ve çevre temizliği,

Nezaket, duygu, düşünce ve ruh temizliğidir. Bu iki temizlik ihmal edilince bereketsizlik hayatları kuşatmış oluyor. Dokuzuncusu, kanaat duygusunu zayıflatma. Allah'ın takdir ettiğine rıza göstermeme. Hep ötesini isteme, arzulama ve bunun getirdiği hastalıklar işte haset, riya, kibir ve bunun getirdiği adaletsizlik, davranma, insafsızlık birçok şey. Onuncusu ki bu biraz önceki söylediğimde şükürsüzlük ve nankörlüğü de unutmamak gerekir. Onuncusu da şu, büyüklere hürmetsizlik. Bereketsizlik sebebidir. İslam büyükleri kimler? Peygamberler. Onların arkadaşları, sahabeler, sahabi efendilerimiz, alimlerimiz, salihler, sadıklar, sıddıklar, şehitler. Bir de yaşayan büyüklerimiz var mesela. Diyelim ki yaşayan alimlerimize karşı hürmetsizlik de aslında bereketsizliğe sebebiyet veriyor. Aile büyüklerine mesela babalarımıza, annelerimize, yaşlılarımıza, dedelerimize, ninelerimize karşı hürmetsizlik mesela. Toplumun içerisinde olan yaşça büyük olanlara karşı hürmetsizlik de netice itibariyle bereketsizliğin sebepleri oluyor. Eğer bu sebepler iyice tespit edilir ve giderme adına gerçekten ben bunları yapmamalıyım ve bu şekilde davranmalıyım diyerek insan kendisine hedef koyarsa Allah'ın izniyle ne kadar bereketi uzaklaştıracak amellerden uzaklaşırsa o kadar bereketi hayatına taşıyacak amelleri işlediği zaman da o berekete muhatap olacaktır. Gayretimiz, çabamız, kaybettiğimiz o bereketi, o önemli kavramı yeniden kazanmak olsun. Gayretimiz, çabamız, bereketsizliğe mahkum olan şu anda yaşadığımız şu zemine yeniden bereketin gelmesi için, bereketin ulaşabilmesi için bir şekliyle elimizden ne geliyorsa onu ortaya koymak olsun. Allah bizleri bereketinden mahrum etmesin.

0: Her şey kaderde yazılıysa bizim çabamızın bir anlamı kalır mı?
1: Kader meselesi gerçekten hem anlaşılması hem kavranılması hem de anlatılması zor bir mesele. Çünkü neticede biz Allah'ın yazgısı bir tarafta dururken diğer tarafta bize verilen işte cüz'i irade ile bir imtihanı, bir dünya hayatını yaşıyoruz. Burada örtüştüremediğimiz bir şeyler var ki bu konuda da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaten bu kader meselesinin kayıtlı bir zihinle, kayıtlı bir bilgiyle, yani sınırlı bir bilgiyle anlaşılmayacağını bildiği için çok da fazla bu konuda tartışma yapılmasını uygun görmüyor. Mesela Tirmizi'nin kader babından bir hadis okuyoruz. Ebu Hureyre bize naklediyor. Diyor ki biz mescidin bir köşesinde oturmuş arkadaşlarımızla beraber kadere ait bir meseleyi tartışıyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim neler tartıştığımızı bir miktar duydu ve bir anda öfkesinden böyle farklı bir hale girdiğine şahit olduk. Hatta nar taneleri gibi terinin döküldüğünü gördük diyor Ebu Hureyre. Sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki siz bununla mı emredildiniz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiştir. Çünkü zor bir mesele kader meselesi. Niçin sınırlı bir bilgimiz var bizim? Bu sınırlı bilgi çerçevesinde her şeyi anlayabilmek, her şeyi kavrayabilmek mümkün değil. Zaten onun için mümin zihin gaybe iman diye bir meseleyi konuşur işin bidayetinde ve bu gaybe ait meseleleri de o çerçeveden ele almaya çalışır. Ama yine de verilen bilgiler üzerinden biz bazı şeyleri anlamış oluyoruz. Şimdi kader meselesini biraz olsun anlayabilmemiz için çok güzel bir örnek var önümüzde. O ne? Hazreti Ebubekir hilafeti sırasında çok sevdiği o zaman Şam bölgesinin de komutanı olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı ziyaret etmek için yola çıkar biliyorsunuz. Tebuk denilen işte Allah Resulü'nde o gazve yaşadığı, gazvesini yaşadığı o mekana geldiğinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Hazreti Ömer'le görüşmek için gelir. İki dost birbirleriyle buluşurlar. O anda ayrılma söz konusu olduğunda

Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın bölgesinde bir veba salgınının ortaya çıktığını duyar. Ve Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın gitmesini istemez. Aslında Ebu Ubeyde İbni Cerrah Hazreti Ömer de beraber gidecektir. İki dost arasında bu mesele üzerine bir konuşma olur. O anda Ebu Ubeyde İbni Cerrah şöyle bir şey söyler Hazreti Ömer'e. Ey Ömer der, ey Emir el Müminin, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Yani Allah ne yazmışsa o. Allah'ın yazgısından mı kaçıyorsun? Soru da biraz bununla alakalı biliyorsunuz. Hazreti Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu konudaki yönlendirmesini, bilgilerini çok iyi anlamış birisidir. Ebu Ubeyde de öyle ama ister istemez sahabeler arasında bu noktada bazı farkların olması mümkündür yani. O anda Hazreti Ömer diyor ki ey Ebu Ubeyde, bunu bir başkası söyleseydi tamam da senin söylememen gerekirdi. Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın bir başka kaderine kaçıyorum. Ve sonra bir örnek getiriyor Hazreti Ömer. Bakın ne kadar güzel. Diyor ki ey Ebu Ubeyde, şimdi söyle. Senin bir miktar deven olsa ve karşında da iki farklı toprak olsa, bu topraklardan birinde yeşilli bol olsa, sulak olsa, diğeri ise kupkuru, çorak olsa ve orada hiçbir ot olmasa. Şimdi sen deveni o otlak yerde otardığın zaman, develerini o otlak yere gönderdiğin zaman Allah'ın kaderine göre davranmış olur musun? Peki öyle yapmasan develerini o otları olmayan yani çorak yere göndersen yine Allah'ın kaderine uygun bir biçimde davranmış olur musun? Ebu Ubeyde İbni Cerrah boynunu bükerek tamam diyor. Bilmem mesele anlaşıldı mı? Mesele şu benim güzel kardeşlerim, biz niye anlayamıyoruz biliyor musunuz? Biz beşeriz, insanız ve bizim için zamanın üç farklı alanı var. Yani mazi var, geçmiş, hal var, şu an yaşadığımız, istikbal var, gelecek. Cenab-ı Hakk'ın katında yani zamanı da yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah katında bu üç zaman aynıdır. Mazi, hal ve istikbal. Gelecekte olanları da Allah, geçmişte olanları bildiği gibi bilir, hali de bilir. Ama Allah'ın bilmesi ve Allah'ın o bildiğini yazması ki yazgı bu zaten, kader bu, bizi mecbur bırakmıyor. Allah yazdığı için biz oynamıyoruz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah yazdığı için biz yazılana mecbur kalmıyoruz. Aslında bizim yaptıklarımız o yazılanlara muvafık. Bilmem anlaşılır mı? Bir örnek vermek istiyorum. Bir öğretmen düşünün. Talebelerini çok iyi tanıyor. Yarın sınav var. Öğrencilerine diyor çalışın, şudur budur işte uyarılarda bulunuyor. Akşam not defterine bir öğrencisi için sıfır yazıyor. Ertesi gün geliyor, öğrenci sınava giriyor, bakıyor ki sınav sonucu iyi değil. Gerçekten sıfırı hak etmiş birisi. Öğrenci sınavı uzattığı zaman kağıdını, öğretmen diyor ki ben biliyordum zaten senin sıfır alacağını, sıfır olarak yazdım. Şimdi dün gece o öğretmen sıfır yazdığı için mi öğrenci sıfır aldı? Hayır. Öğretmen biliyordu onun zaten gece işte oyuna dalacağını, tembellik edeceğini, ders çalışmayacağını, onun için yazdığı için yani onun yazdığı onun yaptığına denk gelmiş oldu. İşte kader bu. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yazgısı bizi bir şeylere mecbur bırakmıyor. Onun için meseleyi iyice anlayabilmemiz için şu önemli cümleleri ne olur zihnimize yerleştirelim. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Eğer Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etseydi o zaman imtihanın ne sırrı kalırdı? O zaman biz normal yazılmış bir senaryo oynamıştık. O zaman bizim hiçbir mesuliyetimiz olmazdı. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah yazdığı için biz yapmıyoruz. Allah bizim ne yapacağımızı bildiği için yazdı. Bizim yaptıklarımız Allah'ın yazdığına, Allah'ın yazgısına uyum arz etmekte. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtaramaz. Yani biz ne de olsa Allah yazmış diyemeyiz. Tarihte bunu diyenler oldu biliyorsunuz işte. Hazreti Hüseyin'i katledenler Allah yazdı onun için böyle oldu dediler. Eğer Hüseyin buraya gelmeseydi katledilmeyecekti dediler. Başkaları da başka şeyler söylediler. Yani faturayı kadere, faturayı Allah'a haşa havale ettiler. Bugün de diyorlar ya kader mahkumuyuz. Kader mahkumu diye bir şey yok. Suçu kadere atmak aslında bir yönüyle insanın kendi iradesinden meseleyi başka bir noktaya taşımasıdır. Allah'ın yazgısı kulu kader.

0: haberciliğe mahkum etmez. Çünkü Allah'ın yazgısı bir bilinenin yazılmasıdır. Yoksa orada nasıl olsa yazıldı, o zaman işte kaderde bu var, bu gelecek, böyle olacak, şöyle olacak diye kendi mesuliyetini ortadan kaldırma noktasında bir yere vardıramaz. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı asla anlamsız kılmaz. Eğer bu beş tane, bakın cümle verdim, öneminden dolayı bir daha hızlı bir biçimde tekrar etmek istiyorum. Allah'ın yazgısı kulun iradesini iptal etmez. Allah'ın yazgısı kulu bir şeyleri yapmaya mecbur kılmaz. Allah'ın yazgısı kulu hesap vermekten kurtarmaz. Allah'ın yazgısı kulu kaderciliğe mahkum etmez. Allah'ın yazgısı bizim gayret ve çabalarımızı anlamsız kılmaz. Çünkü Allah biliyor, biz bilmiyoruz. Biz bilmediğimiz için ne yapacaksak yasalara, yani kadere uygun bir biçimde yapacağız. Gayret ve çaba ortaya koyacağız ve bize verilen cüzi irade ile akıbetimizi kazanmış, hayra ya da şerre Allah korusun vardırmış olacağız. Allah bu meseleyi doğru anlayanlardan eylesin. Kadere Allah'ın koyduğu yasa çerçevesinde anlayış gösterip o iman meselesini doğru anlayıp gereğini yerine getirme adına da hepimizin yardımcısı olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sensin. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan.

0: interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği, onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allah kitabı Kur'an'da 100'den fazla ayette iman etmekle beraber salih amel yapmak diye bir kavram daha kullanıyor. Cennetten söz eden ayetler incelendiğinde Allah'ın kimlerden razı olduğuna dair ayetler incelendiğinde 100'den fazla ayette Allah-u Teala'nın salih amel yapan insanlar diye bir kayıt koyduğunu görüyoruz. İman eden ve salih amel yapan, iman eden salih işlere sahip olan diye özellikle Kur'an-ı Kerim adeta imanın bir ön şartı ya da imanın bir koruyucu kılavuzu olarak salih amel yapanlar diye bir kayıt koyuyor. Binaenaleyh bu bize Müslümanlığımızın salih amellerle donatılmış olması gerektiğini hatırlatıyor. Mümin olmak, Allah'a iman etmek, evet, iman esası olarak bildiğimiz 6 esasa iman etmekle gerçekleşiyor. Böylece insan mümin oluyor. Ama ortada bir hakikat daha var. İman ettim demek hem ispat bakımından hem de o imana süreklilik kazandırmak bakımından salih amelle mümkündür. Salih amel yapmamak, salih amelin sahibi olmamak, korunması riskli bir iman sahibi olmak demektir. Biz salih amel kelimesini İyi iş olarak tercüme edebiliriz. Türkçesi böyle zaten. İyi iş. Ama Allah neye iyi iş diyor, neye de kötü iş diyor, bunu peygamberinden ve kitabı Kur'an'dan öğrenmek zorundayız. Kardeşler, bizim için iyi şeyler ve kötü şeyler sadece insan olarak bize ölçüldüğünde menfaatimize gelen ve gelmeyen diye bir tasnif yaparız. Benim için iyi şey cebime yararı olan, sağlığıma yararı olan, keyfime gelen şeylerdir. Kötü şeyler de bir yolla bana zararı olan şeylerdir. Ama Allah için iyi şey sadece insanın kendisini ölçerek iyi dediği şeyler değildir.

kadar insanın yapmış olduğu bütün işleri salih amel listesinde görebilmektedir. Hepimizin istisnasız bir kural olarak bilmesi gereken bir hakikati perçinleyelim. Allah'ın cenneti bir kedi ile bir köpeğin arasındadır. Cehennem de bir kedi ile bir köpeğin arasında durur. Bu kadar basit. Biz salih amel deyince hac etmeyi, Kur'an okumayı, infak etmeyi düşünüyoruz. Öbür taraftan sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam fisku fucur içerisinde, günahlar içerisinde yüzen birisinin susamış bir köpeğe su vermesi, köpeğe merhamet etmesinden dolayı Allah'ın onu mağfiret buyurup cennetine koyduğunu söylüyor. Dikkat edin, cehennem ve cennet köpekle kedinin arasına sıkışmış durumdadır. Çünkü Allah günahlarından dolayı cehenneme girmeyi hak etmiş bir insanı sırf köpeğe merhamet gösterdiği için, kaldı ki köpek Allah'ın şeriatında en pis, en murdar hayvandır. Salyasının damladığı kuyunun suyunu kullanmak mümkün değildir. Böyle necis, domuzdan sonra en necis olan hayvana merhamet gösteren birinin günahlarını bağışlamıştır. Kim bilir o bağışladığı günahlar arasında zina mı vardı, kumar mı vardı, içki mi vardı, o listeyi bilmiyoruz. Ama cehennemlik bir adam bir tas suyu köpeğe verdiği için cehennemden kurtulmuştur. Aynı şekilde Peygamber aleyhisselam Efendimiz evinde beslediği kediyi aç bırakıp açlıktan ölmesine neden olduğu için de bir kadının cehenneme girdiğini söylemiştir. İyi işlerin, Allah'ın razı olup ödüllendirdiği şeylerin listesini yazmak istiyoruz. Cennete, cehenneme girmeye veya kurtulmaya yardım edecek işlerin listesini belirlemek istiyoruz. Bakıyoruz ki Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Kabe'nin etrafında tavaf etmek, infak etmek, Allah için cihad edecek ordular kurup donatmaktan söz ettiği bir Medine'de bir kediyi aç bırakmaktan da söz ediyor. Bir köpeğe su vermekten de söz ediyor. Bakıyoruz ki bir kadın aç bıraktığı kediden dolayı cehenneme giriyor. Başka birisi de bir köpeğe su verdiği için cennete giriyor. Asla bu kadar ucuz mu cennet? Bu kadar kolay mı cehennemden kurtulmak diyemiyoruz. Evet, bu kadar ucuz, bu kadar kolay ve o kadar zor, o kadar değerli. İnsan Allah için ve Allah'ın şeriatına uyumlu yaptığı herhangi bir işi, velev ki bir tas suyu bir köpeğe vermek olsun, cennetinin sebebi yapabilir, cehenneminin de sebebi yapabilir. Bizim için önemli olan iş listesindeki kabarıklık değildir. Bizim işi büyük veya küçük görmemiz değildir. Bizim niyetimizin Allah için olmasıdır. Önemli olan budur. Allah için olduktan sonra bir avuç buğday, bir Uhud dağı ağırlığı kadar altından da kıymetli oluyor. Allah için akan bir kamladan, bir damla kan, cennete giden bir ırmak olabilir. Allah için olmadıktan sonra, can da çıksa, servet de gitse, hayat da bitse, kainat da yıkılsa, Allah için olmadıktan sonra, Allah'ın nazarında bir değeri yok. İki şey, İş listemize değer koyuyor, değer getiriyor. Allah için olmak,
ve Allah'ın şeriatına

0: ters düşmemek. Allah'ın şeriatına ters düştükten sonra namazın da değeri yok. Kur'an okumanın da değeri yok. Namaz Allah'ın şeriatına göre, fıkhın getirdiği kaidelere göre olmadığı zaman cehenneme sürükler. Namaz da Allah'ın şeriatına uyumlu olduğu zaman değerli, herhangi bir salih amel de Allah'ın şeriatına uygun olduğu zaman değerli. İyi işler, Allah'ın razı olduğu işler sadece camide görülen işler değildir. Sadece Beytullah'ın etrafında tavaf etmekten ibaret değildir. Herhangi bir ziyaret de, herhangi bir ziyaret de, hatta bir sofrada yemek yemek için, oturup beraber çay içmek için yapılmış bir ziyaret de, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek gibi değerli olup Allah'ın cennetine girmeye sebep olabilir. Sadece Allah'ın rızası kastıyla, maddi bir beklenti olmadan ve Allah'ın dinine ters düşmeyen bir arkadaş ziyareti niyet bozukluğu taşıyan Ravza-i Mutahhara ziyaretinden daha çok işe yarayabilir Allah katında. Bozuk bir niyetle ve hurafelerle, bid'atlerle yapılmış bir Medine ziyareti insana hiçbir şey kazandırmamışken, üç arkadaşın bir yerde çay içip birbirlerinin gönlünü almak için yaptıkları bir ziyaret cennet sebebi olabilir. Kime göre, neye göre, neye güvenerek bunları söylüyoruz? Allah'ın kitabı Kur'an'a güvenerek söylüyoruz. Onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerine güvenerek söylüyoruz. Allah'ın Kur'an'ına güveniyorum. Biraz sonra göreceğiz ki o Kur'an iyi işler listesini sayarken namazın, zekatın, haccın, cihadın yanında bizim basit gördüğümüz, arkadaşlarla çay içmek olarak gördüğümüz şeyleri de koca koca namazın ve cihadın bulunduğu ayetlerin içine sıkıştırmış bulunuyor. Çünkü Allah'ın indirdiği Kur'an, İslam'ın kaynağı olan bu kitap, hayatı yaşamak içindir. Camilerde Allah'a ibadet etmek, hac edip Medine-i Münevvere'de ziyarette bulunmak, bu Kur'an'ın yaptırmak istediği şeylerden sadece bir tanesidir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bu bir taneye kilitlenip İslamiyet'i, Kur'an'ı namazdan ibaret zannedenler asla kuşatıcı bir bilgiyle Allah'ın kitabını bilmiş değildirler. İslam hayat dinidir. İslam camide olduğu kadar yatak odasında da sevap kazandıran bir dindir. Allah'ın beytini, peygamberinin kabrini ziyaret etmek için yola çıkanla arkadaşına çay içmek için, selam vermek için, şöyle bir ziyaret etmek için gideni bile Allah için iş yapan olarak kabul eden bir dinimiz vardır. Onun için iyi işler listesi sadece meydanda şehit olacağın cihattan, ihram giyip Kabe'yi tavaf edeceğin haccından, Kurban Bayramı gününde boğazlayıp keseceğin bir koçtan ibaret değildir. Üç mümin, beş mümin bir araya gelip et pişirip yemek için kestikleri koçu da Allah rızası için kabul etmektedir. Bunu peygamberi müjde etmiştir. Bunu kitabı Kur'an böyle müjde etmiştir. Allah kıyamet gününde hac edenler buraya gelsin. Şehitler yanıma gelsin. Kur'an hafızları buraya gelsin. Mücahitler buraya gelsin diye anons ettirdiği gibi birbirini seven müminler de buraya gelsin, gölgemde onları bekliyorum diyecektir. Çünkü iyi işler arasında Allah rızası için, sırf mümin olduğu için birbirini seven insanların yaptığı eylem de vardır. Her halükarda kardeşler, sağlam bir niyet ve Allah'ın dininin temel sistemine ters düşmeyen bütün işler Allah rızası içindir. Allah'ın ödül vereceği işlerdir. Bu velev ki bir Müslümanın nikahlı hanımıyla lezzet duyacağı yatak ilişkilerinden ibaret olsun. Onu bile sadaka kabul eden, Allah'ın hoşnutluğuna götüren iş olarak gören dinimiz için Rabbimize hamd ediyoruz. Kardeşler, biz namazı, orucu, anaya babaya itaati, cihadı, Allah rızası için sevmeyi, sevilmeyi ve nafile ibadetler yapmayı, infak etmeyi, çoluk çocuğumuza harcama yapmayı, çocuklarımıza oyuncak almayı, çocuklarımızın razı olacağı, memnun olup tebessüm edeceği işler yapmayı, her birini Allah için yapılacak iyi işlerde görürüz. Yalnız burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Allah için yapmak demek, bir Müslümanın abdest alıp kıbleye dönüp niyet ettim ya Rabbi senin rızan için çocuğuma oyuncak almaya demesi gereken işler değildir. Bunu öğle namazının farzını kılarken bile söylemek şart değildir de, çocuğa oyuncak alarken nasıl şart olsun? Müslüman kıbleye döndü mü, öğle namazını kılmak için mescide geldiğini bildi mi, niyet budur zaten. Niyet ettim Allah rızası için, Kabe'ye döndüm, Kabe'm güneyde, ben kuzeyde, böyle niyetler şart değil. Böyle bir şey yok. Bunun için Allah adına olacak, Allah'ın rızası olan iş Allah'a niyet edilerek yapılmış olacak demek, niyet ettim ya Rabbi demek değildir. Bir Müslümanın bunca nimetler veren Rabbim için ben de şunu yapayım demesi de niyet demektir. Bir Müslümanın cehennemden korkup cenneti umut ederek bir iş yapması da niyet demektir. Bir Müslümanın madem Allah böyle istiyor, madem peygamber böyle istiyor diye düşünüp bir iş yapması da Müslüman açısından niyettir. Niyet güden enerjinin adıdır. Ne için bu işi yapıyorsun? Bu çocuk Allah'ın elindeki emaneti oldu.

için sen buna oyuncak alıyorsan çok ciddi bir şekilde Allah için iş yapıyorsun demektir. Ama filancalar aldı, ben de çocuğa benzer bir bisiklet almasam bu adam kazandıklarından çocuğuna bile harcamıyor derler dediğin an Allah devreden çıktı demektir. O zaman aldığın bisiklet havalı bir lastiğin içinde gidip gelen oyuncaktan ibaret kalır. Sen ondan ecir kazanamazsın. Ama bisiklet alırken de niyet ettim ya Rabbi senin rızan için çocuğuma bisiklet almaya kabul buyur velhamdülillahi rabbil alemin deyip dua etmen de gerekmiyor. Baba bana bisiklet alır mısın? Alırım tabii yavrum. Dediğin an sen niyet ettin demektir. Yeter ki o arada çocuğun dırdırından kurtulmak, komşuların göz ablukasından, onların riyaya teşvik eden denetlemelerinden etkilenmemiş olarak o bisikleti almış ol. Allah için infak ederken, mesela evine kaliteli bir yiyecek alırken, peynirin iyisini alırken, meyvanın kalitelisini alırken, niyet ettim ya Rabbi bu iyi peyniri rıza-i şerifin için almaya demen gerekmez. Hac mı ediyorsun, umre mi yapıyorsun da ihram giyerken niyet ettin, telbiye mi getireceksin? Hayır, ne yapman gerekiyor? Hiçbir şey yapman gerekmiyor. Sen babasın zaten, abisin, annesin, amcasın. Bu çocuk senin elini öptüğü zaman ona verdiğin harçlıktaki maksadın akrabalığı, yeğenliği, çocukluğu, torunluğu, dedeliği, yani o sılayı korumaya, dede olmanın hakkını vermeye, amca olmanın hakkını vermeye, dayı, hala, teyze olmanın hakkını vermeye, baba olmanın içini doldurmaya niyet ediyorsun ya, Allah'ın en muhteşem emirlerinden biri sıla-i rahimi korumak değil midir? Allah'ın arşına bağlanmış bir bağ değil midir sıla-i rahim? Yeğen olarak senin elini öpen, senin gözüne bakan bir yeğene yeğenliğini hissettirmen, amca olarak, dayı olarak, hala olarak, teyze olarak, dede olarak varlığını hissettirmen senin riya olmadığı sürece öbür amcaya, öbür dayıya, öbür halaya farklı olduğunu hissettirmek için düğünde takı yapmak değildir bu. Amca olarak, senin dayı olarak, hala olarak verdiğin bu bilezik yeğeninin senden amcalığı, dayılığı, halalığı görmesini kavraması içindir. Bu niyettir zaten. Sıla-i rahimdir bu. Amcalığı hissettirmektir. Halalığı hissettirmektir. Allah'ın rızası tam ortasındadır bunun. Dinimiz sadece seccade silip namaz kılmaya yönelik bir din değil. Namazı, orucu, haccı, cihadı ve bizim mukaddes bildiğimiz, mübarek bildiğimiz bütün amelleri birer parça gören dindir. İslam bütün bunların ortak adıdır. Sadece namaz kılmak, sadece tesbih çekmek, sadece hafız olmak İslam değildir. Nasıl bir insan sadece gözüyle insan olmuyor? Bir insanın gözünü çıkarıp alınca insan almış olmuyorsun. İnsandan bir organ çıkarmış oluyorsun. İslam da böyle. Sadece onun tesbihine, zikrine takılıp kalırsan en büyük yatırım kaynaklarını kaybetmiş olursun. Sadece camiyi İslam simgesi olarak görür, evinde camilik pozisyonlar üretemezsen, din olarak sadece cuma hutbesini dinler ama Riyaz-ı Salihin okumayan, İhya-i Ulumiddin okumayan bir Müslüman olarak ahirete gidersen, büyük sermayeler kaybetmiş, yatırım imkanlarını, fırsatlarını heba etmiş birisi olarak ahirete gitmiş olursun. Bunları nereden biliyoruz kardeşler? Allah'ın elçisi, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den biliyoruz. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir gün dedim ki, ya Resulallah bana cehennemden kurtulacağım şifreyi öğretir misin? Buyurmuş ki, iman ya, iman. Demiş ki Ebu Zer, ama ya Resulallah, iman dediğin şeyin ameli yok mu? E var tabi buyurmuş. E bu gene yük oldu bana demiş. O zaman
Allah'ın sana verdiği malı iyilik için kullan buyurmuş. Fakirsem ne yapacağım demiş. Fakirsen, mal infak edemiyorsan, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsın. Bunu yapma dersin. Sen namaza gel dersin. Beceremiyorsam, konuşma yeteneğim yoksa ne yapacağım o zaman? O zaman yolda kalmış zavallı birine yardım edersin demiş. Ben kendim zavallıysam ne yapacağım belki demiş. Ben kendim zavallıysam ne yapacaksın? O zaman çaresiz birine akıl verirsin demiş. Benim aklım yoksa ne yapacağım demiş. Benim de aklım yok. Çare üretiyor peygamber. Git birine akıl ver, cennete gir. Birine tebessüm et, cennete gir. O yok, o yok. Dönmüş buyurmuş ki Ebu Zer, senin derdin çaresiz kalmak mıdır demiş. Ben sana çare üretiyorum. Üretiyorsun ama ya Resulallah, bunların hepsini yapmam mümkün değil ki. İman dedin, amel dedin, infak dedin, emri bil maruf dedin, çaresizlere yardım et dedin, git adama tebessüm et dedin. Bunları ben hepsini yapamam. Buyurmuş ki aleyhisselam efendimiz, beni dinle Ebu Zer, bu saydığım şeylerden herhangi birini yapan, onu yapmaya devam ettiği sürece cennete vallahi girer demiş. İşte bu Yahudi'ye karşı silah kullanıp dinini müdafaa eden, onurlu mümine cennet vaat eden Allah'ın ona yiyecek götüren, silahına mermi parası götürene cenneti vaat eden Allah olduğunu gösteriyor. Mermi parası veremeyenin moral için selam vermesi, maşallah sen bu zamanda cihadı ayakta tutuyorsun, Allah mübarek etsin diyene de cennet vaat ettiğini gösteriyor. Bunu yapacak, bunun için telefon edecek kadar parası olmayan zavallı birinin de kalkıp sabah namazı kıldığı bir gecede Rabbine dua edip kardeşlerime yardım et ya Rabbi, onları yalnız bırakma demeye de cennet vaat ettiğini gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Hepimiz ilan edebiliriz ki mümin olmak sadece meleklere iman etmek değildir. Sadece mümin olmak için hac etmek, Kur'an okumak, hoca olmak şart yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iman listesini sayarken iman 70'ten fazla bölümden oluşur buyuruyor. Bunların en birincisi la ilahe illallah demektir. Ama Müslümanların yürüdüğü yoldaki bir çalıyı, bir cam parçasını, kalın bir taş parçasını kimsenin ayağına zarar vermesin diye yoldan kaldırıp bir kenara koymak da imanın bölümlerinden bir bölümdür buyuruyor. Şu liste, iyi işler listesine bak. Uhud'da şehit olacağın imanın içeriğinde Uhud'a giderken çocukların ayağına batmasın diye bir çiviyi alıp kenara koymak da la ilahe illallah'la başlayan listenin içinde var. İman budur. Bunlar sadece hadislerde mi böyle? Hayır. Kur'an okuyoruz ya, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Allah-u Teala iyilikle ilgili standarttan söz ediyor. Listeleri sayıyor. Ne buyuruyor? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ iyi kaliteli مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ İman, kaliteli mümin, Ebu Bekirlik standartları, Ömerlik standartları, Osman Ali kalitesinde imandan Allah söz ediyor. Çünkü bu ayetler Ali'nin kulağına döküldü, Osman'ın kulağına döküldü. Ebu Bekir, Ömer bu ayetleri sancak yapıp yeryüzüne çıktılar. Allah iman iyilikten söz ederken, iman iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman etmektir buyuruyor. Bunlar zaten biliyorduk biz. Bunları ayetten dinlemesek de biliyorduk biz. Ama aynı ayetin içinde, yine Bakara suresinde henüz ayet bitmeden Allah, dikkat edin, bakın meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, Allah'a
İman

İman etmenin, iyi olmaktan, iyi olmanın şartlarından ibaret olduğunu söylediği ayetine nasıl devam ediyor? Henüz ayet bitmedi. Aynı ayette وَاَتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَالسَّائِل۪ينَ وَفِي الرِّقَابِ. Bir de bu kaliteli işler nelermiş? Bir de çok çalışarak biriktirdiği sevdiği parasından akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilencilere, kölelere vermek de Allah'a iman etmek, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe iman etmek kalitesinde işlerdir Allah'ın kitabında. Zekattan söz etmiyor. Zekat değil. Çünkü sen zaten zekat vermiyorum desen Allah'a iman etmiş olmaz. Ahiret gününe iman etmiş olmazsın. Şu ayetin saydığı listeye dikkat edin. Allah, ahiret, melek, kitap, peygamber ve akrabaya iyilik. Akrabaya iyilik, yetime iyilik, miskine iyilik, cihada infak değil ha? Allah için ordular kurmak değil, develer yükü, erzak getirmek, silah getirmek değil. Hangi iyi şeyden bahsediyor? Yeğenine alacağın bir saatten bahsediyor. Bir yetime alacağın bir kutu bisküvitü Allah ahirete iman etmek diye saydığı listenin içine yerleştirmiş. Ayet yine bitmedi. Şimdi araya senin o ayda bir maaşından biriktirip getirip bir vakfa, bir derneğe, bir yetime, bir dul kadına verdiğin 5 kuruş 10 kuruşu Allah'a, meleklere, kitaba, peygamberlere, ahiret gününe imandan sonra saydı. Ayet yine noktalanmadı. Devam ediyor. Velakinnel birra ayeti devam ediyor. Ve akames salah ve namaz kılarlar. Namaz kılmak, namaz. Ve ates zeka ve zekat verirler. Kimler? İyi adamlar. Namaz önümüze çıktı. Zekat önümüze çıktı. Ondan önce ne vardı? Basit sadakalar, iyilikler yapmak vardı. Ondan önce ne vardı? Allah'a iman, ahirete iman, peygambere iman vardı. Ayet bitti mi? Kaliteli işleri sayan ayet bitmedi. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا. Verdiği sözünde de dururlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Çocuğundan büyüğüne kadar konuştuğu sözünü yemeyen, sözünde duran adam, Allah'a ve peygambere iman eden, ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat verenle beraber tutuluyor. Bu kadar mı? Hayır. İyi işler listesi bitmedi. Biz iyi iş deyince sadece cihad etmeyi, sadece hac etmeyi, sadece zekat vermeyi düşünüyoruz. Ama bunlara sevaplar veren Allah, kitabı Kur'an'ın ilk cüzünde, ilk surelerinde donanıyor. Neler anlatıyor? Bitmedi. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Bir de dara düştüklerinde, bunaldıklarında sabredenler. İyi adamların listesine bak. Çocuğu kendisini bunalttığında feryadu figan çıkarmayıp sabrediyor. O zekat veren gibi, namaz veren gibi, namaz kılan gibi, meleklere iman eden gibi, Allah'a iman eden gibi büyük iş yapıyor. Ne yapıyorsun ki zaten sabretmekten başka çaren mi vardı? Hayır, önemli değil. Sabretmeyip suhi edeple Rabbine karşı isyan da edebilirdi. Boş boş beklediğini de zannedebilirdi. Hayır, o sabrediyor, sabrının karşılığını da Allah'ın vereceğine iman ediyor ya. Ne saydı bu ayet bize? Neyi saymış biliyor musunuz? Ulaikellezine sadaku ve ulaike humul muttakun. Sadık Müslümanlar bunlardır Allah buyuruyor. Müttaki müminler de bunlardırlar. İyi işler listesini sayıyoruz. Bu listede namaz var. Bu listede zekat var. Bu listede hac var. Ahiret var. Peygamber var. Çok şey var. Ama
Asıl gaye

Bu listede Allah niyetiyle İslam olmanın gereği olarak yapılan her şey var. Allah için yapıyor olduktan sonra Allah'ın sevap vaat etmediği bir şey yoktur. Hem de bu sevap şöyle küçük bir avanta değildir. Küçük bir avanta değil. Hani sen 100 puanlık bir işe girdin, bunu beceremedin, 5 puan da sana yazalım. Değil. Öyle değil. Abdullah İbni Sabit isimli bir sahabi Tebuk gazvesine hazırlandığı günlerde Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e haber edilmiş ki çok ağır hasta oldu. Gel ya Resulallah demişler. O da kalkmış Abdullah İbni Sabit isimli sahabinin evine gitmiş. Bakmış ki hiç iyi durumu yok. Çok üzülmüş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demiş. Yani anlaşıldı ki yolcu son dakikalarında. Kızı demiş ki Abdullah İbni Sabit'in, ya Resulallah demiş, zavallı babam demiş, şehit olacağım diye bir sürü de hazırlık yaptı demiş. Bak şu pakette onun hazırlığı, hani teçhizatını hazırlamış, Resulullah'la cihada gideceğim, şehit olurum diye umuyordu, yatağında öldü zavallı demiş. Buyurmuş ki öyle değil, o niyet etmiş diye şehit olarak öldü buyurmuş. Yatağında. Neden? Çünkü Allah kullarının yapmak istediklerine yaptıklarından fazla değer veriyordu ondan. İbni Abbas radıyallahu anhuma diyor ki biz hacce derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber birisi devesinden düşüp öldü. Adam ihramlı. Arafat'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hac ediyor. Ama haccı bitmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bunu güzel yıkayın, elbisesiyle mezara koyun. Yani üstündeki ihram kıyafetiyle. Çünkü bu, yani özel kefen yapmayın buna. Çünkü bu Rabbinin huzuruna bu ihramıyla ve telbiye getirerek dikilecektir buyurmuş. Çünkü kul hac etmeyi beceremese bile niyeti ve emeli sayesinde ihramıyla Allah'ın huzuruna çıkabilir. Öbür taraftan hacı amca olmak için bir sürü servet yatırmış birisi de hac borcuyla Rabbinin huzuruna çıkacaktır. Çünkü Allah niyetlere ödül veriyor. Eğer niyetlere ödül vermeseydi, becerebildiklerimize sadece ödül verseydi, kim Allah'ın cennetine girebilirdi ki? Ne becerebiliriz ki? Kardeşler, bizim iyi işler listemiz doğru camiden başlar. Doğru taharetle başlar. Lakin camide kalmaz, taharette kalmaz. İş yerlerimiz, sokaklarımız, ticaretimiz, evlerimiz, oturma odalarımız, pikniklerimiz, gezilerimiz, yatak odalarımız, muhabbet ortamlarımız, her biri Allah için yaptığımız iyi işler listesine girer, girebilir. Aynı ziyaret bayramlaşma olsun diye olur, bayramdan sonra kaybolur gider, buhar olur gider. O ziyareti Allah'ın emridir, akrabalık hakkı diye yaparsın, ecir kaynağı olarak defterine yazılır, Rabbinin huzurunda onu bulursun. Her şey niyete kilitli ve Allah'ın dinine uyumlu olmaya bağlı. Kardeşler, bu kanun, yani iyi işler listesi kanunu bizim için özel değil. Eski ümmetlere de böyle muamele yaptı Allah. Adem aleyhisselamdan beri açtığı kapısından girenler böyle girdiler. Hatta ve hatta Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste
daha büyük bir şifreyi çözüyoruz. Biz şu işi yaparsam Allah buna sevap verir diye bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz böyle tarif etmiyor. Buyuruyor ki bir Müslüman iyi bir iş, Allah'ın listesindeki iyi işlerden biri. Ne olduğunu gördük. Bakara suresinde gördük, Allah ne iyi diyor. İyi işlerden birisini yapmaya niyet ediyor. Henüz yapmadan Allah meleklerine bu kulumun niyet ettiği işi yapmış yazın buyuruyor. Henüz yapmamış. Yaptığı zaman da Allah kulum bu işi yaptı, 10 defa yaptı yazın buyuruyor. Ve bu 10 rakamı kulun niyetindeki kaliteye ve hızındaki yüksekliğe göre 700 katına kadar da çıkıyor. Bir kuruş veriyor, Allah onu 700 kuruş sayabiliyor. Neye göre? Her şey niyete göre. Kafa yapın neye göre kurulu senin? Sen Ramazan'da fitre verip kurtulmayı mı düşünüyorsun? Küçük bir sadaka da olsa Allah'ın dinine yardımım olsun diye mi düşünüyorsun? Sen namaz kılmakla ne düşündüğüne bak, Allah'ın sana ne vereceğini anlarsın. Eğer secdeye indiğinde kendini maden ocağında eriyip kalıba dökülen bir madenin sıvıya gelmiş hali gibi secdeye yığıyorsan, Rabbinin önünde eriyip kül olduğunu düşünüyorsan, Rabbin de seni kendisine yükselmiş bir kul olarak kabul ediyor demektir. Ama vakit geçirmek, hele kış günü, iyi vakit geçirmek için kaloriferli cami arıyorsan sen, zaten Allah seni aramıyordu. Niyetlerimiz kadar Müslümanız. Niyetlerimiz ve heyecanımız kadar, taşıdığımız kapasite kadar, becerebildiklerimiz kadar değil, niyetlerimizde taşıdığımız kapasite de kadar Allah katında değerimiz vardır. Çünkü Allah bizim gibi ölçmüyor. Bizim kullandığımız ölçekleri kullanmıyor. Allah bedenlerimize, kıyafetlerimize bakıp bize puan vermiyor. Kalplerimize, beyinlerimize bakıp ne düşündüğümüzü görerek karar veriyor. Bunun için Tebuk'ten dönerken Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 40 günden fazla ağaç, güneşin altında susuz büyük bir cihat hareketinden döndüler. Yaya 500 kilometreden fazla yol kat ettiler sıcacık ateş gibi çöllerin üstünde. Bir grup Müslüman da Medine'de evlerinin bahçesinde hurma liflerinin altında keyif sürüyorlardı. Bir grup Müslüman onlarla beraber Tebük'e gelmemişlerdi. Gelememişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biz bunca vadiyi kat ettik, bunca tepeden indik çıktık ya, bu kadar sevap kazandık ya, Medine'de bir grup kardeşiniz var, hanımlarıyla evlerde oturuyorlar, gölgedeler şu anda. Ama biz hangi vadide bir adım atıp sevap kazandıysak, aynı sevabı Allah onlara yazdı Medine'de. Biz bir tepeyi tırmanırken, sırtımızdaki tecihizatla ter akıtırken, onlar evlerinde, Medine'de, gölgede, düzlük bir yerde oturdukları halde, Allah bizim tepeyi tırmanırken kazandığımız sevabın aynısını onlara da yazdı. Çünkü Allah biliyordu ki okulların gerçekten bir özrü olmasa Medine'de evlerinde oturmazlardı. Yürekleri Resulullah'la onların, bedenleri takatsizlikten, hastalıktan veya annesini babasını beklemek zorunda olduğundan, anasını tedavi etmek zorunda olduğundan dolayı, hastasına bakmak zorunda olduğundan dolayı Resulullah'tan ayrı kaldı. Medine'de oturup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sellem ve ashabı güneşin altında kavrulurken evindeki bahçenin gölgesinde oturup Resulullah'ın sevabına ortak olmak var bu dinde. Ama aynı peygamber kendi gözlerinin önünde kılıçla mızrakla delik deşik olmuş bir Müslümanı, Allah için yapılan bir cihatta delik deşik olmuş bir Müslümanı gösterip bu cehennemdedir de buyurmuş. Çok merak edilince de anlaşılmış ki adam Resulullah'la beraber Allah'ın dinini yüceltmek için değil, asıl gayesi düşman Medine'ye gelirse ilk görecekleri bahçe onun bahçesi, ilk işgal edilecek bahçe onun bahçesi, bahçesini korumak için gitmiş. Niyet çürük, niyet çürük olunca vücuduna giren onlarca mızrak, akan kanı, uçup giden ruhu cennete girmesine bile yetmemiş. Niyet sağlam olunca, maksat büyük olunca, evinde hanımıyla, çocuklarıyla otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzlerce kilometre yolu yaya yürüdüğü çöl yolculuğundaki sevabına denk sevapların sahibi olmuştur. Çünkü Allah yaptığımız işlere değil, yapmayı hedeflediğimiz işlere, ruhumuzu dolduran, yüreğimizi basan, beynimizi işgal eden, hasretiyle kavrulduğumuz işlere Allah sevap veriyor. Tembel tembel kıldığın, üşene üşene, seri bir şekilde kıldığın binlerce rekatlık teraviye bakmaz, iki rekat huzur içerisinde kendini sırattan geçer gibi hissettiğin rükûler, secdeler yaptığın namaza cennet verir, firdevs verir Allah'ın izniyle. Neden? Çünkü biz beşeriz. Biz teraziden anlarız. Biz kilogram biliriz. Biz metre biliriz. Biz kulaç biliriz. Biz ayak adım biliriz. Allah bunları bilmez. Kalp bilir, yürek bilir, düşünce, idrak bilir Allah. İyi işler yapabileceğimiz bütün işlerdir. Hatta ve hatta bir Müslümana tebessüm etmeyi bile bir Müslümanın gönlünü alacak bir şekilde nasılsın diye sormayı bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın razı olacağı işlerden görür. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hizmetçisini yanına alıp bir öğle vaktinde güneşin kavurduğu bir saatte çarşıya çıkmış. Hizmetçisi de çuvalını yanına almış, çarşıdan bir şeyler alacaklarını zannediyorlar. Bir iki kişiye selam verip geri dönmüşler. Eve geldiklerinde hizmetçi şaşırmış. Demiş ki biz çarşıdan bir şey almak için gitmedik mi, boş geldik demiş. Yo, bir şey almayacaktık demiş. Peki madem bir şey almayacaktık bu sıcakta ne işimiz vardı çarşıda demiş. Ne işimiz vardı olur mu demiş. İki Müslümana selam verdiğimi görmedin mi demiş. İki müminin gönlünü aldım, yeter bize bugün demiş. Hepten boş geçecekti günümüz demiş. İki müminin selam vererek, borç vererek, burs imkanı bularak değil, selam vererek gönlünü almış olmayı gününü boş geçirmemek olarak görüyor. Abdullah bin Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah, teheccüdlü, sabah namazlı, peygamber övgülü, mücahit, muttaki, adil bir babanın çocuğu, gününü boş geçirmemek için iki mümine selam vermiş olmayı yeterli görüyor. İki müminin aleyküm selam sözünü kazanç olarak görüyor. İyi iş listesini görüyoruz. İyi işler, iyi işler. Kardeşler, çocuk yetiştirirken, öğrenci yetiştirirken bu iyi işler listesine önem vermek zorundayız. Çocuklarımız, talebelerimiz bizi İslam deyince sadece namaz, sadece hac, sadece Ramazan'da zekat vermekten ibaret bir İslam'ı savunduğumuzu zannetmesinler. En başta, en önce çocuklarımız, onları Allah'ın rızasını kazanmak için doyurduğumuzu görmelidirler. Bu oyuncağı bana niye aldın baba? Henüz karne almadık dediğinde Allah beni sevsin diye sana aldım yavrum demeliyiz. Eğitim budur. Böylece çocuk ona gelen oyuncağı da Allah'tan bilsin.

O da Allah için vermeyi öğrenmiş olsun. Eşler birbirlerinin gönüllerini yaparken Allah için yapmalıdırlar. Hem Allah onların arasındaki sevgiyi, merhameti geliştirir, hem de boşuna yapmış olmazlar. Zira bir kadına 70 sene ipekten koltuklar üzerinde imkanlar sunsan, bir defa da istediği mendili almasan sana diyeceği sözü peygamber söylemiştir. Senden ne hayır gördüm ki zaten? Diyeceği budur. Aynı nankörlük peygamberin ağzından çıkmasa da erkekte de vardır. 30 sene 40 sene tutuşmuş şehvetini söndürdüğün halde bir defa senin isteğin 10 dakika gecikti diye ikinci kadından başka çaresi yok bu işin diyen erkek de o adamdır. Aynı nankörlük erkeğin kanında da vardır. Ama kadın unutur, erkek unutur, Allah unutmaz. Severken, öperken, okşarken, hediye alırken Allah için al. İyi işler listesine yazılsın diye al. Allah unutmaz, merak etme. Sen düğünde ağırlığı kadar takı yapsan, kolundan daha büyük bileziklerle donatsan, ayaklarını da bilezik donatsan, nihayetinde onun kardeşine, teyzesine, filan yakınına gerekli alakayı göstermediğini hissettiği gün gittin sen. Gittin. Erkek de öyle, kadın da öyle. Lakin Allah bir gülücüğü, bir tebessümü, bir selamı, bir nasılsın sözünü asla unutmuyor. Kabalığı siliyor da bunları silmiyor. Hatta sen keşke şunu yapabilsem, şu iyiliği yapabilsem diye hissettiğin zaman seni Allah yapmış kabul ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kaliteli Müslümandan bahsederken filan filan iyilikleri yapan cenneti kazanır buyuruyor. Bir adam daha o iyilikleri yapması mümkün değil ama düşünüyor ki şu adama bak. Allah vermiş, o da harcıyor. Verse bana, ben de harcasam diyor ya, o da onun gibidir buyuruyor. Kimi imrendiğine bağlı, kimi taklit etmek istediğine bağlı. İçindeki sevda meselesi bu. Kazandıran sevdadır, hasrettir, arzular, emellerdir. Sen emekli olmayı dört gözle çekenle şehadeti dört gözle çekeni Allah'ın aynı tutacağını mı düşünüyorsun? Birisine yatağı dar geliyor, Allah için ben bu evde nasıl dururum düşünüyor. Öbürüne de han kadar ev dar geliyor komşularınınki daha geniş olduğu için. İki bakışı biz hissedemiyoruz. Ama Allah yürekleri okuduğu için, kalplere muttali olduğu için, göğüslerimizin içindeki dünyayı Allah bildiği için bunların birine boş kovan muamelesi yapıyor, öbürüne

0: kalplere muttali olduğu için, göğüslerimizin içindeki dünyayı Allah bildiği için bunların birine boş kovan muamelesi yapıyor, öbürüne de bal muamelesi yapıyor. Mühim olan da Allah'ın ne dediğidir. İşten bir tanesidir. Aynı şekilde Allah bir insanı hangi yetenekle, hangi kapasiteyle yaratmış olursa olsun, velev ki sıfır zekalı, sıfır yetenekli olsun, onun muhakkak Allah için yapacağı bir iş vardır. Sıfırın altına düşmüş, hiçbir yeteneği olmayan birisine bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sadaka torbasını açmıştır. Ne buyurmuştur? Kimseye zarar verme, sana da Allah sevap versin buyurmuştur. Sıfırın altında, eksi sıfır yetenekli insana torbasını açmış aleyhisselam Efendimiz. Bir tebessüm edene, bir hasta ziyaret edene sevap vaat ediyor. Hasta ziyaret edemeyecek, bir tebessüm edemeyecek, nasılsın diyemeyecek bir Müslümana da sevap vaat ediyor. Sen nasılsın diyemeyecek durumdaysan, kapasitesizliğin, yeteneksizliğin, kabalığın, hırçınlığın nedeniyle kendi çocuğunu bile, yetim bir çocuğu bile okşayamayacak durumda değilsen, kazanamıyorsan, infak edemiyorsan, müminlerin başına bela olma. Camiye gittiğinde Müslümanların ortasına oturup ayağının kokusunu koklatma, caminin kenarında oturmayı düşün. Bu senin kimseye zarar vermeme düşünceni bile Allah hayır kabul etsin. İyi işler listesi. İşte liste. Zararsız olmak da hayır. Çünkü sen Müslümanlardan burs aldığın sürece, sen elin böyle durduğu sürece, verse bir dert, vermese bir dert Müslümanların başına sorumlusun sen. Müslümanların da acil cephelerine harcamaları gereken infak mallarından sen tüketiyorsun, zarar veriyorsun. Sen koltuğunu yenileme, sen ev mobilyanı yenileme, badananı iki senede bir yapma, Müslümanların dul kadın fonlarını sık sık kullanma, Müslümanlar da sana vermeleri gereken dul kadın fonunu götürüp Afrika'da Hristiyanlık propagandası altında, tehdit altında olan Müslümanların dul kadınlarına versinler. Böylece sen kendinden yonttuğun için öbür tarafı kazandırdığından dolayı Allah sana sevap yazmış olsun. İyi işlerimiz yerler gökler kadardır. Allah'ın rahmeti bizim zannettiğimiz gibi birden yüze kadar filan sınırlı değil. Allah'ın rahmeti hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar büyüktür, geniştir. Her birimizin adım atışından göz kapaklarını hareket ettirişine kadar müsbet veya menfi Allah'tan bir şeyler alma imkanına sahibiz. Bir göz kapağından Müslüman sevap kazanabilir mi? Kazanır tabi. Kazanır tabi. Karşındakine göz kapaklarını hırçın bir şekilde tuttuğun zaman onun seninle konuşmasını engellersin. Göz kapakların onun gözüne açık bir şekilde olduğu zaman benimle konuş demiş olursun. Hani güler yüz de sevaptı işte. İşte güler yüz. İşte tebessüm. İşte bir göz kapağını cennete açılan bir kapı haline getirme anlayışı. Kardeşler, bir hoca olarak, bir hatip olarak ben kuru vaatler kendi adıma yapabilirim. Allah'ın adına konuşma hakkım yok. Peygamberinin de kendisini Allah'ın yerine koyma hakkı yok. Konuştuğu Allah'ın adına konuştuğu şeylerdir. De dediği için Allah diyor. İşte Kur'an'ın ayetlerini gördük. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini gördük. Bu ümmet gözünü açsa, dudağını kıpırdatsa, ayağını oynatsa, hatta hiçbir şey yapmasa, içinden hayaller kursa, efkarlanıp devletler kurup devletler yıksa, Allah buna bile sevap yazıyor, bunu bile iyi adamlık şartlarından görüyor, buna bile cennet vaat ediyor. Garantimiz Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Garantimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında

0: araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026.

0: doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.

0: Rafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayan ise en azından güzel sözle kendini korusun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret etmekte olan Resulullah Medine'ye yaklaşır. Ranuna Vadisi'nde işte tam olarak orada ilk hutbesinde ashabına sadakayı vermeyi emrediyor. Sadaka imanın hayata yansımasının ilk belirtisidir. Sadaka bir delildir kıyamet günü ortaya konan. Ateşe karşı kalkan cennete gidiş için bir vesiledir. Yardım etme duygusu bu yüzden canlı tutulmalıdır. Peki kimler versin? Elbette herkes versin. Peki herkesin sadaka vermeye gücü yeter mi? İmkanı yok ise en azından güler yüz ve güzel davranış. Hayır yolları, iyilik yolları çoktur. Her iyilik bir sadakadır. Güler yüz, güzel söz, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, iki kişinin arasını bulmak, kötülükten uzak durmak, tıkıntı veren bir şeyi yoldan kaldırmak, evin geçimini sağlamak, engelli birine yardımcı olmak, su ikram etmek, ekmek vermek vesaire vesaire. Aklınıza ne geliyorsa her iyilik bir sadakadır. Peki sadakada bir alt limit var mı? Miktar değil, güç yettiği kadar. Allah nice azları çok eder. Yarım bir hurmanın sevabını dağlar kadar büyütemez mi Allah Azze ve Celle? Hiçbir iyiliği az görmemek gerek. Bir zerre miktarınca da olsa Yüce Allah onu görür ve karşılıksız bırakmaz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

göre sünnetleri, işte mütevatir sünnetler, meşhur sünnetler, ahad sünnetler ve diye veya diğer mezheplerdeki taksime göre mütevatir ve ahad olarak taksim etmiştik. Bunun bölümlerini paylaşmıştık. Şimdi sübut yönünden sünnetlerle ilgili birkaç kelime söylemiştik ama tekrar edelim, söze de onu giriş yapalım. Haliyle sübut yönünden sünnetleri üçe ayırmak mümkündür. Birincisi, mütevatir sünnetlerin sübutu kat'idir. Sübutu deyince sünnet olarak bize ulaşmasını, gerçekten böyle bir hadis var mı, Allah Resulü'nün böyle bir fiili var mı diyorsan, bu bize tevatür yoluyla geldiyse kat'idir. Kesin bilgi ifade eder. Yüzde yüzlük bilgi ifade eder. Tevatürün ne olduğunu paylaşmıştık. Eğer bir insan bir hadisi tek başına bile duyuyor olsa, Allah Resulü'nden bizzat kendisi duymuş ise, bu da kesinlik ifade eder şeklinde onu da dile getirmiş idik. Meşhur veya diğer mezheplerin ifade ettiği gibi müstefiyel diye aktarılan sünnetler kat'iye yakın sübut ifade ederler. Kat'iye yakın diyoruz buna, kalbi itminan eden bilgi ifadesini kullanıyorlar. Ahad sünnetler ise zanni, sübutu zannidir. Yani şöyle diyeyim. Ahad sünnetlerin kasıt şu. Rivayet zinciri var. Zincirdeki insanlar özü sözü doğru olan insanlar. Tamam. Özü sözü doğru olan insanlar, hafızası da net insanlar. Çünkü fika denilince ne anlaşılıyor? Bir, güvenilir anlaşılır. İkincisi, hafızası iyi, ezberlediğini koruyan hafızaya sahip demektir aynı zamanda. Bu hadislere biz, bu zincirle gelen hadislere ne diyoruz? Sahih hadisler diyoruz. Ama buna rağmen zanni bir sübutu diyoruz. Neden zannidir? Zannidir deyince bizim insanımız bir de vehmi gibi anlıyor. Hayır. Zanni demek %50'nin üzerinde değer ifade ediyor demektir. Yani zannidir diyor. Neden? Her şeye rağmen beşerdirler diye. Bu dolayısıyla budur. Ama bu hüküm ifade eder mi? Evet. Daha önce söylemiştik. Kesinlikle fıkıh dalında hüküm ifade eder. Akidede haberi ahatlar hüküm ifade etmese bile, delil olarak kabul edilmese bile, fıkıh dalında kesinlikle hüküm ifade ederler. Şimdi bu ayrı bir konu. Bir de delaleti nedir? Bu neydi? Sübutu hadis olarak gerçekten böyle bir hadis var mıdırın cevabıydı. Şimdi bir de hadisten çıkan hüküm var. Hadisten çıkan hüküm, hükme delaleti nedir? Eğer bir başka manaya kapalı ise kat'idir. Ne gibi? Mesela 40 koyunu olan birisini ne olarak? Zekat olarak verecek gibi. 25 devesi olan Binti Muhad denilen 2 yaşına girmiş deve verecek gibi. Bunlar bir başka manaya kapalıdırlar. Açık ve nettirler. Başka manaya gelmedikleri için delaleti nedir? Burada kat'idir. Başka manaya gelebiliyor ise, başka türlü tefsiri, yorumu mümkün ise, ifade buna açık ise, o zaman ne olur? Zanni diyoruz, içtihada dayalıdır. Bunun örnekleri gelecek. Ama şimdi asıl nereye geliyor? Sünnetin kaynaklık değerine. Sünnet ilimde kaynaklık derecesinde Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci sıradadır. Bu hem Allah Resulü'nün sünnetleriyle sabittir, hem de ayet-i kerimeyle sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size 2 şey bırakıyorum. Ona sarılırsanız hak yoldan, hak çizgiden çıkmazsınız buyuruyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi sünnettir. Bir başka rivayette Ehl-i Beytim diyor. Durmadan o gündeme getiriyor. Bu değil. Bir şey daha diyeyim burada. İşte doğru muydu, yanlış mıydı şeklinde gündeme getiriliyor. Bu rivayet veda hutbesinde değildir. Veda hutbesinden aktarılarak deniyor. Veda hutbesindeki rivayetlerde daha çok Kitabullah'ı size bırakıyorum şeklinde vardır. Yine gelen bir rivayette tekrar Kitabullah'ı ve Ehli Beytimi şeklinde vardır. Sünnetin bulunduğu rivayet Muvatta'da vardır. Başka bir rivayettir.
yani bize veda hutbesi

gelen rivayette değil, başka yerde yaralandır. Onun için veda hutbesinde bu yok demek, hadisi şerifte sünnetimi bırakıyorum yok demek manasına gelmez. Ayrıca bunu destekleyen dünya kadar hadis vardır. Bir tanesi geçen hafta okumuştuk. Koltuğuna yaslanan insanlar gün gelecek, karnı doyurulmuş insanlar böyle böyle diyecek. Halbuki Allah'ın hükümlerini bir o kadar da bize verildi, sünnetin içerisinde var manasını vurgulayan hadisi yad etmiş idik. Şimdi ayeti kerime varıyor. Onu paylaşıyoruz. Ayet-i kerimede ve ati'ullaha ve ati'ur-resule vahzeru buyuruluyor. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve bunu çizgiyi çizmekten dışarıya çıkmaktan sakının buyuruluyor. Cenab-ı Allah kendine itaat edilmesini emrettiği gibi Resulü de itaat etmesini emrediliyor. Yine ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur-resule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne, sizden olan reise, devlet reisine itaat ediniz buyuruyor. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Kendi aralarında münazara ettiklerine, niza ettiklerini konusunda sana danışmadıkça, senin verdiğin hükme hiç itirazsız itaat etmedikleri sürece gerçek mümin olamazlar vurgusu yapılıyor. Hükmü Allah Resulü verecek. Onlar da buna hiç kalplerinde nükte duymadan, leke duymadan güvenecekler, kabullenecekler. Bu şart koşuluyor. Devam ediyorum. O birinci Allah ve Resulüne itaat edin ayet-i kerimede فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ. Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz, nizaya düşerseniz, onu Allah'ın hükümlerine ve Resul'ün sünnetine döndürün durumuna bakın deniliyor. Kararınızı onay ve gelin, hükmünüzü ona göre verin deniliyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeler bir başka şey daha. Daha dünya kadar bulursun yine miras ayetlerinden sonra Allah'ın hudutlarıdır vurgusundan sonra kim Allah'a itaat ederse ve Resulüne itaat ederse vurgusu yine orada yapılıyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَغُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah Resulü size neyi vermişse onu alın, neye son verin demiş sizi yasaklamışsa ondan uzak durun vurgusu var. Tekrar ediyorum, biz sizi açıklamak için gönderdik, şunun için gönderdik, beşir olarak gönderdik, nevir olarak gönderdik. Bütün bunları da sıralarsanız dünya kadar yekün tutar. Biz bir konuda bir ayet olsa bizi bağlar. İnsaf edin, 1.000 tane ayet olunca niye bağlamıyor veya niye çıkış kapısı aranıyor? Bunu bilemiyoruz. Ama ayet-i kerimelerin bizden istediği açık ve nettir. Dolayısıyla Allah'a itaat etmemiz. Yine aynı şekilde kim Resul'e وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir şeklinde çok açık vurgu olmasına rağmen niye hala zikzak çiziliyor? Bunu da anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَتَى اللّٰهِ. Enfal suresinin olacak 4. ayet-i kerimesi. Bunun gibi daha nice ayet-i kerimeler var. Bu ayet-i kerimeler Allah Resulü'nün tavrı, söylediği sözler ve sahabilerin İslam'ı ilk 6 neslin uygulaması sünnetin 4 dörtlük delil olduğunu ve takip edilmesi gereken yol olduğunu bize gösteriyor. Şimdi günümüzde sık sık o vurgu var. Yani sanki sadece ayet-i kerime, Kur'an, Allah'ın kelamı yeterliymiş. Bu mesele bu kadar önemliydi. Neden Kur'an-ı Kerim'de yok? O kadar çok ifade edilmeye, dile getirilmeye başladı ki bütün bunları tattığınızda ciddiyet veya gerçekten Kur'an-ı Kerim'de olana uymak yerine haşa raydan çıkmaya yönelik olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Biraz şuna benziyor. Türkçe Kur'an okumak, nasıl diyeyim, Kur'an'ı gündeme getirenler, neden Türkçe okuyarak namaz kılamıyoruz diyenler, İyi dikkat edin, çok defa namaz kılanlar değillerdir.
Bu tür cümleleri namaz kılanlardan fazla duymuyoruz biz de.

Nereden alnı secdeye gitmeyen birisi varsa o dile getiriyor Türkçe Kur'an'ın namaz kılmasını. O güzel kelimelerle de süslemeye çalışıyor. Çok suni gitse de ben duygulanmak istiyorum. Anlayarak Rabbime ibadet etmek istiyorum gibi kelimeleri bulandırsa da tekrar ediyorum. Çok defa bu kelimeleri Rabbine hiç ibadet etmeyen, alnı hiç secdeye gitmeden namaz dahi kılmayan, duygudan da ta nasibi olmayan insanlar dile getiriliyor. Çok defa Allah Resulü'nün sünnetine muhalefeti de dile getirenler yine bu tip insanlardır. Gerçekten Allah'ın emrine itaat edenler, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in emri neyse bu konuda onu yerine getirir diyenler, Allah Resulü size ne veriyorsa alın, neyden uzak duruyorsa uzak durun emrine de itaat etmeliler. Kim Allah Resulüne itaat ediyorsa o insan Allah'a itaat etmiştir, emrine boyun bükenlerdir. Olmalıdır. Böyledir. Şimdi mezhep imamlarının bunlar vurgula sünnet kesinlikle delildir. Sünnetin şıkları da nedir? Bunlardır dedik. Şimdi üzerinde sık sık durulması gereken bir mesele haber-i ahad meselesi olmalıdır. Çünkü haber-i ahad yani tek ravilerden gelen, tek zincirler gelen veya bir, iki, üç zincirlerle gelen rivayetler hadis kitaplarının çoğunu teşkil ederler. Bize nakleden hadislerin çoğunu teşkil ederler. Bu konuyla ilgili olarak elbette ki hadis ravilerinin hem bize verdiği bilgiler önemlidir, bunu derleyen kitapların verdiği bilgiler önemlidir, bir de bununla amel eden insanların, müçtehitlerin bilgileri önemlidir. Bunu şunun için söylüyorum. Hadisçileri eskiden bunu paylaşacak daha çok neye benzetirler? Eczacıya benzetirler. Bu ta 1. asırda var. 1. asırda bu teşbih var. Hadis kitapları, hadis alimleri eczacıya benzer. Bir hadisin hangi meseleyle bağlantılı olduğu hadis müellifi tarafından bilinir. İçerisinde rivayet zincirinde kimlerin olduğu bilinir. Hadisin hangi ahkamları içerisine aldığı genellikle bilinir. Bunlar hangi bölümde yer almalıdır? Hadis kitaplarına da o şekilde derc edilmiştir. Bu da bilinir. Ama bu hadisin diğer hadislerle yoğrularak, ayet-i kerimelerle yoğrularak, hayat gerçekleri yoğrularak fıkha intikali ve intibakı nasıldır? Bunu sağlayan kimlerdir? Fakihlerdir. Fakihler de o yıllarda tabiplere benzetmişlerdir. Şimdi o müçtehitler mezhep imamlarının biz hadisle ilgili kanaatlerini ve bu konudaki bilgilerini paylaşacağız. Şimdi fıkıhta bir kere hadis genel manada ittifakla delildir. Ancak bunun için şartlar var. Birincisi ravi Müslüman olmalıdır. Rivayet eden Müslüman olmalıdır. İkincisi baliğ ve akil olmalıdır. Bari akıl baliğ deniyor bilerek ben tersine çevirdim. Niye akıl baliğ deyince ikisi aynı şey zannediliyor? Halbuki baliğ kelimesi ergenlik yaşına girdi demek, akil demek akli dengesi yerinde demektir. Üçüncüsü adil olmalıdır. Adil olmalıdır. Adil ne demek? Müslümanca yaşayan bir insan olmalıdır. Yani inanan, adaletli demek ama adaletten kasıt o değil. Yani bizdeki gibi verdiği hükümde adil manasına değil. Kendisi Müslümanca yaşayan, namazını kılan, orucunu tutan, helal ve harama mümkün mertebe riayet eden insan demektir. Fasık olmayacak, isyankar olmayacak yani. Adil bir insan olmalıdır. Dördüncüsü, zapta ehil olmalıdır. Zapt ne kastediliyor zapta? Demin bir şey demiştim. Hafızası güçlü olmalıdır. Hafızası tuttuğu bilgiyi, öğrendiği bilgiyi zapt edecek, ezberleyecek, koruyacak demektir. Bu arada şunu söyleyeyim. Yaş ilerleyince birçok insanımızda eğitim duruyor. Zekası geri olduğu için durmuyor. Zekası köreldiği için de durmuyor. Kap alışmadığı için artık bilgiyi tutmuyor, ondan duruyor. Zapt bu demek esasen. Eğitime eğer bir insan 10 yıl ara vermişse, belli bir süre ara vermişse, okuyor, anlıyor, kavuruyor. Bunda sıkıntı yok. Ama akıl tutmuyor onu. Korumuyor, kollamıyor.
Niye o alışkanlığını yıllar sonra kaybetmiş? Bazı insanlar da yeterli zekada olmadığını zannediyor. Zeka anlamayla, kavramayla ilgili bir meseledir. Akılda bilgiyi tutmak, onu depolayabilmek ayrı bir meziyettir. Eğer eğitimden hiç kopmadan böyle devam ederseniz, 50 yaşında da olsanız aklınız o bilgiyi toplar, derler, korur ve kollar. Ama bunu birkaç yıl ara vererek bu bilgiyi kopartmışsanız, bu artık zeka ile ilgili değil, zaptla ilgili bir meseledir. Akıl artık onu korumaz ve kollamaz. Eskiden hafızalar yazılı bilgiden ziyade ezbere dayalı bilgiye yönelik oldukları için akıllar koruma konusunda son derece başarılıydı. Ebu Bekir'in bu konuyla ilgili örneğini verdim. Aynı şekilde bizdeki insanlar şimdi ezberciliği ortadan kaldıralım, ezberciye yönemeyelim, konuları anlayalım diyorlar. Bir taraftan haklıdır, bir taraftan haksızlık ediyorlar. Neden haksızlık ediyorlar? Özellikle okullarda işlenen şey ezbere dayalı bilgiyi ortadan kaldıralım. İşte akla dayalı bilgiyi, muhakemeye dayalan bilgiyi ortaya koyalım deniyor. Bir taraftan tekrar ediyorum haklıdırlar, bir taraftan haksızdırlar. Çünkü neden? Bir insan 6, 7, 8, 9 yaşlarında hafıza gücü muhakeme gücünden daha ileridedir. Bu yıllarda hafızlık yapanlar daha güçlü hafız olurlar, daha kolay ezberlerler, daha net oturur zihne. Birçok muhakemede işin aslını anlayıp kafada yoğurmaktan bu devrede ezberlemek daha kolay ve daha net berrak gelir. Pekala, Mevla böyle bir kabiliyeti vermişse hem hafızayı iyi kullanmak için, geliştirmek için çalışmak hem de muhakemeyi çalıştırmak, geliştirmeye gayret etmek daha güzel değil mi? Bugün en zeki insanlar bile Cenab-ı Allah'ın verdiği beyin kapasitesinin çok küçük bir dilimine kullanabiliyorlar. Demek ki daha geliştirilebilir. Nasıl kas çalıştırılarak sporcular günlük çalışıyorlar. Kaslarını hem koşuya hem ağırlık kaldırmaya hem elastikiyete alıştırıyorlar. Beyin de böyledir. Aynı şekilde onu elastikiyete, güçlü olmaya alıştırırsanız o ona göre gelişir. Hafız olan insanlara dikkat ediniz. Hafızlık tarafını geliştirdikleri, muhakeme tarafını zayıf tuttukları için hafızaları gelişkindir, muhakemede zayıf düşerler. İkisini de geliştirseler ikisinde de güçlü olacaklar. Aradan kaç yıl geçmişti ben de bilmiyorum. Herhalde bir 30 yıldan fazla geçmiştir. Babam askerliğini haritacı olarak yapmış. Bütün trigonometriyi ezberlemiş. Kitabı yanında durup da taşıyıp duracağıma sinüsleri, kosinüsleri bilmem neleri hepsini hafızasını ezberlemiş. Hafızadan ona göre uygulama yapmış yıllarca. 30 yıl sonra trigonometride ve yer alan bütün rakamları, bütün formülleri tıkır tıkır ve neticelerini sayınca hepimizi dehşete düşürmüştü. Niye? Hafıza kaydetmeye alışmış. Kaydettiğini de 30 yıl sonraya bile hiç kendisiyle ilgili olmayan bir alanda koruyor. Şimdi insanlar bu bilgi ve muhakemeyi kaybettikleri için ne yazık ki bilgi korunmuyor. Bu hadis ilminde son derece önemli bir vasıftır. Hem kimden aldıysan ravinin adını koruyacaksın. Sana hadis nasıl nakledilmişse o hadisi o kelimelerle koruyacaksın. Çünkü bu kelimeler oldukça önemlidir. Eğer bunda bir unutma ve bir sarsıntı meydana gelmişse bu ravinin rivayetine zarar verir. Tekrar ediyor. Dolayısıyla bir insan Müslüman olacak, bir insan ergenlik çağına ulaşmış olacak, bir insan adaletli olacak, kendisi haram helal tanıyan, İslami duyguları canlı olan bir insan olacak ve o insan hafıza gücüne sahip bir insan olacak, zapt ehli olacak. Şimdi yalnız şuna da izin verilmiştir. Bir insan bunu ne zaman yapacak? Hadisi rivayet ettiği sırada böyle olacak. Mesela diyelim ki çocukken bir hadis duymuş. Büyüdüğünde bunu net hatırlıyor. Hadisi rivayet ederken ergen. Bu hadis geçerlidir. Hazreti Ali radıyallahu anh mesela çocukken yaşadığı hadiseleri anlatıyor. Hasan, Hüseyin anlatıyorlar. Enes radıyallahu anh mesela bildiğiniz bir hadisi var. 10 yaşlarındadır o günlerde. Allah Resulü'nün Medine'ye geldiği günler gibi coşkulu bir gün Medine'yi bir daha hiç yaşamadı diyor. O günlere ait olan hatıralarını anlatıyor. Yine Bera İbni Azib var. O 12 yaşlarındadır. Onun ergen olma ihtimali var şey olarak büyük

ihtimalle, çünkü sıcak iklim değiştiriyor. Haliyle ama o da ne diyor? Aynı bilgileri o da söylüyor. Yani o gün Medine başka diyor, arkasından kadınların, çocukların, insanların hep yollara döküldüğünü, Talal Bedru neşidelerinin söylendiğini, Medine o gün cıvıl cıvıl olduğunu dile getiriyorlar. Bunu ne zaman geçiriyor? Sonraki yıllarda. Ama ne gün gördüklerini anlatıyorlar? 10 yaşındayken gördüklerini, 12 yaşındayken yine gördüklerini anlatıyorlar. Aynı şekilde çocuk olan insanlar, ben 7 yaşlarındaydım, haçta annemle beraberdim, 7 yaşında gördüklerini anlatan insanlar var. Yine Peygamber Efendimiz'e bir çocuğu getiriyor annesi, ya Resulallah bu sana biat etsin diyor. Peygamber Efendimiz onu seviyor, henüz o daha küçük diyor Peygamber Efendimiz, ona dua ediyor. Bu bilgiyi bize daha sonra kim? Torunu anlatıyor aynı şeyi. O şahıs değil, o şahıs rivayet etmemiş takdir ilahı mı? Torunu anlatıyor. Ve niçin Allah Resulü bana dua etmişti diyor. Niçin dua edildiğini söylemiyor. Biz torunundan dinliyoruz niçin dua ettiğini. Torunu diyor ki, dedem çarşıya pazara gittiğinde Abdullah İbni Zübeyir ile Abdullah İbni Abbas ve Abdullah İbni Ömer gelirlerdi dedeme. Bizi de kendine ortak et derlerdi. Niye ortak et diyorlar? Çünkü Allah Resulü dedeme bereket için dua etmişti diyor. Ticaretinin bereketi için, yaptıkları bereketli olsun diye dua etmişti. Onu bir şey alacağı, satacağını gördükleri zaman hemen gelirdi. Abdullah İbni Zübeyr ile Abdullah İbni Ömer bizi de ortak et derlerdi. İnan ortak olurlardı. O gün çarşı alışveriş yaparlardı. Dedem benim elime o gün getirdiğimiz kadar parayı teslim eder, gönderirdi. Bir o kadar da kendinde kalırdı. Demek ki öbürleri de kar ederdi diyor. Biz böylece dolaylı torundan gelen bir rivayetle Peygamber Efendimizin dedesine niçin dua ettiğini, nasıl dua ettiğini anlamış oluyoruz. Bunlar hep çocukluklarda yaşanan şeyler ama bunu ne zaman anlatıyorlar daha sonra? Ergen olunca anlatıyorlar. Bu hadis-i şeriflerde kıymete biniyor bu yüzden. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde gelen Bizans elçisi var. Peygamber Efendimiz'i görmüştür. Ama daha sonra Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra tekrar Medine'ye dönmüştür. Müslüman olmuştur ve İslam saflarında kalmıştır. Ama duyduğu Müslüman olmadan öncedir. Anlattığı nedir? Müslüman olduktan sonradır. Hatta darb-ı mesel zikrederler onun için. Peygamber Efendimiz sahabi değildir. Ama anlattığı merfudur, muttasıldır diyorlar. Yani merfudur, Allah Resulü'ne dayanır. Arada ravi yok, muttasıldır. Çünkü direkt Allah Resulü'nden duymuştur. Hem de sahabi değildir, bu kimdir? Şeklinde ifadelerle delil ve misal gösteriyorlar. Bunlar değer taşırlar. Evet. Şimdi Hanefilerin buna ek şartları var. Yani bu şartlar ittifak halindedirler. Tekrar ediyorum. Yani ravi Müslüman olacak, ergen olacak, akli dengesi yerinde olacak, adil olacak, zapt olacak. Şimdi Hanefilerin buna ek koyduğu şartlardan bir tanesi nedir? Ravi rivayet ettiği hadiste kendisi amel edecek. Başka türlü amel etmeyecek. Eğer başka türlü amel ediyorsa, sahabi bunu kolay kolay yapmıyor. Demek ki bildiği ve duyduğu bir başka hadis var demektir diyorlar. Veya hadisi başka türlü yorumluyor, tefsir ediyor diyorlar. Şöyle diyeyim isterseniz, Ebu Zer radıyallahu anh'ın daha evvel zaman zaman paylaşmıştık yalnız vefatının. Ebu Zer radıyallahu anh Rebeze'deyken yollardan artık gelip gidenler kesilmiştir. Haç mevsimi bitmiştir. Onun bulunduğu Rebeze denilen mescit Haç güzergahının üzerindedir. Özellikle Medine, Mekke yolunun biraz dışında, daha ziyade doğudan Kufe istikametine, bugünkü Kuveyt istikametine, Kasım bölgelerine, o bölgelere giden insanların güzergahına daha yakın düşüyor. Gelen giden insanlar tamamen kesilmişlerdir yollardan. Bu devrede hastalanmıştır. Haç mevsiminde gelen tarafından yoğun insanlar geliyor. Haç dönüşünde de yoğun insanlar oraya uğraşıyor. Ama giderek yollar tenhalaşmıştır. Ebu Zer radıyallahu anh da hastalanmıştır. Kadıncağız başında hanımı var. Hanımı ateşini düşürmeye çalışıyor, uğraşıyor, ediyor, gidiyor. Ama ateş bir türlü düşmüyor. Hastalık gerilemiyor, giderek ilerliyor.
Kadıncağız bu sefer çaresizlik duydu.

için ağlamaya başlamıştır. Onun ağladığını hisseden Ebu Zer radıyallahu anh gözlerini açmıştır. Ağlama demiştir. Ben böyle öleceğimi biliyorum. Allah Resulü benim için huve yemşi vahde, yalnız başına yürür ve yemutu vahde, yalnız başına ölecektir buyurmuştu. Ve yalnız başına haşredilecek demişti. Onun da gerçekleşeceğini umuyorum. Ben böyle öleceğimi biliyorum diyor. Bu hadisi daha önce Peygamber Efendimiz Tebuk'ta söylediği için bu hadis bize ulaşıyor. Ama şu ulaşmıyordu. Korkmayın diyor arkasından. Size de bana da sahip çıkanlar olacaktır diyor. Ben vefat edersem cenazemi yol ortasına çıkarın. Sahip olan gelecektir ve üzerine düşeni yapacaktır diyor. Biz böylece Ebu Zer'den son nefesinde bir şey daha öğrenmiş oluyoruz. Allah Resulü ona böyle ölünce belki de o mu sordu bilemiyoruz, o tarafını anlatmadığı için, ya Resulullah hep yalnızlıkta mı kalacağım diye mi sordu, ne oldu ne cereyan etti bilemiyoruz ama Efendimiz ona kendisine sahip çıkanın olacağını söylediğini kendisinden böylece duymuş oluyoruz. Vefat etmiştir. Vefat edince mescidin işlerine bakan gulam diye, gulam genellikle hizmetkar çocuklara denilir. Erkek çocuğa denilir. Bazı rivayetlerde bunun Ebu Zer'in kendi oğlu olduğu naklediliyor. Bazı rivayette hayır, hizmetine yardım eden bir genç çocuk olduğu söyleniyor. O hanımıyla beraber alarak Ebu Zer radıyallahu anh'ı yolun ortasına çıkartmışlardır. Kadın artık dayanamıyor. Yalnızlığın verdiği duyguyla da mescidin merdivenine oturmuş, hıçkırarak ağlarken ufaktan bir grup, ufuktan bir grup görülmüştür. Giderek yaklaşmıştır. Gelen Abdullah İbni Mesud'dur. Haç'tan dönüyor. Grubuyla beraber dönüyor. Kufe'den gelmiştir. Mekke'ye gitmiştir. Sonra gerisin geri dönüş yapıyor. Bu aziz insanın, bu grubun 14 kişi civarında olduğu nakli bizlere geliyor. İlk önce ağlayan kadını görmüştür. Atını oraya doğru sürmüştür. Kadına sormuştur. Ya Emetallah, niçin ağlıyorsun diye. O da Allah Resulü'nün burada bir dostu öldü. Yanında kimse olamadı. Dayanamadım. Çaresiz kaldım. Kendimi tutamadım. Ağlıyorum demiştir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh bu ifadeleri duyunca ve Allah Resulü'nün dostu ifadesini duyunca kim diye sormuştur. Ebu Zer denilince de beyninden vurulmuşa dönmüştür. Hemen atından atlamıştır, gitmiştir Ebu Zer'e sarılmıştır, doya doya ağlamıştır. Sonra kefenini ona, kendi kefeni diyorum, cübbesini ona kefen yapmıştır. O yıkamıştır, namazını o kıldırmıştır, toprağı o vermiştir. Kadın ve çocuğu alarak oradan gitmiştir. Bize mesela Ebu Zer radıyallahu anh vefatı sırasındaki bu haberi gelmese biz onun bu hadisini bilemiyoruz. O bize duyuruyor, o bize aktarıyor. Ya böyle aktaracak veyahut da sonuna kadar ne olacak? Kendisi bu hadiste amel edecek. De Abdullah İbni Mesud onun için biraz aklıma geldi. Mesela bunun en açık örneği şudur. Abdullah İbni Mesud haçtan sonraki yapılan fiillerin de ravisidir. Şu demek. Efendimiz biliyorsunuz geliyor. Cemre-i Akabe'ye birinci gün sadece Cemre-i Akabe'ye taş atılır. Yedi taş atılır. Birinci gün yedi taşını Cemre-i Akabe'ye atıyor. Tamam. Arkasından kurbanlarını kesiyor. Kurbanlarını diyorum. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz 100 kurban getirmişti. 63'ünü bizzat kendi kesmiştir. Geriye kalanlarını Hazreti Ali'ye emretmiştir. Hazreti Ali radıyallahu anh kesmiştir. Tabii insanın aklı da donup kalıyor şimdi. Biz bir tane kurban kesince akşama yediyoruz. Allah Resulü 63 tane kurbanı kendisi kesmiştir. Bir fiil kesmiştir. Gerisini Hazreti Ali kesmiştir. Sonra tıraş olup ihramdan çıkmıştır. Şimdi sıra, tekrar ediyorum. İlk önce taşını atmıştır. Sonra kurbanını kesmiştir. Sonra tıraş olup ihramdan çıkmıştır. Anlaşıldı?

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
10: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bunun arkasından bir sahabi geliyor. Ya Resulallah diyor, ben taşımı atmadan kurban kesmişim. Peygamber Efendimiz la haraç diyor. Bir tanesi ya Resulallah ben kurbanım kesilmeden başımı tıraş etmişim. Bir de öğretim devresi ya. İlk devreye bu tip davranışlar çok oluyor. Peygamber Efendimiz ona da la haraç diyor. Arkasından bunu aktaran ravi diyor ki kim diyor önce sonra şöyle şekilde anlatsa diyor Allah Resulü o gün hepsine

la harc dedi diyor. Şimdi bu hadisi bize nakledenlerin arasından bir tanesi de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tır. Gelen hadisi de bu konuda nettir. Buna dayanarak diğer alimlerin hepsi diyorlar ki bu sıralama sünnettir. Bu sıralamaya uymayan sünneti terk etmiştir. Bu haccına herhangi bir zarar vermez. Herhangi bir noksanlık da getirmez. Niye? La haraç hadisi bu konuda çok açık ve nettir diyorlar. Ebu Hanife rahimahullah bu sıralama vaciptir. Bu sıralamayı terk eden bunu telafi için kurban kesmelidir diyor. Hemen hemen hepsine muhalefet var. Pekala Ebu Hanife bu kanaate nereden varıyor? Abdullah İbni Mesud'dan varıyor. La haraç hadisini hem rivayet ediyor hem de bu sıralama bozulduğu zaman kurban kesiyor ve başkalarına da kestiriyor diyor. O zaman la haraç sıkıntı yok, problem yok manasına bizim bugünkü ifademizde. Bir de en çok la haraç kelimesi günah değildir. Bu sana günah ve vebal getirmez manasınadır. O zaman bu hadis kurban kesilmeyecek, dünyevi cezası olmadığı manasına değildir. Günah getirmez, vebal getirmez, haccına zarar vermez manasınadır. Doğru olan kurban kesilmesidir. Bu sıralamanın vacip oluşudur. Çünkü Abdullah İbni Mesud hadisin ravisidir. Ravi böyle hareket ediyor diyor. Buna binaen bu sıralamayı, bizim halkımız da bu sıralamayı yapıyordu. Şimdi giderek unutmaya başladı. Diyanetin uygulamaları sebebiyle ortalık karışmaya başladı ama bizim insanımız buna iyi riayet ederdi. Hatta kendi kendilerine halkın bir özetlemesi vardır. Güzel özetlemelerden bir tanesi öyleydi. Taş, baş ve tıraş derlerdi. Taş atacaksın, sonra baş keseceksin, sonra ondan sonra da tıraş olacaksın şeklinde özetleme yaparlardı. Trafik şimdi karıştı. Bu şeyin sebebi buradaki vücubun ve tertibin vacibiyetine Ebu Hanife'yi götüren bu anlayıştır. Ravi rivayet ettiği hadisle kendisinin amelinin hükme ve hadisin anlaşılmasına ciddi tesiri vardır onda. Sebebi budur. Yani nitekim buna delil de gösteriliyor. Sahabilerden bir tanesi de Peygamber Efendimiz'e o yıllarda daha sonraki gibi de bir de bit başlarsa başta temizlemek de kolay olmaz. Onu kökünü söküp atmak kolay olmaz. Başında bu şekilde bitlenme olan bir sahabi bir türlü önünü alamayınca Peygamber Efendimiz'e telbit yapayım mı diyor. Telbit saçı keçeleştirmek demek. Bir madde hazırlıyorlar. Saç beton gibi oluyor, taş gibi oluyor. İçerisinde bit falan, pire falan bir şey barındırmıyor artık. Ya öyle yapıyorlarmış ya dipten tıraş ediyorlar. Sıfıra vuruyorlar. Bu sefer saç kalmadığı için bit kalmıyor. Kurtulma yollarından olarak böyle yapayım mı diyor. Peygamber Efendimiz ona la haraç diyor. Yap diyor. La haraç sonra bir kurban kesersin diyor. La haraç sonra bir kurban kesersin diyor. Dolayısıyla yani kurban kesme konusunda ona bu şekilde kurban kesersin ifadesi yine de evet bu günah getirmez. Bunda vebal yoktur. Ama yine de kurban telafisi vardır manasını anlıyor. Çünkü haçta hiç vebal olmayıp da kurbanı gerektiren şeyler de var. Yanlışlıkla bir iş yapıyorsun, ihram yasağı işliyorsun. Kasten yapmadığı için günahı yok ama cezası var. Basit bir şey söyleyeyim ben daha. Uyurken arkadaşınız, ihramlısınız, uyuyorsunuz. Arkadaşınız geldi bir güzelce sizi kokuladı. İyilik etmek için de koku sürmüş olabilir. Çünkü böyle birbirlerine yapıyorlar. İhramlı olduğunu unutuyor anda. Bir güzel kokuladı. Bu nedir? Vebal değildir. Sizin haberiniz bile yok. Ama kokuyu siz sürülmüşsünüz, kurbanı siz kesersiniz. Evet, kasten yaptıysa vebal arkadaşınız olur ama kurbanı siz kesersiniz. Bunun gibi hiç vebal olmadığı halde dünyevi cezası olan var mı? Evet var. Ebu Hanife rahimullah buna hamlediyor. Oradaki hadisi şerifi. Şimdi bir şey daha var Ebu Hanife. Bir de umumi belvaya muhalif olmamalıdır diyor. Umumi belva şu demek yani umumi belva geldi miydi hükümde hafifleşme olur. Umumi belvaya ve kıyasat genel kaidelere ters düşmüyorsa bu sefer öyle bir uygulama olur. Umumi belvanın belki de misalini şöyle vermekte fayda var. Daha önce bununla ilgili herhalde bir söz geçti gibi ben hatırlıyorum. Hatırlamasam da şey yapınız. Ne yapılır? Mesela çamur. Özellikle köy yerlerinde çamurları düşününüz. Çamurların içerisinde
Sığırlar geliyor köye giriyor.

affediliyor. Şerif şerif eteklere sürülüyor, paçalara sürülüyor, affediliyor. Eğer affedilmeyecek olsa bu insanların çoğunun namazı olmaz. Niye? Umumi belva yaygın, insanların bundan kolay kurtulması mümkün değil. Kolay kurtulma mümkün olmayınca devreye hafiflik, hafifleştirme giriyor. Rabbimiz bizi bizden iyi biliyor. Dolayısıyla devreye giriyor. Umumi belvaya zıt olmayacak. Daha güçlü olması gerekiyor. Eğer umumi belvadan ile ilgili bir mesele ise hadisin güçlü şekilde gelmesine şart koşuyor. Şimdi bir şey daha. Hadis genel İslami kaidelere, bunu kıyasa muhalif olmayacak diye deniyor ama şöyle ifade edelim. İslam'ın ana prensiplerine, ana kaidelerine muhalif olmayacak. Tekrar ediyorum. Haberi ahatla gelen hadis İslam'ın genel prensiplerine, ana kaidelerine muhalif olmayacak. Musarra hadisi diye bir hadis var. Bir başka ifadeyle muhaffele hadisi diye bir hadis-i şerif var. Musarra biz niye diyoruz veya muhaffele niye diyoruz? Hayvanın göğsünde süt biriktirilmiş, 2-3 gün sağılmamış, pazara bu şekilde getirilmiş. Bu da evvel, bu da geçti hatırladığım kadarıyla. Bu kandırmaya yönelik bir tasarruftur. Ama hadis-i şerif şöyle, Peygamber Efendimiz o hayvanı geri verin, musarra olduğu, göğsünde süt biriktiği almışsa geri verin, üzerine de bir sağ hurma verin diyor. Ebu Hanife Rahimallah bu hadiste amel etmiyor. Bu hadis sahih hadistir. Hemen hemen her hadis kitabında olan hadislerdendir. Bütün fıkıh kitaplarında nakledile gelen hadistir. Ve bu yüzden dolayı da Ebu Hanife Rahimallah tenkit ediliyor. Re'yi hadisin önüne geçiriyor diye. Hayır. Re'yi hadisin önüne geçirdiği için değil, hadisin metnini direkt hüküm almaya uygun bulmuyor. Hadis sahih bile olsa dahi. Tekrar el musarra veya muhaffele hadisi diyoruz biz buna. Ebu Hanife rahimullah bunu genel kaidelere zıt buluyor. Şöyle zıt buluyor. Bir hayli sıkıntı var bu hadis-i şerifin metnini anlama konusunda. Ben özetlemeye çalışayım birkaç tanesini. Bir tanesi şöyle. Şimdi ben keçi satın aldım. Keçide 2 kilo süt çok iyi bir süttür. Bu hadis-i şerif ama keçiydi, koyundu, inekti, sığırdı, mandaydı veya inek cinsleriydi birbirinden ayırmıyor veya deveydi ayırmıyor. Musarra hangi cins olursa olsun göğsünde süt biriktirilmiş hayvana deniyor. Birkaç gün sağılmamış süt biriktirilmiş. Pekala ben bu hayvanı aldım. 3 gün sağdım. Ortaya çıktı ki ilk gün çok süt çıktı. Çünkü göğsünde süt birikmişti. İkinci gün az süt çıktı. Üçüncü gün az süt çıktı. Anlaşıldı ki bu hayvan bekletilmiş bir hayvan. Kandırmaya yönelik satılmış bir hayvan. Bir kere bunda kandırmaya çalışan insan veballidir. Yaptığı davranış doğru değildir. Müşteri kusurludur. Satıcı kusurludur. Şöyledir böyledir. Bu tarafını bir kenara bıraktık incelemiyoruz. Ama ben bu hayvanın sütünden 3 gün istifade ettim. 3 günün sonunda hayvanı istersem iade edebiliyorum. Ama iade edersem hadis-i şerife gerekiyor. Nedir? Bir sağ hurma veriyorum. Sağ hacim ölçüsüdür. Yaklaşık olarak içerisine hurma doldurursanız 4 kilo civarında gelir. Buğday doldurursanız 3,5 kilo civarında gelir. Bir sağ hurma veriyorum. Pekala benim aldığım hayvan keçiyse, koyunsa bir sağ hurma sütünü bayağı dengeler. Tamam. Ya benim aldığım inek ise, koyunlardan birer keke litre, ikişer litre süt aldıysa taş tasasın 3-4 litre, 5 litre eder. Ama inekten günde 5 litre alabilirim. 3 günün içerisinde 15 litre, 10 oluyorsa mantofun ineğinde 25 kilo, 30 kilo süt normal sütlerden sayılıyor. Diyelim ki 10'ar kilodan olsa 30 kilonun karşılığı da ben bir sağ hurma veriyorum. 5 litre sütün karşılığı da ben bir sağ hurma veriyorum. Bu İslam'ın genel prensiplerine denk değil, dengeli değil, uyumlu değil. Haliyle burada bir dengesizlik var. Halbuki verilen ceza, ödel ve tazminatlar hep ne olmalıdır? Dengeli olmak zorundadır. Sen bunu camı kırdın, camın 2 kat parasını öde, 3 kat parasını öde diyemezsin normalde bir insana. Verilen cezalar dengeli olmalıdır. Tazminatlar dengeli olmalıdır. Bir şey daha. Ben bu hayvanı diyelim ki 3 gün sütünü sağmışsam 3 günde karnını ben doyurmuşum. El haracu bi daman diye bir kaide var. Sen üstleniyorsun. Dolayısıyla elde edilen ganimeti o malın

getirisi götürüsü de sana ait olmalı. Tabi işin daha detayını incelersen 3 gün içerisinde büyüyen tüyünde de senin payın vardır. Büyüyen işte kendisi yavru büyümüşse onda da kilo almışsa onda da payın vardır. Bütün bunlarla yan yana düşmüyor ve uyuşmuyor. Bir de hurma verilir deniyor. Hatta bir rivayette buğday değil bak hurma şeklindeki bir ikaz var. O da uyuşmuyor. Neden uyuşmuyor? Çünkü hurmanın Medine'deki fiyatı başkadır. İnan Mekke'deki fiyatı başkadır. İstanbul'daki fiyatı çok başkadır. Moskova'ya gitsen fiyatı daha başkadır. Hurmanın zor ulaştığı bir yere varınca, hele de eskisi gibi nakliye olmayınca, hurma şimdi Türkiye'de veya İstanbul'da yakın tarihlerde çok var. Bundan yıllar önce hurma bulan altın bulmuş gibi olurdu neredeyse. Çok azdı veya yoktu. Şimdi her taraf doldu. Kıymeti eskiye göre azaldı o yıllarda. Şimdi hala hurmanın gitmediği yerler var. Nakliyenin zor olduğu günler var. O günlerde hesap edeceksin. Pekala yine İstanbul'da da ben bir sağ hurma vereceğim. Medine'de bir sağ hurma vereceğim. Bosna'da da bir sağ hurma vereceğim. Bu dengesizdir diyor. Peki bu dolayısıyla bu hadis sizin amel ettiğiniz bu şekliyle amel edilemez diyor. Bu sefer zihin yormaya başlıyor. Fıkıh esasen buna deniyor. Zihin yormaya başlıyor. Bu ne olmuş olabilir? Bir hadisenin çözümü olmuş olabilir diyor. Yani bir Müslüman çarşıda fiilen zaten onun üzerine söylüyor hadis-i şerifte. Çarşıda fiilen bir hadise cereyan etmiş. Bu hayvan bir insan sütü biriktirmiş böyle bir hayvanı birisinden satın almıştır. Ortaya çıkmıştır ki bu hayvanın göğsünde süt beklenmiş ve kandırılma cereyan etmiş. Peygamber Efendimiz o şahsa diyor ki dilersen bu malı bu şekilde satın alabilirsin. Buna hakkın var. Dilersen kandırmaya yönelik davranış olduğu için malı eski sahibine iade edersin. Her şeye rağmen de gönlü sende kalmasın. Hakkı da sana geçmesin. Üstüne de 3 gün sütünü içtin. Bir sağ hurma ver diye bir olayı sulh yoluyla Allah Resulü çözmüş olabilir. Bu bize emsal teşkil etmelidir. Biz de iki insanın arasını çözmek istediğimizde hem arada problem kalmasın, hak hukuk kalmasın, iki insan da birbirine düşmesin. Bir tarafının da gerekirse kulağını çekelim ama bu çok üsluplu olsun, kimseyi yaralamadan olsun. Allah Resulü'nünkü böyle bir hadisenin ancak örneği olmuş olabilir. Yoksa genel manada olmuş olmaz diyorlar. Bu bir emsal çözümdür. Buna başka misal niye Peygamber Efendimiz'in çözümüyle ilgili başka misaller de veriyorlar. Bu da o kabildendir haliyle. Böyle bir konuda şer'i kaidelerle uyuşmayan bir konuda bütünüyle almamız mümkün değildir diyorlar. Şimdi aynı konu diğer Ahmed İbni Hanbel merhum ile İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh o ilk defa söyledik ya 4 madde söyledik. O 4 madde onlar için yeterlidir. Ancak Ebu Hanife böyle bir ek 3 şart getiriyor. Yine İmam-ı Malik'ten başka şartların geldiğini görüyoruz. İmam-ı Malik'in genel kaideden bir tanesi de haberi ahad Medine halkının ameliyle ters düşmeyecek diyor. Niye? Çünkü Medine halkının içerisinde yaşamıştır o. Medine halkının içerisinde yaşamıştır. Biliyorsunuz Hicri 93 yılında dünyaya gelmiştir. Yani aradan Peygamber Efendimizin vefatından sonra yaklaşık şöyle böyle 80 yıl sonra dünyaya gelmiştir. Henüz tam bir asır geçmemiştir. O Medine'deki içinde bulunduğu halkın birçoğu sahabiyle iç içe yaşamıştır. Şimdi İmam Malik'i düşününüz. 10-15 yaşlarında halini düşününüz. 10-15 yaşlarındayken diyelim ki 50-60 yaşında olanlar tanıdığı birçok insan kimle beraber yaşamıştır? Sahabiyle iç içe yaşamış, sahabi görmüş insanlardır. Ve onların yoğun bulunduğu bir şehirde bulunuyor. O da ne diyor? Gelen haberi ahad Medine halkının ameline aykırı olmayacak, ters düşmeyecek. Çünkü Medine halkı o insanlardan görerek yapıyor diyor. Böyle bir şart onun ek olarak var. Şimdi şer'i asaslara zıt olmayacağı şartını da koşuyor. Şimdi İmam-ı Şafii rahmetullah hadise oldukça bağlıdır. Bu üslubu da direkt olarak tercih eder. O da mürseli kabul etmez ama Said İbni Müseyyib'in mürselini kabul eder. Ahmed İbni Hanbel onda okumuştur. Ve daha önce paylaştığımız gibi onun üslubunu benimsemiştir ve direkt hadise daha meyilli.

değildir. Dolayısıyla onların direkt olarak hadisi diğerlerinin önüne geçirme ihtimali ve uygulamaları daha yaygın ve baskındır. Evet. Şimdi bir şey daha getirelim. Ne dedik? İlk önce sünnetin delil olarak sıralamak yeri ikinci sıradır dedik. İkinci sırada olan bu sünnet ne yapıyor? Kitaba göre durumu nedir? Mevkisi nedir? Eğer bunu tartışacak olursak hadislerin birçoğu ayette bulunanları birinci derece teyit eder. Yani ayette vardır, sünnet de verdiği haberlerle onu destekler. Bazen ona uymanın ecrini, sadakatin ve vefanın karşılığına ne yapar? İşaret eder. Bazen ayet-i kerimelerde mücmel olarak, kısa olarak anlatılanı bize o izah eder. Ayet-i kerimede mücmel olarak anlatılan ne demek? Ekimiz salate. Namazı kılın diyor. Namazı biz nasıl kılacağız? Bunu bize kim izah eder? Hadis-i şerif izah eder. Zekatı verin diyor. Devede zekatı nasıl vereceğiz? Sığırda nasıl vereceğiz? Koyunda nasıl vereceğiz? Ekili arazide nasıl vereceğiz? Meyvelerde nasıl vereceğiz? Ticari eşyada nasıl vereceğiz? Para nakitte nasıl vereceğiz? Bunu bize yüzdesini, şeklini, nasıl olacağını, şartlarını ve benzerlerini kim hep anlatıyor, aktarıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O izah eder, o aktarır. Hele de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Yol bulan insanlar için Beytullah'ı hac etmek her mümin üzerinde Allah'ın hakkıdır diyor ayet-i kerime. Pekala bu hac fiili nasıl gerçekleşecek? Hacca giden insan Beytullah'ın yanında ne yapacak? Safa Merve'de ne yapacak? Arafat'ta ne yapacak? Mina'da ne yapacak? Müzdelife'de ne yapacak? Gelirken ne yapacak? Haçtan dönerken ne yapacak? Neyi nasıl ve ne şekilde yapacak? Bütün bunlara bize kim izah ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.

Arafat'ta ne yapacak? Mina'da ne yapacak? Müzdelife'de ne yapacak? Gelirken ne yapacak? Haç'tan dönerken ne yapacak? Neyi nasıl ve ne şekilde yapacak? Bütün bunlara bize kim izah ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izah ediyor. Bütün çocukların miras alacağını söyler. Ama hadis-i şerifler ne diyor? Katile miras yoktur diyor. Bir insan mirasçısını öldürmüşse miras alamaz. Aynı şekilde vasiyet geliyor. Vasiyet herkese mirastan vasiyette bulunabileceğini bize bildiriyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mirasçıya vasiyet yoktur diyor. Böylece mirasçılardan bir tanesine vasiyet bırakılmayacağını onu devre dışı bırakıyor. Yine ayet-i kerime demin dedim çocukların hepsine miras bırakılabileceğine ayet-i kerime nasıl kalacağını çocuklara aktarırken hiç istisna yapmıyor. Ama yine hadisi şeriflerde bir Müslümanın kafire, kafirin Müslümana mirasçı olamayacağını söylüyor. Yani din farklılığı mirasa manidir. Bu nerede geliyor? Hadisi şerifte geliyor. Böylece umumi taksit edebiliyor, mutlakı takyit edebiliyor, sınırlandırabiliyor, üzerini önüne kesebiliyor. Şimdi bir başka, bazen hadis-i şerif güçlü gelince nesh edebiliyor. Deminki olduğu gibi, la vasiyete livariste olduğu gibi. Şimdi bunun arkasında hükmü bulunmayan ve hükmü bilinmeyen bir sürü meselede de Allah Resulü yeni hüküm koyabiliyor. Buna yetkisi var. Bunu hem ayet bildiriyor hem de Resulullah'ın davranışları geriye de bıraktığı biliniyor. Mesela şufa hakkı ayet-i kerimede biz bunu bilmiyoruz. Şufa hakkı ne demek? Ortakların veya komşuların hakkına şufa hakkı diyoruz. Yani benim ortağım hissesini bana sormadan bir başkasına satamaz. İlk önce bana soracak. Ben nakit para ihtiyacım var. Yola devam edemeyeceğim. Veya bu işi bırakıyorum. Başka iş yapmak istiyorum. Şöyle bir iş tercih ediyorum. Hissemi de satacağım. Ne olacak? Bunu ilk önce bana teklif edecek. Benden sonra başkasına satabilir. Hayır, bunu bana teklif etmedi. Diyelim ki Mehmet'e sattı. Kaça sattı? Hissesini 10 bin liraya sattı. Hadis-i şerifler bana hak veriyorlar. Bu 10 bin lirayı ben öderim Mehmet'e ve o para alırım. Ne hakim bunun önüne durabilir ne de bir başka. Benim böyle bir şufa hakkım var. Bu şufa hakkımı kullanarak bana başkası ortak edinilmek isteniyorsa ben bunu önleme hakkına sahibim. Çünkü her insan ortaklığı her insanla sürdüremez. Veya o güne kadar sürdürmüştür. Şimdi esasen maddi durumu müsaittir ama ortağıyla yola devam ettiği için almıyordur ama bir başkasına satacağı zaman ne olur? Onun payını alabilir. Diyelim ki 10 bin lira dedi de ben 10 bin lira gözüme kestiremedim, alamadım. 10 bin liraya başkasına satarsa o zaman itiraz edemem. Daha fazlasına satarsa hiç itiraz edemem. Ama gitti de başkasına 7 bin liraya sattıysa yeniden şufa hakkım devreye girer. Ne olur? O fiyatı bana söylemedi çünkü. Ben o fiyatı alabilirdim. 10 bin lira etmezdi veya o değerde alamazdım ama 7 bin lira alabilirdim. Yeniden şufa hakkım devreye girer. Bütün bu bilgiler bize nereden geliyor? Ayette olmadığı halde hadisten geliyor ve biz bununla amel ediyoruz. Bunu da bu şekilde bilgilerimiz arasına alıyoruz. Zaman zaman hadis-i şeriflerin içerisindeki bilgiler ayette ek olarak da bize hüküm ve hak verir, salahiyet verirler. Ona göre hareket ediyoruz. Şimdi bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin fiilleriyle ilgili bize bilgi var. Şimdi Peygamber Efendimizin fiillerini bazen birbirinden ayırmak da gerekiyor. Bir kere Allah Resulü birçok fonksiyonu bir arada yapmıştır. Bir, o Allah'ın elçisidir. Allah'ın Resulüdür. 2. O imamdır. 3. O aynı zamanda devlet reisi manasına imamdır. Devlet reisidir. O cihat meydanında komutandır. O Allah'ın kelamını şerh eden, tefsir eden, açıklayandır. Bu da nübüvvetinin bir

açısıdır. Bir de o beşerdir. Beşer olan halleri vardır. O ev reisidir. O babadır. O mesela annedir. O başka insanların üzerinde hakkı olduğu bir insandır. O insan olarak da başkalarının üzerinde onun da hakları var. Bütün bunları Peygamber Efendimiz'in kendisine göre değerlendirmekte fayda var. Nebi olması sebebiyle şahsına mahsus olan haller de var. Bütün bunların hepsini birbirinden ayırmak lazım. İşin hadisenin içerisinde tatlı hatıralar da var. Daha önce bahsettik hatırladığım kadarıyla Efendimiz kimlerin kendine hakkı geçmişse bunları hiç unutmamıştır. Hep hürmet göstermiştir. Hatice validemiz de bu konuda son derece takdire değerdir. O da kimin Allah Resulüne emeği geçmişse Hatice validemizden büyük yakınlık ve hürmet görmüştür. Kim gibi? Süt annesi Halime gibi. Kim gibi? Ümmü Eymen gibi. Kim gibi? Ebu Leheb'in Süveybe isimli bir cariyesi var. Allah Resulü'nü annesinden sonra ilk emziren o olmuştur. Çok iyi birisidir o. Peygamber Efendimizin dünyaya gelince doğum müjdesini Ebu Leheb, amcası Ebu Leheb'e o götürmüştür. Amcası bu müjde karşılığı onu azat etmeyi vaat etmiştir Süveybe'ye. Ama hiç bu vaadini yerine getirmemiştir. Ta ne kadar yıl? Hicretten sonraya kadar. Hicretten sonra ne demek biliyor musunuz? Allah Resulü doğunca vaattir. Allah Resulü yaklaşık 52-53 yaşlarında hicret etmiştir. Kaç yıl gecikmiş? 53 yıl gecikmiş. 53 yıl sözünde durmamış. Süveybe çok iyi birisidir. Çok olgun birisidir. Onu satın almak ve azat etmek için Hatice validemiz çok çırpınmıştır. Allah Resulüne emeğe geçti, çok iyi birisidir diye. Bunu bildiği için Ebu Leheb satma da satmamıştır. Ne? Daha sonra sözünde durmuyorsun diye dedirtmemek için, bakın sözümde duruyorum manasına, Peygamber Efendi hicret ettikten Medine'den, ona da düşkünlüğünü bildiği için, Medine'ye gittikten sonra, Mekke'den uzaklaştıktan sonra sözünü güya yerine getirmiştir, azat etmiştir. 53 yıl sonra. Bundan sonra da biliyorsunuz Bedir Savaşı'nın arkasından Ebu Leheb ölmüştür. Şimdi Süveybe'ye Hatice validemiz son derece yakınlık göstermiştir. Aynı şekilde başkalarının da hep bu yakınlığı görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in de bu tavrı vardır. Mesela Ümmü Eymen'i görünce annem deyişi, annemden sonraki annem deyişi, ailemden bana geri kalanım deyişi ve benzeri onun hem bir örnek insan olarak hem de bir beşer olarak yaptığı tavırlardandır. Her ne kadar o yaptı diye daha sonra sahabilerden de bunu yapanlar var ise de Allah Resulü'nün gönlünü hoş tuttuğunu hoş tutmak içindir. Böyle bir vecibe yok. Bunu şunun için söylüyorum çünkü Allah Resulü düzenli olarak Ümmü Eymen'i ziyaret ederdi. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Ebu Bekir diyor ki, bakın insanlar unutmuyorlar, Ebu Bekir Hazreti Ömer'e diyor ki, Allah Resulü Ümmü Eymen'i hep ziyaret ederdi diyor. Onun ziyaret ettiği vakitte gel biz ziyaret edelim diyerek Ömer'le beraber varıyorlar. Ümmü Eymen'in kapısını çalıyorlar. Ümmü Eymen kapıyı açmak için koşuyor. Resulullah yerine Ebu Bekir'le Ömer'i görünce insan o anda zihin hemen gidiyor demek ki görünce ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Ümmü Eymen diyor Resulullah'ın gittiği yer bu dünyadan daha güzel. Onun için ağlama diyor. Ümmü Eymen evet diyor gittiği yerin daha güzel olduğunu biliyorum ama Rabbimizle aradaki bağ da kesildi. O da gönlüne geldi. Yokluğu da gönlüne geldi. Dayanamadım ağlıyorum diyor. Sonra beraber ağlamışlardır. Ama bu bağlayıcı değildir. Yani Allah Resulü ona hürmet ettiği, kendine emeği geçtiği için ziyaret ediyor. Onun gönlünü alıyor. Bunu daha sonra Ebu Bekir'in yapması çok güzel bir davranıştır. Ömer'in yapması çok güzel bir davranıştır. Ama bu netice itibariyle bağlayıcı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan da örnektir. Yani bu değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Yine paylaştık Efendimiz 7 çocuğu vardır.
7 çocuğunun 6'sını hayatta toprağa vermiş bir babadır.

Çok insanımız Peygamber Efendimiz'i bu yönüyle değerlendirmiyor. Yani 6 tane çocuğunu kendi hayattayken küçüğüyle, çocuktan bebeğiyle, büyüklüğüyle, kızları biliyorsunuz büyüdükten sonradır toprağa vermiş bir insandır. Bu vazifesinden geri durmamıştır. Evet, ağlamıştır, gözlerinden yaşlar damlamıştır. Sadece 6 tane çocuğu değildir toprağa verdiği, sevdiği nice sahabileri onları ayrıca tutuyorum. Ama Osman radıyallahu anh ile Rukiye'nin çocuğu da onun kucağında can çekiştirerek can vermişlerdir. Zeynep ile Ebul As'ın bir çocuğu da Allah Resulü'nün kucağında can vermiştir. Hatta çocuk yani son nefesini alır verirken Efendimizin gözlerinden yaş dökülmüştür. Kendini tutamamıştır. Bütün bunları da görmüş yaşamış bir insandır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar da hep beşeri vasfıyla da değerlendiriyoruz. Babalık vasfıyla değerlendiriyoruz. Risalet hepsi iç içe yorulu vasıflardır. Nitekim oğlu İbrahim'e verirken yanında Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh vardır. Sanki Allah peygamberler hiç ağlamaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin gözünden yaş dökülürken ne diyor Abdurrahman İbni Avf? Ya Resulallah siz de ağlıyorsunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet diyor. Kalp hüzün duyar, göz yaşla dolar. Siz ona engel olamazsınız. O oradan aşağıya yuvarlanıyor. Arkasından İbrahim senin için gerçekten mahzunuz diyor. İbrahim çok sevimli çağlarında vefat etmiştir. Sevimli de bir yavrudur. Konuşmaya başladığı günlerde hani üç çocuğun en çok sevimli olduğu çağlar vardır. Konuştuğu, babasını duyup koşup geldiği, kollarına atıldığı, kollarını boynuna doladığı an vardır. Öyle bir anda vefat etmiştir. Efendimiz İbrahim senin için gerçekten mahzunuz diyor. Sonra başka tavsiyeleri de var. Biliyorsunuz güneş tutulduğu için millet güneş bile İbrahim'in ölümüne üzülüyor diyorlar. Hayır, güneş insanların ölümü veya doğumu için tutulmazlar diyor. O Cenab-ı Allah'ın çizdiği ilahi bir çizginin devamıdır, gücünün tecellisidir. Bunu görünce Allah'ı zikrediniz, ona ibadet ediniz diye vurgu yapıyor. Ama o gözyaşlarında bir önceki cümlelerin içerisinde nübüvvet de vardır, babalık da vardır, insanlık da vardır. Hepsi iç içedir, merhamet vardır, güzel şey vardır. Esasen çok güzel bir söz var şairde. Nice söz vardır, insana gözyaşı döktürür ve nice gözyaşı vardır, insana sessizce çok şey anlatır diyor. Bu hadisede Allah Resulü'nün yavrusunu kabre verişinde ve söyleyişinde hem güzel söz vardır hem de gözyaşlarının anlattığı çok güzel şeyler vardır. İkisi birden iç içedir. Şimdi Peygamber Efendimizin bir de kendine mahsus fiilleri var. Ne gibi? Daha önce bunu paylaştık bir vesileyle yine dile getirdik. Burada ayrıca vurgulanması gerekiyor. Mesela teheccüd namazı Peygamber Efendimiz'de farzdır. Ümmetine ise sünnettir. Ümmeti bağlayıcı değildir. Peygamber Efendimiz hemen hemen hiç teheccüdünü bırakmazdı. Mutlaka teheccüdünü eda ederdi. Yine Peygamber Efendimizin kendine mahsus savm-ı visal denilen oruç var. Savm-ı visal niye diyoruz? Hiç iftar etmeden 2 günü birbirine eklemeye diyoruz. Yani 1. gün oruç tutuyor. Hiç iftar etmeden 2. günde oruç tutuyor. Peygamber Efendimiz ümmetinin bu şekilde oruç tutmasına müdahale ediyor hatta. Tutmayacaksınız diyor, tutmayın diyor. Ben sizin gibi aynı şekilde değilim diyor. Bir de şüphesiz teşri ifade eden fiiller vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hiçbir hüküm ifade etmeyen fiilleri vardır. Normal bir beşer olarak yaptığı oturmak gibi, yemek gibi, içmek gibi, uyumak gibi beşer olarak yaptığı fiiller vardır. Bir de teşri yani hüküm ifade eden fiiller vardır. Bunun en büyük misali herhalde sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öylece namaz kılın. Hudu anni menasikakum, nüsükünüzü, ibadetinizi benden alarak yapınız şeklindeki emirleri dolayısıyla nedir? Teşri ifade ederler. Lekad kâne lekum fî Rasûlillâhi usvetun hasene buyuruyor Cenab-ı Allah. Bir de Peygamber Efendimizin davranışlarında yaptıklarında Cenab-ı Allah bizim onu örnek almamızı, örnek edinmemizi, davranışlarımızı bir başka ifadeyle adımlarımızı onun adımlarına uydurmamızı

söylüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Biraz da hem bizim dilimizde de var ama Cenab-ı Allah neyi çok ikaz eder? Şeytanın apaçık düşman olduğunu vurgular. Adımlarınızı şeytanın adımlarına uydurmayın der. Müminin adımları kimin adımlarına uymalı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adımlarına uymalıdır. Şimdi bunun içerisinde Peygamber Efendimizin fiilleri vacipten başlar söyledikleri. Biz tekrar ediyorum Hanefiler özellikle ayetle sabit olana farz ifadesi kullanırlar. Ayetle sabit olana haram ifadesi kullanırlar. Hadisle sabit olan vacip olabilir. Sünnet olabilir. Sünnet müekket olabilir. Gayri müekket olabilir. Müstehap olabilir. Mendup olabilir, mubah olabilir. Allah Resulü'nden gelen fiiller. Vacipten başlar, aşağıya doğru devam eder. Yani derecesine göre tekrar ediyorum. Vacip olabilir. Sünnet-i müekket olabilir. Üstten aşağı doğru gidiyor. Sünnet-i müekket olabilir. Sünnet-i gayrimüekket olabilir. Müstehap olabilir. Mendup olabilir. Mübah olabilir. Bunun arasında ufak tefek bazı farklar gözetenler de var. İfade ediş şekline göre, vurgulayış şekline göre derece derece vacipten aşağıya doğru veyahut da mübahlıktan yukarıya doğru gidebilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir yerde yemek takdim ediliyor. Annemiz de orada Allah Resulü yemek yemek üzereyken annemiz müdahale ediyor. Allah Resulü ile ne yediğini haber verin diyor. Bu sefer ya Resulullah bu dabba etidir diyorlar. Efendimiz elini geri çekiyor. Geçen bir vesileyle söylemiştim. Sünnetin kelime manasında dab kelimesi keler diye tercüme ediliyor değil mi? Keler değil, kocaman bir hayvan. Yani kelere göre çok büyük bir hayvan. Bölgede yeniyor. Bölgede yeniyor. Peygamber Efendimiz elini çekince soruyorlar. Ya Resulullah yenilmesi haram mıdır diye. Hayır ama bizim insanımız yemiyor. Yani bünye, nefis yemeye alışık değil. Bizim milletimiz yemiyor diyor. Peygamber Efendimiz ondan yememiştir. Orada yiyenlere de bir şey söylememiştir. Mesela buna binaen birçok insan ve birçok ilim ehli dab etinin mübah olduğunu, yenilmesinin caiz olduğunu söylüyorlar. Ama Ebu Hanife mekruh olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz caiz olduğunu söyleyenler işte mezhep nereden çıkıyor diye soruyorsunuz. Bir tanesi de buradan ve bunun gibi meselelerden. Onlar diyorlar ki Allah Resulü'nün yanında yenildi diyor. Allah Resulü müdahale etmedi diyor. Çünkü Allah Resulü müdahale eder böyle bir durumda. Diğerleri de diyorlar ki Allah Resulü'ne dab neden verildi? Hanefiler bunu derdi. Başka etin yokluğundan verildi. Böyle bir durumda Allah Resulü müdahale etmedi ama kendisi de yemedi. Biz buradan anlıyoruz ki bu eti yeme, dab eti mekruhtur ifadesini kullanıyorlar. Bunun gibi davranışlara Peygamber Efendimizin ayrıca üzerine durulması ve değerlendirmesi gereken davranışları vardır. Şimdi bunun dışında Peygamber Efendimizin genel tavırlarına bakıyoruz. O bize örnekler alırken müsamahakar oluşu, satarken müsamahakar oluşu ama bir taraftan alım satım yaptığı ve diğer insanlar gibi beşer olarak bir sürü faaliyetlerinin olduğunu görüyoruz. Bütün bunları değerlendiriyoruz. Bunların her birisinin ilimde bir yeri vardır, bir derecesi vardır. Yalnız bunları tayin etmek, süzmek içerisinde belli bir ihtisas ister. Allah Resulü'nün muradının ne olduğunu tayin de belli bir birikim, belli bir altyapı bizden ister. Eğer bu bilgilere sahip isek, Allah Resulü'nün hayatını iyi biliyorsak, şurada olan hadisi, şurada söylediği hadisle dengeleyebiliyorsak, bütün bunları zihirde yoğurabiliyorsak, ortaya bir netice çıkarabiliyorsak, asıl işte ilim budur. İçtihat ehline düşen de budur. Dolayısıyla tekrar gelsin geliyoruz. İçtihat olan insan ne yapacak? Hatta bir hadis-i şerif var biliyorsunuz. Kim bir sahih hadis görürse benim mezhebim odur diye hemen hemen bu Ebu Hanife'den de, İmam Şafii'den de, İmam-ı Malik'ten de, Ahmed İbni Hanbel'den de rivayet edilen bir sözdür. Hepsinin ortak sözüdür. Buna dayanarak insanlar diyorlar ki Ebu Hanife bu sahih hadisi görmemiştir. O dolayısıyla nedir? Biz şimdi sahih hadisi görüyoruz, bununla amel ediyoruz diyorlar.
İmam Nevevi rahmetullah, Şafii alimleri

0: nedir? O İmam-ı Şafii'den nakledilen bu sözü aktardıktan sonra şöyle diyor. Bu söz sokaktan geçen insana hitap etmiyor diyor. Bu söz bilgi birikim olan insana hitap ediyor. Çünkü bu hadis gerçekten sıhhati nedir onu bilecek. Bu hadisi İmam Şafii gördü mü görmedi mi? Gördüyse neden amel etmedi onun sebebini bilecek. Şartlarını sayar. Bu da sıradan insana hitap eden bir şey değildir diyor. İmam-ı Malik'in Muvatta'ına bakınız. Size 3-4 tane hadis zikreder altından biz şu hadisi alıyoruz der. Pekala çok defa öbür hadisi niye almadığını bile söylemez. Bunu izah etmez. Bunu nerede izah eder? Genellikle derslerinde izah eder. Bütün bu incelikleri biliyorsa o zaman şüphe yoktur. Yok insanlar sadece kendi bilgileri, kıt bilgileriyle bunu hareket ediyorlarsa bu çok doğru bir davranış değildir. İlme teşvik ediyor ama cahilce söz söylenmesinde şer-i şerif istemiyor. Böylece sünnetle ilgili sorunuz varsa onları inşallah alacağım. Sünnetle ilgili sözlerimizi derledik, toparlamış olduk böylece. Gelecek hafta nasip olursa icma ile ilgili olanları paylaşacağız. İcma neye denilir? Delil sıralamasındaki yeri nedir? İcmanın delil olduğuna delil nedir? İnşallah onları ve onun üzerindeki bilgilerimizi paylaşacağız. Evet. Yalnız sen okuyacaksın gözlüğü getirmediğim için. Hem herkes duymuş olur. Bazen soruları duymayıştan da şikayet ediliyor. Ben verebilirim mikrofonu.
1: Hanefi mezhebine göre sünnet vacipten aşağıya doğru hüküm ifade eder dediniz. Buna göre sünnetin Hanefi mezhebine göre hiçbir zaman farz hüküm çıkarılabilir mi? Diğer mezheplerde farklılıklar var mıdır?
0: Şimdi şöyle diyelim, baştan başlayalım. Sünneti biz iki türlü değerlendiriyoruz. Sünnet ikidir. Bir, delil, şer'i delillerden birisi olarak sünnet, burada diyor Allah Resulü'nün sözleri, fiilleri ve ikrarlarıdır diyoruz. Bu delil olarak sünnet. Bir de hükümler arasında farz, vacip, sünnet hükmünün arasında sünnet var. Bu ikincisi buna göre değerlendiriyoruz. Tekrar ediyorum. Sünnet tevatür derecesine ulaşmadıkça Hanefilerde farz ifade etmezler. Anlaşıldı? Her şeye rağmen içinde zan taşıdıkları için farz ifade etmezler. Çünkü Hanefilerde şöyle bir anlayış var. Bir şey farz ise bu mütevatir sünnet veya ayetle sabit olmalı, %100 sabit olmalı. Çünkü farzı inkar kişiyi küfre götürür. Tekrar ediyorum. Farzı inkar. Mesela namazı inkar. Mesela haccı inkar, mesela zekatı inkar kişiyi küfre götürür. Bunlar ayetle sabittir. Ahad olan bir kişi sahih de olsa gelen hadisler ise bu dereceye çıkmadıkları için arkasından küfürle itham gelemeyeceği için ona Hanefiler farz demiyorlar, diğer mezhepler diyorlar. Daha önce bir şey paylaşmıştık. Bu yüzden aynı şekilde haramda da böyledir. Haramda da nedir? Hanefi'ye göre haram şarapta olduğu gibi kumarda olduğu gibi, ayet domuz etinde olduğu gibi, dağdan yuvarlanmış hayvanın, işte ölmüş hayvanın etinde olduğu gibi ayetle sabit olmalıdır. Bunun aksine helal olduğunu iddia eden küfre girer. Neden? Ayete inkar manası taşıdığı için bu derece güçlü görüyorlar. O yüzden hadisle nehyedilmiş, yasaklanmış olan şeylere haram ifadesini kullanmazlar. Bu yüzden diğer mezhepler sigaraya haram, Hanefiler tahrime mekruh diyorlar. Hadi senin pratik misalini vereyim. Evet.
1: Manen tevatürün hükmü nedir?
0: Manen tevatürün hükmü aynı diğeri gibi bağlayıcıdır. Kesin bilgi ifade eder. Manen tevatür de kesin bilgi ifade eder.
1: Kıymetli hocam, Şiiler Hazreti Ebubekir, Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı kabul etmiyorlar. Hatta buğz ediyorlar. Özellikle fıkhın kaynağı olan hadislerin dörtte üçünün ravisi olan Hazreti Ayşe ve Hazreti Ebu Hureyre kabul etmeyip durdukları halde dinlerini nasıl ve neye göre yaşıyorlar?
0: Şimdi soru bir sorduğu bölümü taşıyor, bir de sormadığı bölümdeki soru istifhamları taşıyor. Şimdi bakınız, yani Şiilerle inşallah ve Cafer radıyallahu anh'ı konuşacağız ama onunla ilgili konuşurken paylaşalım dedik. Yine de yeri geldi, madem paylaşalım. Bir kere Şiilerle aramızdaki uçurum çok büyük. Bu basit bir uçurum.

0: değil. Öyle kürekle dolacak bir uçurum değil. Buldozerlerle de dolacak bir uçurum değil. Dehşet bir uçurum var aramızda. Biz mutedil olmak zorundayız. İnsanlara kızsak da, kırılsak da, haksız bulsak da ve benzer etsek de ölçümüzü kaçırma hak ve salahiyetine sahip değiliz. Ehli kıble oldukları sürece ehli kıbledirler diyoruz. Ama aramızdaki büyük uçurumlardan bir tanesi nedir? Sünnettir. En büyük uçurum. Sünnet ne demek? Onlar sahabilerden bırakın Ebu Hureyre'yi, sahabilerin %90'ını reddediyorlar. Bizim en kıymetli altın nesil dediğimiz o neslin onların gözünde neredeyse en çürük nesildir. Niye Ebu Bekir'e biat ettiler diye. Neden Hazreti Ömer'i halife tanıdılar diye. Niye Hazreti Osman'ı hele de halife tanıdılar diye hepsini defterden siliyorlar. Geriye bir avuç insan kalıyor. O insanlar hadis rivayet ettiyse tamam. Kendilerine ait ayrı hadis kitapları vardır. Onlar şöyle derler. Bizim hadisleri zikrediyorlar. İlme dayananlarını kastediyorum. İmamiye ve Caferiye'de. Bizim hadis-i şeriflerimizi zikrediyorlar bazen. Arkasından diyorlar ki bu hadis bizim delilimiz güçlüdür çünkü bizimkinin silsilenin içerisinde Atire'den yani Ehli Beyt'ten filan insan var. O silsilenin içerisinde Ehli Beyt'ten bir insan varsa hadis ister zayıf olsun, ister kopuk olsun, ister uydurma olsun, ne olursa olsun hadis odur. Bu değildir. Tek ölçüleri var hadis zincirinin içerisinde Ehli Beyt'ten birisinin olması. O birisi o hadisin içerisinde varsa her şeyi değiştiriyor. Bu da ilmi ölçü olmaz. Biz Ehli Beyt'i severiz, hürmet ederiz ama hadisin ölçüsü ve rivayeti kendine göredir. Ehli Beyt'ten birisi hadis zincirinde öncekileri zikretmemiş olabilir, bu kopuktur. Ehli Beyt'ten birisi yeterince adil bir insan olamayabilir mi? Olayabilir. Ehli Beyt'ten birisi hafıza gücü diğeri kadar güçlü olmayabilir mi? Elbette ki olabilir. Bütün bunlar hadise biz ilmi olan ölçüye bakarız, hissi olan ölçüye bakmayız. Ama onların ölçüleri, amel ettikleri böyle bir hadis anlayışı, silsilesi ve ravi zinciridir. En kuvvetli ravi Ehl-i Beyt'ten olan ravidir. Kesin onlara göre başka bir ölçü yok.
1: Kendisinden miras alabileceğimiz kişiyi öldürüp de katil olan kişi mi? Kişiden mi alamayacağız? Yoksa genel olarak herhangi birini de öldürüp katil olmuş olsa da mirastan alınabilir mi? Ben genel olarak anlamıştım.
0: Anladım. Yok hayır genel olarak değil. Mirasçısını kendine miras bırakanın öldüren insan miras alamaz. Katil değil. Katil miras işte katil niye başkasını öldürmüş babasından miras alır. Ama kendine miras bırakacak kim babası mı? Babasını öldürmüş. Kazara bile olsa bu Hanefiler de yalnız. Kazara bile olsa çünkü töhmeti açık olduğu için. Tekrar ediyorum. Kendisine miras bırakacak dedesi, dedesini öldürmüş. Kendine miras bırakacak annesi, annesini öldürmüş. Veya kendine miras bir insan çocuğunu öldürmüş. Çocuğundan kendisine miras gelir mi katile? Hayır, gelmez diyorlar. Evet. Bu iş şey yapmaz. Yoksa katil hiç miras alamaz manasına değil bu. Evet.
1: Hac için kesilecek kurbanları Hicaz bölgesinde kesme zorunluluğu var mıdır? Vekalet ile başka ülkelerde kestirilebilir mi? Mazeret olarak da çünkü hac döneminde burada kesilen kurbanlar nakliye zorluğundan dolayı zayi oluyorlar demiş.
0: Cevap. Bir. Haçla ilgili bütün kurbanlar hem şükür kurbanı yani temettü kurbanı, kıran kurbanı hem ihram yasakları ile ilgili kurban hem de haccın bir vacibini terk etmekten dolayı kesilecek bütün kurbanlar Mekke haram hudutları içerisinde kesilmek zorundadır. Mekke haram hududuyla sınırlıdır. Asıl burada bu sorunun cevabı bu kadar. Şimdi söylemek istediğim başka şey var. Şimdi zaman zaman meydana gelen zorluklar ve bizim organize kusurlarımız hükümleri değiştirmez. Haç'taki bir kere elhamdülillah şimdi ulaştırılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani artık ulaştırılıyor. Şimdi diyelim ki Mekke'de 3 milyon kurban kesiliyor. Bu işte Tanzanya'ya, bu Somali'ye, bu işte Pakistan'a, bu Endonezya'ya, bu deprem bölgesine ulaştırılamıyor. Eğer ulaştırılamıyorsa bu bizim kusurumuz. Ne yapacağız? Biz o kusurumuzu telafi edeceğiz. Bu kusurumuz var diye hüküm değişmez. Sık sık yapmaya çalıştığımız, bugün işte abiler kız kardeşlerine bakmıyor. İşte erkek çocuklar işte annesine şuna buna bakmıyor. O zaman mirası değiştirelim. Hayır, kendini değiştir. Adam ol. Bak o anlayışı bozulan zihniyeti değiştir. Yoksa hükmü değiştirmeye kalkma. Biz sık sık tökezliyoruz. Tökezleyince Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkıyoruz. Böyle bir yetkimiz yok. Hüküm böyledir. Müzdelife'de, Haç'ta nasıl diyeyim? Müzdelife'de, Müzdelife bize yetmiyor. Yahu getir. Yetirmenin yolları var. Bilmiyorlarsa ben öğreteyim. Yetirmenin yolları var. O zaman Müzdelife'yi terk edelim. Yallah akıp gidelim aşağı doğru. Getir. Becer. El olimpiyat kaç yılda bir olimpiyat yapıyor. Milyonlar geliyor beceriyor. Sen de becer. Ondan sonra Allah'ın hükmünü değiştirmeye kalkıyoruz. Öyle şey olmaz.
1: Hocam sadece Allah Resulü'nün 2 gün üst üste oruç tuttuğunu söylediniz. Günümüzde açlıklarla tedavi yöntemleri var. 3 gün, 5 gün, 10 gün aç kalınarak organların tedavi edilmesi söyleniyor. Bu yöntem İslam'a göre doğru mudur?
0: Bu tıbbi bir mesele. Şöyle diyeyim isterseniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 2 gün yani orucu eklediği kesin. Hiç iftar etmeden. Ama bu 2 gün mü, 3 gün mü, daha fazla mıydı bilmiyoruz. Çünkü söylemiyor. 2 gün olduğu kesin. Yani 1. gün oruç tutmuş, iftar etmeden 2. günü de tutmuş. Buna bir 3. gün ekledi mi bilmiyoruz. Bu bize gelmiyor. Eklemiş olabilir mi? Evet olabilir. Ama ümmetine yasakladığı bize geliyor. Şimdi diğer bizim oruç tutma demeyelim de aç kalma diyelim isterseniz. Çünkü bir gün, 2 gün, 3 gün aç kalıyoruz. Bu eğer bize tıbben zarar veriyorsa doğru değil. Bunu ayrıca incelemek lazım. Bu insanlar evet midenin boşalması, bağırsakların temizlenmesi, daha sonra zararlı maddelerin dışarı atılması için faydalı olabilir. Ama zararlı da olabilir. Bazen beyin yeterli beslenmiyorsa ki beyin çok glikoz tüketir. Oksijen, kan damarları vücudu tam temizlemiyorsa, böbrekler tam gitmiyorsa, şu olmuyorsa, bu olmuyorsa, bir de o tamamen aç değil, bildiğim kadarıyla arada su içiriyor, şu ediliyor, bu ediliyor. O tip bir uygulama var. Bu tıbbi bir mesele. Bunu ehline sormak. Yani hem bu alanda mütehassıs olan bir insana hem de namazda niyazda olan bir insana sormakta fayda var. Bunun ciddi bir tahlile ihtiyacı var. Nelere sebep olabilir diye. Çünkü vaktiyle açlık orucu yapanlar bizim talebelik yıllarımızda modaydı. Beyazıt'ın önünde bir sırf çadırları görürdük. 2'de 1'de oruca başlarlardı. Solcuları en çok kullandığı, daha sonra biliyorsunuz 80 ihtilalinde de kullanıldığı, hapishanelerde kullanıldığı, dışarıda kullanılıyor vesaire diyor. Aslı Saadet'te de Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın annesi kullanmıştı. Onu hatırlıyoruz. Başka kullananlar da vardı bu tip. Bu insanların büyük bir bölümünde beyninde arızalar kaldı. Açlıktan ve gıdasızlıktan dolayı beyin arızaları, vücut fonksiyonlarında arızalar kaldı. Bu ayrıca tahlil edilmesi gereken ciddi bir meseledir. Sadece o insanların bu kanaatine uyarak vücut belli bir oranda Cenab-ı Allah öyle yaratmış. Açlığa belli bir tahammülü var, dirayeti var. Susuzluğu o kadar değil ise de bunlar ciddi şekilde tahlil edilmeli. Faydasız zararı neyse bu ölçülmeli. Evet.
1: Başka sorusu olan yok herhalde hocam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tamam.
0: Allah'a emanet olunuz. Amin diyelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman en aminu bi rabbikum fe amenna. Rabbena fagfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al abrar. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبتعاتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا واسع المغفرة يا رب bizi hak yoldan ayırma. İman nuruyla yaşayanlardan eyle. Hakta daim kıldığın kullarından eyle. Bizleri ve neslimizi İslam'a hizmetkar eyle. Ya Rab hastalarımıza şifa nasip eyle. Gönül sururu nasip eyle. İki cihan saadeti nasip eyle. Kardeşimizin hastalığına derman eyle. Ya Rab şifayı veren sensin. Hak yola yönlendiren sensin. Rahmetini, feyzini ve bereketini üzerimizden eksik eyleme. Ya Rab bizi koru kolla. Başkalarına muhtaç eyleme. Senin itaatinden ayırma. Ya Rab hak davadan ayırma. Allah rızası için. Kardeşimizin şifası için lillahi teala el-Fatiha.
2: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 90.

0: 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı doçent doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah güzel davranışta bulunanları ve affedenleri sever. Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kur'an-ı Kerim.

وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة، وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari meclisinde hadis-i şerifleri okumaya ve kısaca açıklamaya devam ediyoruz. Kitab-ı Salah 100. baba geldik. Babun yeruddul musalli men marra beyne yedeyhi. Namaz kılan kimse hemen önünden geçen kimseye eliyle engel olabilir mi? Namaz kılarken tam önünüzden, hatta bazen çarparak geçiyor, bazen secde yerinden geçiyor geçen kimse, elinizde işaret edip veya elinizi uzatıp engel olma durumunuz var mı? Öncelikle daha sonra gelecek olan hadis-i şerifi burada bir okuyalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 145 no'lu hadisimizi önce okuyalım. Burada İmam-ı Buhari Hazretleri Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadis-i şerifini naklediyor. لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسَلِّ مَذَا عَلَيْهِ. Eğer namaz kılanın önünden geçen kimse sorumluluğunu bilecek olsa, yaptığı hareketin yanlışlığını düşünecek olsa, لَكَانَ اَنْ يَقِفَ اَرْبَع۪ينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 40 gün, 40 saat, 40 sene orada beklemesinin kendisi için daha hayırlı olduğunu düşünürdü. Yani oradan geçmektense 40 saat orada beklemek onun için daha hayırlı olurdu. Burada namaz kılanın önünden geçmenin onun ecrini, sevabını, mükafatını ne kadar eksilteceğini Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde beyan ediyor. Mümkün olduğu kadar namaz kılanın önünden geçilmemelidir. Ancak mutlaka geçmemiz gerekiyorsa secde yerinin ilerisinden geçmelidir. Veya büyük camilerde namaz kılan kimse önüne bir sütre, bir işaret koymalıdır ki onun önünden geçen kimse secde yerinden geçmemeye gayret etsin, onun ecrini, sevabını eksiltmesin. Şimdi bu noktada namaz kılan kimsenin üzerine düşen görev, herkesin gelip geçeceği yerlerde namaza durmamaktır. Kapının hemen ağzında namaza duran kimse, oradan geçecek kimselere engel olmakta, hem namazının sevabını kaybetmekte, hem başkalarının günaha girmesine sebep olmaktadır. İşte bu sebeple böyle bir durumda uygun bir yerde namaza durmuş ama buna rağmen ön saflardan gelerek onun namazının sevabını eksiltmeye çalışan kimseye karşı ne yapmalıdır? Bununla ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. وَرَدَّ بْنُ عُمَرَ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ

Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh teşehhütte, yani ikinci veya dördüncü rekatta oturmuş, önünden biri geçerken elini uzatıp geçmemesini işaret etmiştir. Ve Kabe-i Muazzama'da وَقَالَ اِنْ اَبَا اِلَّا اَنْ نُقَاتِلَهُ اَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. Ve Abdullah İbni Ömer dedi ki, eğer yine adam elinin üzerinden geçmek istiyorsa elini sağlam tutup onun geçmesine engel olacaksın. Eğer seninle çarpışmaya niyetliyse onunla çarpış diyor. Yani meselenin önemini anlatmak bakımından biraz mübalağalı bir ifade. Elini uzattın, adam yine geçmek istiyor, elinin üzerine geçmek istiyor. Biraz daha sert tutarak onun geçmesine engel ol. Yani onu düşürmek için de olsa elini uzat, onun geçmesine engel ol anlamında ifade kullanıyor. Tabii Abdullah İbni Ömer'in oğlu da, Abdullah İbni Ömer de Hazreti Ömer'in oğludur. Hassasiyetle, titizliğiyle, salabeti, dirayetiyle maruf. Peki bu konudaki hadisimiz 144. hadisimiz. İmam Bukhari Hazretleri rivayet ediyor. Bu zat binlerce hadisi şerif arasından en sahih olanlarını seçerek, süzerek bu eserini almış. İmam Müslim, İmam-ı Bukhari'nin titizliğini tenkit ediyor. İsim vermeden hem İmam-ı Bukhari'yi hem Üstadı Ali İbnül Medini'yi Sahih-i Müslim'in mukaddimesinde isim vermeden İmam Müslim tenkit ediyor. Yani bu aşırı titizlik sebebiyle birçok hadisi şerifin sahih sayılmayabileceğini ifade ediyor. Ama İmam-ı Bukhari'nin titizliği her ravinin mutlaka üstadı ile görüştüğünün sabit olması şeklindeki o titiz anlayışı bütün hadis alimleri tarafından takdirle karşılanıyor. Daha açık bir ifadeyle söyleyelim. Yani hadisin o senet dediğimiz ravi zincirinde geçen üstadlar ve talebeleri arasında mutlaka görüşme meydana gelmiş olmalıdır. Bu tespit edilemediği takdirde ben bunu eserime, sahihime almıyorum diyor İmam-ı Bukhari. Yani Malik, Nafi İbni Ömer, İmam Malik Nafi'den bir hadis rivayet etmişse, İmam Nafi Abdullah İbni Ömer'den rivayet etmişse, bunların birbirleri arasındaki rivayet ve görüşme trafiği en kesin, en sahih, en muteber şekilde tespit edilmiş olmalıdır ki ben bunu en makbul hadis anlamında sahih olarak niteleyebileyim diyor İmam Bukhari Hazretleri. Evet, Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin. Haddesene Ebu Ma'mar. Kale haddesene Abdülvarith. Kale haddesene Yunus. An Hümeyd İbni Hilal. An Ebi Salihin. En Eba Sa'idin. Ebu Sa'id denince kim anlaşılır? Ebu Sa'id El-Hudri anlaşılır. Genç bir sahabiydi. Suf ve ashabındayken. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin etrafında gençlerin pervane gibi dolaştıklarına şahit olmuştu. Bir hadis-i şerif meclisinde bir genç gelse ayağa kalkar, hoş geldin. Biz bu hadis-i şerifleri siz gençler için ezberledik. Siz gençlere hadis-i şerif meclislerinde yer açmamız bize emrolundu derdi. İnna umirna en nahfaza lekumul ahadis ve en nuvessi'a lekum fil mecalis diyordu Ebu Sa'id el-Hudri. Genç insanların, delikanlıların, öğrencilerin hadis-i şerif meclislerinde yer alması, hadis-i şerif sohbetlerinde bulunması Ebu Sa'id el-Hudri gibi zevatın gözlerini yaşartan bir husus. Hazreti Ömer radıyallahu anh en genç sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Abbas çocuk yaşta 10, 12, 15 yaşlarında sağ tarafına oturtur.
ve ona apayrı bir değer verirdi. Akabe Beyatinde bulunan Medineli yaşlı Müslümanlar Hazreti Ömer radıyallahu anh bu tavrını pek hoş karşılamadılar. Yani çocuğumuz yaşındaki kişilere niye bu kadar değer veriyorsun dediklerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdullah İbni Abbas'a sorular sorar. Onun tefsir ilmindeki, hadis ilmindeki derin vukufiyetini diğer Müslümanlara gösterirdi. Evet, gençler ilim meclislerinde ön safta yer almalılar. Gençlere yer açılmalı ve İslami ilimlerde gençlerin hissesi, payı apayrı bir şekilde korunmalıdır. Ebu Said el-Hudri'den bahsediyoruz. Radiyallahu anh kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor. Tahvil, o ha işareti hadis-i şerifin bir ikinci kanaldan rivayet edilmesinin işareti. Yani İmam Buhari buraya kadar geliyor, tekrar dönüyor bir başka hocasından. Bu defa Adem İbni İyas isimli, Adem İbni Ebi İyas isimli üstadından naklediyor. Ve haddetena Adem İbni Ebi İyas. Kale haddetena Süleyman İbni Mughira. Kale haddetena Humeyd İbni Hilalin Adaviyyü. Kal haddetena Ebu Salihin Es-Semman. Kal ra'aytu Eba Sa'idin el-Hudriye fi yevmi cumu'atin. Ebu Sa'id el-Hudri'yi gördüm, bir cuma günüydü. Yusalli ila şey'in yesturuhu minen nas. Önüne bir sütre koymuş, insanların geçmesini, secde yerinden geçmesini engelleyecek bir sütreye doğru namaz kılıyordu. Ferade şabun min beni ebi muayit en yectaze beyne yedey. Ebu Muayit oğullarından bir genç önünden geçmek istedi. Fedefa Ebu Sa'id'in fi sadrihi, Ebu Sa'id onun göğsünü eliyle itti. Fenazara şabbu, delikanlı baktı. Felem yecid mesagan illa beyne yedey. Geçecek başka bir yeri yok. Mutlaka önünden geçmeli. Önünden başka geçecek bir yer bulamadı. Feadeli yectaze, tekrar önünden geçmek için teşebbüs etti. Fedefa'ahu Ebu Sa'id eşedde minel evvel, minel ula. Ebu Sa'id el-Hudri bu defa elini daha bir sert koydu. Yine onu itti. Fenale min Ebi Sa'id, bu da Ebu Sa'id, bu delikanlı da Ebu Sa'id el-Hudri hakkında biraz homurdandı. İleri geri sözler söyledi. Thümme dekale ala Mervan. Sonra Mervan'ın huzuruna girdi, valinin huzuruna. Feşekke ileyhi ma lekiye min Ebi Sa'id. Ebu Sa'id el-Hudri'nin bu davranışından dolayı valiye şikayette bulundu. Ve dekale Ebu Sa'id'in halifahu ala Mervan. Ardından Ebu Sa'id el-Hudri, Medine valisi Mervan'ın yanına girdi. Fekale ma leke ve libni ahike ya Ebu Sa'id. Ey Ebu Sa'id el-Hudri, yeğenine bu davranışının sebebi nedir diye sordu. Kale sahabi. Sahabi olay karşısında delil olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i zikreden insandır. Kal semi'tun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamberi zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işittim. Şöyle diyordu. İza salla ahadukum ila şeyin yesturuhu minen nas. Sizden biriniz insanların geçmesini engellemek için bir sütre koymuşsa, sütre nedir? Namaz kılan kimsenin önüne koyduğu, secde yerinden az ileriye koyduğu böyle bir engel, işaret. 20-25 santim en az yükseklikte böyle bir işaret koymuşsa, فَاَرَادِ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ, herhangi bir kimse bu sütre ile namaz kılan arasından geçmek istiyorsa, فَلْيَدْفَعْهُ, onu itsin.

فَاِنْ اَبَا فَلْيُقَاتِلْهُ Eğer ısrar ederse ona sert davransın. فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ Çünkü bu şeytandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani göz göre göre namaz kıldığını bile bile kasten bir kimsenin önünden geçmek edebe, Müslüman kardeşimize, ibadete, namaza gösterilmesi gereken saygıdan mahrumiyettir. Evet, burada bu hadis-i şerifte namaz kılan kimsenin mutlaka sütre dediğimiz böyle bir şeyi önüne koyması gerektiğine işaret vardır. Bu bir direk olabilir, önünde bir ayakkabılık olabilir, önünde bir çanta olabilir veya herhangi bir işaret yani olabilir. Yeter ki namaz kıldığını gösteren bir işaret olsun veya onun önünden geçmemesini gereken bir husus. Peki namaz kılanın bu işareti yapmasının hükmü nedir? Bir defa la alemu ahaden minel fukahai evcebehu. İmam-ı Nevevi diyor ki fakihlerden, mezhep imamlarından bunu vacip gören bir kimse bilmiyorum. Bir defa bu vacip değil. Yani mutlaka böyle bir şey yapmalı diye bir ifade yok. Peki nedir? Bu kimse bu şekilde eğer önüne sütre koymuşsa ittefeku ala def'il mar iza salla ila sütretin hangi bir sütre koymuşsa geçen kimseyi eliyle engellemesinin mendup olduğunu, sünnet olduğunu ittifakla beyan etmişlerdir. İza salla ila gayri sütreti feleyse lehu. Ancak önünüz boş, hiçbir şey koymamışsınız. Biriniz önünüzden geçiyorsa bunu engelleme hakkınız da yoktur. Evet. لِأَنَّ التَّصَرُّفَ وَالْمَشْيَ مُبَاحٌ لِغَيْرِهِ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذ۪ي يُصَّلِّ ف۪يهِ فَلَمْ يَسْتَحِقَّ اَنْ يَمْنَعَهُ اِلَّا مَا قَامَ الدَّل۪يلُ عَلَيْهِ وَهِيَ السُّتْرَةَ الَّتِي وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِمَنْعِهَا Yani burada namaz kılan bir kimse önüne bir sütre koymuşsa, bir işaret koymuşsa o işaretle önünden kendisinin arasından bir kimsenin geçmesini engellemek için elini koyması veya işaret etmesi, engellemesi caizdir deniyor. Yalnız bir başka konu ennehu la yecuzu lehul meşyu ileyhi min mevdi'ihi liyeruddehu. Adam önünüzden geçiyor, elinizde uzanmıyor. Birkaç adım atıyorsunuz ki engellemek için böyle bir şey caiz değil. Yani namazdayken yürümek kesinlikle doğru değil. Peki burada sert bir ifade var. Fel yukatilhu ifadesi. Fein eba fel yukatilhu. Diretirse onunla çarpışsın. Peki gerçekten bu doğru mu? Burada kesinlikle buradaki çarpışma ifadesi mecazi bir ifadedir. Şiddetle engel olsun anlamındadır. Yoksa namazdaki bir kimsenin çarpışmasından veya tartışmasından söz etmek mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz konunun önemini göstermek için, işaret etmek için bu ifadeyi kullanmış olmalıdır. Vel cumhuru ala enne ma'annahu def'u bil kahr la cevazül katil. Alimlerin büyük çoğunluğu bunun manası yani kesin bir şekilde onu reddetmelidir. Yoksa onunla çarpışmak, dövüşmek vesaire değil. Vel maksudu el mubalagatü. Burada anlatılmak istenen bu meselenin önemine mübalağalı bir şekilde, abartılı bir şekilde işaret etmektir. Fî kerâhetil murur. Oradan geçmenin çirkinliğini, kötülüğünü, yanlışlığını ifade etmek için kullanılmış bir ifade. Fîh ennel mârre keşşeytâni. Geçen kimse şeytan gibidir. Fî ennehu yeşgalu kalbehu an münacati rabbihi. Rabbisine yalvaran bir kimsenin dikkatini

dağıtmakta, kalbini meşgul etmekte, yani şeytan gibidir. Adeta şeytanın kullandığı bir kişidir. فَيَنَّ يَجُوز اَنْ يُكَالَ لِلْرَجُلِ اِذَا فُتِنَ فِي الدِّينِ اِنَّهُ شَيْطَانٍ. Yani اِذَا فَتَنَ فِي الدِّينِ, din noktasında insanı fitneye düşüren bir kimse için şeytan ifadesi kullanılabilir. İnsan şeytanları, cin şeytanları Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. Yani bizi dinimizden, imanımızdan soğutan kimseler için şeytan kelimesini kullanabiliriz. Evet. Fihennel hukme lil maani la lil esma. Yani burada isim önemli değil. Manaya dikkat edilmelidir. Ennehu yestahilu en yasira el maru şeytanen bi mururihi beyne yedeyhi. Fihi enned def'al esvai innema huve bil esheli fel eshel. Yani güzellikle, kolaylıkla reddetmek tavsiye ediliyor. Fihi enne fil munazaati la budde min er raf'i lel hakim ve la yentakimul hasmu bi nefsihi. İki Müslüman arasında bir anlaşmazlık meydana geldiğinde valiye veya görevlendirdiği kişilere, hakime müracaat etmenin gerektiğine işaret vardır. Yoksa her zaman ihkak hak dediğimiz hakkı bizzat kendimiz gerçekleştirmeye çalıştığımızda anarşi olur. Toplum içerisinde denge bozulur. Karar ve yetki elinde bulunan mercilere müracaat edilerek doğrunun ne olduğu tespit edilmelidir. 101. Bab, babu ismil marri beyneye değil musalli. Namaz kılanın önünden geçen kimsenin işlediği günah. Haddeten Abdullah ibni Yusuf, kal akbarana Malik, an ebin Nadır, mevla Umar ibni Ubeydillah, an Büsr ibni Sa'idin, enne Zeyd ibni Halidin, erselehu ila ebi Cüheymin. Yes'eluhu mâzâ semi'a min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fil mârri beyne yedeyil musalli. Zeyd ibni Halid, Büsr ibni Sa'idi, Ebu Cüheym isimli sahabiye gönderiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den namaz kılan kimsenin önünden geçen kimsenin günahı hakkında bir şey işittin mi diye sor bakalım diyor. Fekale Ebu Cüheym. Ebu Cüheym bir sahabi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu konuda bir hadis-i şerif rivayet ettiği bilinen bir sahabi. Zeyd ibni Halid de sahabi kardeşi Ebu Cüheym'in ağzından bu hadis-i şerifi duymak istiyor. Ebu Cüheym diyor ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُسَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ. Namaz kılan kimsenin önünden geçen kimse üzerindeki sorumluluğu, işlediği günahı bir bilseydi لَكَانَ اَنْ يَقِفَ, orada beklemeyi tercih ederdi. اَرْبَع۪ينَ, 40 saat beklemeyi tercih ederdi. Yalnız bu hadis-i şerifte dikkat çeken bir nokta, Efendimiz ne saat diyor, ne gün diyor, ne sene diyor. Erba'ine. 40 dakika mı, 40 saat mi, 40 gün mü, 40 sene mi bunu kullanmıyor. Bu da hadis-i şeriflere dikkat çekme metotlarından biri. Lekâne en yakife erba'ine hayran lehu min en yemurra beyne yedeyh. 40 saat orada beklemesi onun önünden geçmesinden daha hayırlı olacağını anlardı. Yani kıyamet gününde amel defterleri elimize verildiğinde, önümüze konulduğunda eyvah, keşke şu Müslüman kardeşimin namazın önünden geçmeseydim diye temenni edecektir diyor. Namaz kılan önünden geçme bu kadar tehlikeli. Kale bun nadır la edri. Bu hadisi rivayet eden Ebu Nadır diyor ki ekal erba'ine yevmen ev şehren ev seneten, 40 gün mü dedi, 40 ay

ay mı dedi, 40 sene mi dedi bilmiyorum. Yani bunu ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söyledi veya ondan duyanlar bu şekilde, ama hadis alimlerine bir özellik var. Duyduğu şekilde bunu nakletme. 40 kelimesini duydum ama 40 gün mü, 40 ay mı, yevmen ev şehren ev sene. 40 gün mü, 40 ay mı, 40 sene mi dediğini bilmiyorum. Yani bu kadar önemli. Peki çocuklar geçerse, eğer çocuk anlayabilecek çağdaysa ona güzellikle anlatılmalıdır. Ama anlamayacak çağdaysa o çocuğun namaz sebebiyle dövülmesi, namaz sebebiyle incitilmesi, namaz sebebiyle rahatsız edilmesi yanlıştır. Çevresinde bulunanlar güzellikle anlatılmalı. Annen namaz kılıyor, baban namaz kılıyor. Namaz kılan önünden geçilmemeli şeklinde güzellikle söylenmelidir, öğretilmelidir. Evet. Namaz ile ilgili bir eğitim önemli. Küçük yaşta çocuklar annesinin babasının namazına özenir. Onunla beraber namaza dur. Upuzun uzanır namaz kılarken. Anneyi babayı taklit etmek için. Ve namaz eğer küçük yaştan sevdirilirse hayatı boyunca çocuk ibadetten zevk alır. 7 yaşına gelenleri namazı öğretin. 10 yaşına geldiğinde namazın ciddiyetini öğretin anlamında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifini biliyoruz. Hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 yaşına gelen çocukların dövülmesinden çok namazın ciddiyetinin öğretilmesi hususuna durmuştur. 7 ile 10 yaş arası bir staj dönemidir. Çocuk için namazın öğretilmesi dönemi. 10 ile 13 yaş arası namazın ciddiyetinin öğretilmesi dönemidir. Ne Peygamberimiz, ne Hulefai Raşid, ne de İslam büyükleri 10 yaşında namaz kılmadığı için çocukları dövmemişlerdir. Burada namazın ciddiyetinin daha ciddi bir şekilde üzerinde durularak anlatılmasıdır. Ama buluğ çağı 13, 14, 15 iklim şartlarına göre, coğrafi duruma göre, kız erkek durumuna göre buluğ çağında artık namaz ibadeti gerçekten eksiksiz yerine getirilmiş olmalıdır. Oruç noktasında küçük yaştan itibaren, yani buluğ çağından çok önce 9-10 yaşlarında çocuklarımıza orucu öğretiyoruz. Çocuk buluğ çağından önce Ramazan orucunu 30 gün orucu tam manasıyla tutuyor. Ama namaz konusundaki titizliğimiz oruçtaki titizliğimiz kadar değil. Rabbim çocuklarımıza namazı sevdirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Namazı sevdirmek için gerekli bütün çalışmayı yapmak bizim eğitimciler olarak, anne babalar olarak, yöneticiler olarak bir görevimiz olmalıdır. Cami ziyaretleriyle, böyle İslami hassasiyeti bulunan aile ziyaretleriyle, namaz konusundaki titizliğimizle, örnekliğimizle namazı neslimize sevdirmeliyiz. Namazlarını küçük yaştan itibaren, genç yaşta ihmal etmeyenler, geleceğe daha ümitle bakmamıza vesile olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle gündüzünüz, geceniz, hayatınız bereketle, huzurla dolsun diye dua ediyoruz. Hoşça kalın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülkebir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuz

Su, yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: On dördüncü cüz.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: Rubema yevaddullezine keferu lev kanu muslimin.
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: Zerhum ye'kulu ve yetemettu ve yulhihimul emelu fesevfe ya'lemun.
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

0: onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.
1: وَلَا

0: Andolsun ki biz gökte burçlar yarattık. Onu bakanlar için süsledik.
1: Ve hafiznâhâ min kulli şeytânir racîm.
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: İllâ men isteraka's-sem'a fe'etbe'ahu şihâbun mubîn.
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُ

0: inne halaknahu min qablu min naris semum.
1: Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık.
0: Ve iz qala

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.

0: O cehennemin 7 kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn.
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.

0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajin.
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim.
0: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَل۪يمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى اَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ''Ey elçiler, sizin işiniz nedir?'' diye sordu.

0: İlla imra'atehu qaddarna innaha la minel gabirin.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler. Biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: وَقُعُمْ مُصْبِح۪ينَ
1: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
0: وَجَاءَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
1: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.
0: قَالَ اِنَّ هَا اُولَٰئِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
1: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
0: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
1: Onlar, biz seni yabancılara misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.

0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: İnne fî zâlike le âyâtin lil mutevessimîn.
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: Ve innehâ lebisebîlin mukîm.
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: İnne fî zâlike le âyeten lil mu'minîn.
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn.
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ
0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
0: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.

0: Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.
1: La temuddenne aynayke ila ma metta'na bihi azvacen minhum ve la tahzan aleyhim vahfid cenahaka lil mu'minin.
0: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
1: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ.
0: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
1: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ.
0: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ.
0: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum minessacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl, arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Yunazzilul melaikete bir ruhi min emri

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah, atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَاءَ

Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.''

0: Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
0: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
0: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa

0: vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: İlahukum ilahun vahid. فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
0: Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez.

0: بغير علم ألا ساء ما يزرون.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu. ثُمَّ

0: يَخْتَلِفُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ
1: Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir diyeceklerdir.

0: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
1: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ
0: Kötülükten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlar için iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir.

0: كَذَٰلِكَ يَجْزِ اللّٰهُ الْمُتَّقِينَ
1: Onlar altlarından ırmaklar akan Adn cennetlerine girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır.
0: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

0: Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler.
1: هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
1: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.
1: وَقَالَ

0: كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.

0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de, peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelna ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nasi ma

0: unzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: أَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ
1: Kötü işler düzenleyenler, Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: ili succeden lillahi ve hum dâhirûn.
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
1: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
0: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarır yakarırsınız.

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar.

0: أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
1: الله hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: men yuvecihhu la ye'ti bi khayrin hel yestevi huve ve men ye'muru bil adli ve huve ala sıratin mustakim.
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi.
0: Elem yarav ila't-tayri

0: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينَ
0: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ
1: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
0: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
0: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
1: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek, ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون.
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.

Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

0: Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.
1: وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
0: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
1: İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahsai vel munkari vel bagi ya'idhukum leallekum tezekkerun.
0: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.

0: قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ
1: İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

0: Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.
1: وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
1: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طَيِّبَةً فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere, sen ancak bir iftiracısın dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪يٌّ وَهَذَا

0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: İnnellezîne lâ yu'minûne bi-âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm.
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.

0: men şeraha bil küfri sadra velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun min Allah ve lehum azabun azim.
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
1: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
1: İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
0: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Hiç şüphe yok ki, ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
1: Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.

0: لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
1: Allah, güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah, yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
0: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
1: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

0: Allah.
1: وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ
0: Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin.
1: İnnemâ harrama aleykumul meytete veddeme ve lehmel khinziri ve mâ uhille li gayrillâhi bih. Femen

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun alim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.

0: Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: İnne İbrahim'e kâne ummeten qâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel müşrikîn.
0: İbrahim gerçekten Allah'a

0: Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
1: Şakiran li en'umih ictabahu ve hedahu ila sıratın mustakim.
0: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
1: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.

Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Cumartesi gününe hürmet, sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin, anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
0: وَدَعُ إِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنِ

0: Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.
1: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Dördüncü cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe,

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'dan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine. Beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün

beni kimsesiz. O gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. De meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Uzlet. Uzlet, insanlardan ayrılıp köşeye çekilmek demektir. İnsanlarla bir arada bulunmak mı, yoksa uzlet etmek mi daha üstündür? Alimlerimiz bu hususta ihtilaf etmişlerdir. Süfyan-ı Sevri, İbrahim bin Ethem, Davud-u Tâi, Fudeyl bin İyad, Süleyman bin Havvas, Yusuf-u Esbat, Huzeyfe-i Meraşi ve Bişr-i Hafî ve daha birçok mütteki ve büyüklere göre bir köşeye çekilmek insanlara karışmaktan daha iyidir. Hadis ve fıkıh alimlerinin hemen hepsine göre de

insanlara karışmak daha iyidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Uzletten nasibinizi alınız," buyurdu. İbn-i Sirin, rahmetullahi aleyh, "Uzlet, ibadettir," buyurdu. Birisi Davud-u Tayyi'ye, "Dünyadan sakın, ölünceye kadar da bundan vazgeçme. İnsanlardan, arslandan kaçar gibi kaç," dedi. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, "Tevrat'ta yazılıdır. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz. İnsanlardan uzak duran selamete erer. Şehvet ve arzularını yenen azad olur. Hasedi bırakan mürüvvete kavuşur. Birkaç gün sabrederse ebedi saadeti elde eder," buyurdu. Vehb bin Vert, rahmetullahi aleyh, "Hikmet ondur. 9'u susmakta, 1'i uzlettedir." Rebi bin Heysem ve İbrahim Nehai, rahmetullahi aleyhima, "İlim öğren ve insanlardan ayrıl," buyurdular. Malik bin Esed, din kardeşlerinin ziyaretine, hastaların halini sormaya ve cenazelere giderdi. Sonra hepsinden ayrılır, hücresine çekilirdi. Fudeyl rahmetullahi aleyh, "Yanımdan geçip yüksek sesle selam vermeyene, hasta olduğum zaman ziyaretime gelmeyene çok minnet ederim," buyurdu. Sultanlardan biri Hatem-i Asem'e, "Bir isteğin var mı?" dedi. Hatem, "Var," dedi. Sultan, "Ne istersin?" dedi. Hatem şöyle dedi: "Ne sen beni gör, ne de ben seni göreyim." Bir kimse Sehl bin Tüsteri'ye, "Sizinle arkadaş olmak istiyorum," dedi. Sehl ona, "İkimizden biri ölünce diğeri kiminle arkadaşlık edecekse bugün de onunla arkadaşlık etsin," buyurdu. Bazı kimseler için uzlet, bazıları için de insanlar arasında bulunmak daha iyi olur. Bunu da anlamak için uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları: 1. Zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü melekûtta, gökte ve yerde Allahü Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle dünya ve ahiretteki Allahü Teala'nın sırlarını bilmektir. Denilebilir ki ibadetlerin en büyüğü kendini bütün varlığıyla Allahü Teala'yı zikre vermektir. Ondan başka her şeyi ve hatta kendini de unutmalıdır. Aklında ve fikrinde Allahü Teala'dan başka bir şey kalmamalıdır. Bu da insanlardan ayrılmadan olmaz. Çünkü Allahü Teala'dan gayrı olanlar Allahü Teala'yı unuttururlar. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, önceleri dağlarda uzlete çekilip Hira dağında bulunurdu. Nübüvvet nuru kuvvet bulup zahirde insanlarla, kalb ile Allahü Teala ile oluncaya kadar insanlardan uzak durdu. Buyurdu ki: "Eğer dost edinseydim, Ebu Bekir'i dost edinirdim." Fakat Allahü Teala'nın dostluğu, sevgisi hiçbir dostluğa yer bırakmadı. İnsanlar ise herkesi sevdiğini, herkesle dost olduğunu zannederdi. Evliya da bu dereceye kavuşursa şaşılacak bir şey yoktur. Sehl bin Tüsteri rahmetullahi aleyh, 30 senedir Allahü Teala ile konuşuyorum. İnsanlarsa kendileriyle konuştuğumu zannederler," buyurdu. Bu olmayacak bir şey değildir. Bir kimse bir kimseye öyle aşık olur ki insanlar arasında bulunur da sevgilisinin sevgisinden, onu düşünmekten ve hayal etmekten onların sesini duymaz ve onları görmez. Fakat herkes bununla

da gururlanmamalıdır. Çünkü ekseriya insanların arasında bulunmakla maksadını da yitirir. Uzlete çekilenlerden birine bir kimse, "Bu yalnızlığa katlanmanıza şaşıyorum," dedi. Uzlette bulunan şöyle cevap verdi: "Ben yalnız değilim. Hak'la beraber oturuyorum. Onunla gizlice konuşmak isteyince namaz kılarım. Benimle konuşmasını istersem Kur'an-ı Kerim okurum." Bir kimseye, "Bu insanlar yalnızlıktan ne istifade ediyorlar?" denildi. "Allahü Teala'ya ünsiyet peyda ediyorlar," diye cevap verdi. Hasan-ı Basri'ye rahmetullahi aleyh, "Burada bir kimse vardır. Daima bir direğin arkasında yalnız oturur," dediler. Buyurdu ki, "Yine oraya oturunca bana haber verin." Bir müddet sonra o adam yine o direğin arkasına oturunca Hasan-ı Basri'ye haber verdiler. Hasan-ı Basri o şahsın yanına gitti ve, "Daima yalnız oturuyorsun. Niçin insanların arasına karışmıyorsun?" dedi. O şahıs, "Benim öyle bir işim var ki beni insanlardan alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Niçin Hasan'ın yanında oturmuyor ve onun sözlerini dinlemiyorsun?" dedi. O şahıs, "Bu iş beni Hasan'dan da diğer insanlardan da alıkoyuyor," dedi. Hasan-ı Basri, "Seni insanlardan alıkoyan hangi iştir?" diye sordu. O şahıs şöyle anlattı: "Hiçbir vaktim yoktur ki Allahü Teala'dan bana nimet gelmesin ve benden de bir günah meydana gelmesin. O nimete şükrediyorum ve o günaha istiğfar ediyorum. Ne Hasan'la ne de diğer insanlarla meşgul olacak vaktim vardır," dedi. Bu sözler üzerine Hasan-ı Basri ona, "Sen yerinde otur. Hasan'dan daha akıllısın," buyurdu. Herm bin Hayyan, Üveys-i Karni'nin radıyallahu anhüma yanına gitti. Üveys ona, "Niçin geldin?" dedi. Herm bin Hayyan, "Senin yanında rahatlamak için geldim," dedi. Üveys, "Allahü Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum," buyurdu. Fudeyl bin İyad buyuruyor ki, "Gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar Allahü Teala ile halvette olayım derim. Ortalık ağarınca bütün insanlar beni ondan meşgul ederler," derim. Malik bin Dinar, "Allahü Teala ile konuşmayı, insanlarla konuşmaktan çok sevmeyenlerin ilmi az, kalbi kör olup ömrü boş geçmiştir," buyurdu. Hükema'dan biri şöyle dedi: "Birisini görüp onunla oturmak ihtiyacını duyanın noksanlığı vardır. Kalbi lazım olandan ayrı olup başkasından yardım beklemektedir." Buraya kadar anlattıklarımızdan anlaşıldı ki, zikre devam ile Allahü Teala'ya ünsiyet peyda eden yahut fikir ve düşünceyle Allahü Teala'nın celal ve cemalini anlayabilen ve bilebilenin bu işi insanların yapması icap eden her ibadetten daha iyi ve yüksektir. Çünkü bütün saadetlerin sonu bir kimsenin öbür dünyaya gitmesi ve Allahü Teala'ya üns ve muhabbeti çok olmasıdır. Üns, yani yakınlık, zikirle tamam olur. Muhabbet de marifetin, Allahü Teala'yı tanımanın semeresidir. Marifet de fikrin, düşüncenin semeresidir. Bütün bunlar da ancak yalnızlıkla ele geçer. 2. Uzlet sebebiyle birçok günahlardan kurtulur. İnsanlar arasında bulunmakta 4 günah vardır. Herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emr-i maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse
yani kötü

lüklerden men ederse birçoklarıyla darılır. 3. Riya ve nifak. İnsanlara karışan kimse riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse riyaya, gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa iki yüzlü olmuş olur. Uymazsa onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki, kimi görse sizi daima görmek isterim demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, darılırlar. Senin içinde nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime nasılsınız, çocuklarınız nasıldır şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh, bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitaplarda bulunur ki, dinini ona verir ve işini yapmış fakat Allahü Teala'yı kızdırmış olarak evine döner, buyurdu. Sırrı-i Sakati, rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse, eğilip elimi öpmesin diye elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım, buyurdu. Fudail bin İyad, rahmetullahi aleyh, yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudail ona, niçin geldin diye sordu. O kimse, sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim, dedi. Bu cevap üzerine Fudail, Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git ya ben kalkıp gideyim, buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil dinden sorarlardı. Hatem-i Asem, Hamid-i Lifaf'a nasılsın dedi. Selamet ve afiyetteyim dedi. Hatem bu cevap üzere selamet Sırat köprüsünü geçince, afiyet de cennete girince olur dedi. İsa aleyhisselama nasılsın dediklerinde şöyle cevap verirdi. Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeydeyse onu def etmeye gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim. İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur. Rebi bin Heyseme nasılsın dediklerinde zayıf ve günahkârım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim dedi. Ebu Derda'ya radıyallahu anh, nasılsınız dediklerinde, cehennemden kurtulursam iyiyim dedi. Üveysi Karniye, nasılsınız dediklerinde, sabahleyin kalkıp akşama sağ kalıp kalmayacağını, akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur dedi. Malik bin Dinar'a, nasılsın dediklerinde, yaşı ilerleyip günahı çoğalanın hali nasıl olur dedi. Bir hekime nasılsınız dediklerinde Allahü Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım dedi. Muhammed bin Vasiye nasılsınız dediklerinde her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur dedi. Hamid-i Lifaf'a nasılsınız dediklerinde uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan, karanlık kabre girip arkadaşı olmayan, adil padişahın huzuruna çıkıp delili olmayanın hali nasıl olur dedi. Hasan bin Sinan'a nasılsınız dediklerinde bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum dedi. Afiyette değil misin dediler. Buyurdu ki
günah işlemediğim gün afiyetteyim. Bir kimseye ölürken nasılsın dediler. Muhakkak ölecek olan, yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur dedi. İbn-i Sirin birine nasılsınız dedi. 500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın, hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur dedi. İbn-i Sirin gidip 1000 gümüş getirdi, ona verdi ve 500'ünü borcuna ver, 500'ünü de evine nafaka yap. Bundan sonra kimseye nasılsın demeyeceğime söz veriyorum dedi. Böyle demesi, eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse, sormada nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki, öyle insanlar gördük ki, birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese, ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki, birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse, helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca, onlara karışan kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak, yahut onlara uymayıp düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4. İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de, kiminle oturursan, onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allah-u Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören, bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkârı kalkar. Bu sebeptendir ki bir âlimde ipek kaftan görseler, herkesin kalbi o âlimi kötüler. Böyle olan bir âlimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek, ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için, gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allah-u Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner buyurdu. Rahmetin sebebi, o büyüklerin hallerini duyunca din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi dünyayı sevenler anıldığı zaman lanet yağar. Lanete sebep de Allah-u Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak bu lanete sebep olur. O halde yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da dumanı karartır. İyi insanlarla oturan güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de yine misk kokar buyurdu. O halde yalnızlık fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse, dünya sevgisini, dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allah-u Teala'ya çağırıyorsa, onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersini olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir.
temiz kalp

kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara, eğer Müslümanlığın aslı olsaydı, herkesten önce o yapardı, dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştaha ile yese ve bağırıp, ey Müslümanlar, uzak durun, bu zehirdir, dese, kimse ona inanmaz. Onun yemesini, o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler. Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki, bu alimin bunları yaptığını duyunca, bunları yapmaya yeltenir. Bunun için alimlerin hatalarını anlatmak, iki sebeple haramdır. Biri, gıybet etmiş olur. Diğeri, insanları onu örnek almaya, ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, sen şundan hafız ve müttaki olamazsın, der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri, alimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına kefarettir, demelidir. Çünkü ilim büyük şefaatçidir. Cahilin ise ilmi yoktur. Amel etmek isteyince neye başvuracak, kime dayanacaktır? Diğeri de alimin haram yemek fenadır bilgisi, cahilin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin, zina etmenin haram olduğunu bilen herkes, bir cahilin şarap içmesini örnek alıp şarap içmeye cesaret edemediği gibi, bir alimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki ilmin hakikatinden haberleri yoktur. Cahildirler. Yahut da yaptıklarını herkes anlamasın diye tevil ederler. Bir bahane ve mazeret gösterirler. Cahillerin bu gözle bakmayıp helak olmaması gerekir. Bununla birçok kimselerin sohbetinden uzak durmak icap ettiğini belirtmek istiyoruz. Musa ile Hızır'ın hikayesi bunu gösterir. O halde birçok kimselerin insanlardan uzak durması daha iyidir. 3. Allah-u Teala'nın dilemesi hariç hiçbir şehir fitne, düşmanlık ve inatçılardan boş değildir. O halde uzak duran kurtuldu, onlara karışan tehlikeye düştü. Abdullah bin Amr İbni As radıyallahu anhüma diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara bir zaman gelir, dinlerini korumak için bir yerden bir yere, bir dağdan bir dağa, bir mağaradan bir mağaraya tilki gibi kaçarlar, buyurdu. Ya Resulallah, bu ne zaman olur, dediler. Buyurdu ki, maişet, günah işlemeksizin elde edilemediği zaman, o zaman bekar durmak helal olur. Ya Resulallah, bu nasıl olur? Halbuki bize evlenmeyi buyurdunuz, dediler. Buyurdu ki, o zaman insanın helaki, anasının babasının elinde olur. Onlar ölüyse, hanımının ve çocuklarının elinde olur. Onlar da yoksa, akrabasının elinde olur. Niçin böyle olur ya Resulallah, dediklerinde, ona fakirliği ve kanaati kötülerler. Yapamayacağı şeyleri ondan isterler. Böylece helak olur, buyurdu. Burada her ne kadar bekarlık bahis mevzu ise de, aynı şey uzlet için de düşünülebilir. Bu hadis-i şerifte bildirilen zaman çoktan gelip geçmiştir. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh kendi bulunduğu zamanda buna işaret edip, Allah-u Teala'ya yemin ederim ki bekar yaşamak bugün helal olmuştur, dedi. 4. İnsanların şerrinden kurtulur ve rahat olur. Çünkü insanların arasında bulunduğu müddetçe gıybet sıkıntısından ve onların kötü zannından uzak olamaz. Şüpheli yemeklerden kurtulamaz. Kendisinden bir şey görüp anlayamadıkları için dil uzatmalarından da kurtulamaz. Bütün insanların haklarına riayeti gözetip neşelerine sevinme, elemlerine üzülme ve misafirliğe çağırma ile meşgul olursa